0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretim sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımızla valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Babacığım, özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımızla valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık, KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Güneş, solgun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kuralsız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretim sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımızla valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleme de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımızla valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleme de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama inşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
6: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kuralsız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretim sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımızla valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
5: Kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet.
6: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan kadın kooperatifleri başarı öyküsü yazmaya devam ediyor. El emeği, göz nuru ürünlerle birlikte artık seri üretime geçen kadınlar ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bugün Talas Başakpınar Umay Kadın Kooperatifindeyiz ve yanımızda başkanımız Fatma Koçer var. Fatma Hanım merhaba.
7: Merhabalar.
6: Nasılsınız?
7: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
6: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük. Sizlerle tanıştık. Daha iyi olduk.
7: Bizim için de öyle.
6: İçeriye girdiğimde beni burası

0: Devam ediyoruz. Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. 4 seneye yaklaştı. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar. Onların üretimini yaptık. Bir buçuk sene kadar bunlarla uğraştık. Sonrasında saya gündeme geldi. Valiliğimizin bir saya projesinde sağ olsun Gökmen Valimiz sayayı Başakpınar Kooperatifi yapsın demiş.
1: Şimdi sayayı önce bir anlatabilir misiniz, izleyicilerimiz bilsin. Saya nedir? Oradan sonra devam edelim.
0: Tabii ki. Saya spor ayakkabısının üst tarafı. Yani. Tabanın harici üst tarafının dikimi. Dediğim gibi valimizin, Vali Bey'in Başakpınar Kooperatifi yapsın diye bize önermiş. Biz 2 sene öncesi saya dikimine başladık. Bir seneye yakın hem eğitimini aldık kurslarda hem de işi öğrendik, işi yaptık. Daha sonrasında imalat gündeme geldi. Aynen. Yapılır mı, yapılamaz mı? İşte sayayı başarılı şekilde yaptığımız için imalata yöneldik. Yine bir projemizle birlikte bütün ekipmanlarımızı aldık. Üretim için gerekli makineler, onları aldık. 6 ay gibi bir süredir imalata başladık. Geçen sene 10. aydan bu tarafa imalat da yapıyoruz.
1: Yani aslında sadece üst kısmını üretirken ayakkabının bütününe yönelmiş oldunuz, öyle değil mi? Böyle?
0: Evet, aynen
1: öyle. Hem taban
0: öyle.
1: Hem üst tam anlamıyla bir üretim
0: evet,
1: oluştu.
0: Evet, dediğim gibi başladığımız zamanlar sadece saya kısmını yapıyorduk. Kesilmiş ayakkabı malzemeleri geliyordu bize. Biz üst taraf dikimini yapıp gönderiyorduk. Ama sonrasında imalata başladığımızdan bu tarafa şu anda kesim işini de biz kendimiz yapıyoruz. Malzeme alımını da kendimiz yapıyoruz. Dikimini de kendimiz yapıyoruz. İmalat kısmında imalatı da yapıyoruz. Bitmiş haliyle kutularda hazır şekilde üretimimizi yapıyoruz.
1: Kaç kadın var burada?
0: Kooperatifimizde 10 üyemiz, 7 çalışanımız var. Aktif çalışanımız var. Bunun yanında tabii ki çalışanlarımız da oluyor. İşimizin yoğunluğuna göre tabii sayımız çoğalıyor, azalıyor. İşte sipariş durumumuza göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda kurumsal firmalarla görüşmelerimiz var.
1: En keyifli kısmı da herhalde bu kısım olsa gerek. Yani bir deriyle başlayan yolculukta şu anda hakikaten ülkede bu manada en büyüklerden diyebiliriz. Bileceğimiz isimlerle ayakkabı konusunda anlaşmalar gerçekleştiriyorsunuz.
0: İnşallah, inşallah. Umudumuz o yönde tabii ki. Biz şu anda kurumsallarla işte görüşmelerimiz var. İnşallah öyle olduğu zaman işlerimiz daha da büyüyecek. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet. Umudumuz ihracata doğru da gitmek. Ama tabii ki bunu yapmak için yavaş yavaş emin ama güvenilir adımlarla ilerlemeyi istiyoruz. Çünkü biz kooperatifteki bayanlar hiçbirimizin de bir çalışma hayatı yoktu şimdiye kadar. Biz hepimiz ev hanımlarıyız. Ben doğma büyüme Başakpınarlıyım mesela. Arkadaşlarım da keza öyle. Bizler hiçbir deneyimimiz yokken girdik bu işe. Saya kısmı imalata göre biraz daha kolaydı bizim için. Aynen. Çünkü dikiş bildiğimiz işti. Tabii ki sayanın dikimi normal dikişle çok farklı ama biz onu başardık. Saya dikimimiz gayet beğenildi. Yaptığımız yerlerden hiçbir şikayetimiz olmadı. Ama imalat çok farklı. Çok meşakkatli. Bir de ayakkabının her modelinin, her numarasının ayrı ayrı bıçakları, kalıpları, bunların düzgünlüğü, standarda uygun olması. Tabii bunun yanında malzemelerin alımı, satımı. Dediğim gibi 6 aydır bu işteyiz şu anda. İmalat kısmındayız. Hem öğreniyoruz hem ilerliyoruz.
1: Gerçekten.
0: İkisini de aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olsun valimizin bize bu konuda güveni, desteği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Her zaman bize güvendi, başarırsınız dedi. Onun yanında kaymakamımız desteklerini de esirgemediler. Her zaman manevi destekleri bizim üzerimizde oldu. Biz de onlara karşı bir sorumluluk, bir vefa borcu, onların güvenini boşa çıkartmamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Başarmaya gayret ediyoruz. Ama dediğim gibi daha yolun başındayız. Hem öğreniyoruz, hem bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ha, bizim için de bu Kendimizle de gurur duyuyoruz. Ben hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma, dediğim gibi hiçbir ticari hayatımız yoktu bizim. Hiçbir çalışma hayatımız yoktu. Hepimiz ev hanımı. Biz bu işe girdik. Ha, düştüğümüz noktalar da oluyor. Tabii ki zorlandığımız noktalar da oluyor. Ama elimizden geldiğince pes etmeden hedefimize doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Başardık çok şükür. Bir şeyleri başardık. Bir yerlere getirdik. Artık bir yerlerde Başakpınar Kadın Kooperatifi de ayakkabı imal ediyormuş, evet, diye hiç beklemediğimiz yerler.

0: Hani bir malzeme almak için aradığımızda hani duyduk sizi.
1: Evet, ne güzel.
0: Araştırdık, duyduk diye dönüşler alıyoruz. Yaptığımız ayakkabıların kalitesinde, işçiliğinde güzel dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ama yolun başındayız daha. Dediğim gibi 6 ay gibi bir sürede bunu başardıysak inşallah
1: Çok daha güzel şeyler ilerleyen
0: evet,
1: zamanlarda
0: zamanlar ilerleyen
1: olacaktır.
0: zamanlarda da daha güzel şeyler yapacağımıza
1: Ya
0: inanıyoruz.
1: öyledir eminim ki çünkü burada bir azim, burada bir gerçekten biz başaracağız düşüncesi var ve bu da eminim ki bu kadınları çok daha başka noktalara götürecek. Hatta güzel bir yenilik de varmış sizler için. Satış ofisi de
0: Evet,
1: oluşturacakmışsınız.
0: evet.
1: Bana içeride dediniz ki çok hoşuma gitti. Ben geçen sene bu kısmı hiç hayal bile edemezdim ama çok başka bir noktadayız. Artık bir üretim tesisimiz var ve ek olarak da bir satış ofisi oluşturuyoruz dediniz. Oradan da bahsedin isterseniz.
0: Evet, yani geçen sene biz saya dikimi yapıyorduk. İmalat kısmı hiç gündemde yoktu. Ama yine söylüyorum, valimizin böyle bir teklifiyle bu noktaya geldik şu anda. Geçen sene bu zamanlar düşündüğümüzde bu durumda olacağımızı tahmin edemezdik. Ama şu anda bu durumdayız. Seneye Allah nasip eder de seneye bu zamanı görmüş olursak nasıl bir durumda olacağız? Tabii ki hayal ettiğimiz şeyler var ama yaşayıp görmemiz gerekiyor. Biz Talas'ta belediyemizden kiraladığımız bir satış ofisimiz var. Şu anda oranın hazırlıklarını yapıyoruz. Orada da ürettiğimiz ayakkabılarımızı perakende olarak satışa sunacağız. Yakın zamanda açılışımız olacak inşallah. Oranın hazırlıklarıyla uğraşıyoruz bir
1: Ne güzel,
0: taraftan da.
1: hayırlı olsun.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Buradan da söyleyelim, herkesi bekleriz.
1: Evet.
0: Tabii ki açılışımıza haberiniz olurdur illa ki. Valimiz falan da inşallah nasip olursa gelecekler. Yani bu yönde ilerliyoruz şu anda.
1: Evet, çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şunu da merak ediyoruz. Ne kadar bir sermaye ile kuruldu ve şu anda cironuz ne?
0: Biz buraya sıfır sermaye ile başladık ama şu anda 6 ay gibi bir sürede 3,5-4 milyona yakın ciromuz oldu. Hani bu kısa bir sürede şu anda bu şeye ulaştık. Tabii 6 ay gibi bir süre oldu ama bunun başta bir 2 ayı öğrenme süreciydi bizim için. Çünkü makinalarımız yeni gelmişti. Makinalarımızı öğrenmek, işte imalata tam başlamak. Yani son 4 ayda ciromuz 3,5-4 milyonu buldu.
1: Bizi izleyen kadınlara ne söylemek istersiniz? Sizin de aslında diğer kooperatiflerde benzer hikayeler var ama biraz önce yine bahsettiniz. Burada da Başakpınar'da da kadınlar çok fazla iş hayatının içinde değildi dediniz. Bu manada da aslında burada da başarılan bir konu var. Ve de sizi izleyen kadınlara ne tavsiye edersiniz? Bunu da çalışıp başarmış bir kadın olarak sizden duymak isteriz.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Evet, bizim burasında bizim zamanımızda bayanların çalışması yok denecek kadar azdı. Ama dışarıda çalışma değil de Başakpınar'da böyle bir iş imkanı olup da çalışılması buradaki bayanlarımız için tabii ki bir avantaj. Bizler bu yola girdik ama bizlerle birlikte bayanlarımızın da bir ekonomik özgürlüğü olsun. Hani kendi paralarını kendilerinin kazanmasını ümit ederek girdik bu yara. Hani hedefimiz ilerleyen zamanlarda kadın istihdamında bizim de bir katkımızın olması, bayanlarımızın burada çalışması, genç kızlarımızın sadece bayanlar olarak değil de yeni nesil gençlerimizin de okumayı bırakanlar mesela onların da burada bir meslek sahibi olmasını çok istiyoruz. Hani sadece bize değil, bizim gibi olan bayanlarımıza, ev hanımı olan bayanlarımıza, merkeze gidip çalışmak gibi bir lüksü olmayan bayanlarımıza burada iş imkanı olmasını istiyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım.
0: Ben teşekkür
1: Sohbet
0: ederim,
1: çok
0: sağ olun.
1: güzeldi. Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Koçer'le birlikteydik. Sağ olun efendim.
0: Biz
1: Teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz haftaya bambaşka bir hikayeyle nasıl başardığının sorusunu farklı bir isime soruyor olacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.
3: 91.8'den herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip Bir listelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde ben taraması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
2: Sağlık Rehberi. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretim sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama inşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
5: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretim sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama inşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
5: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
6: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
7: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
8: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
5: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hali.
7: Evet.
5: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgör.
7: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
5: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
9: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
5: Benim param o da benim.
9: O da benim.
5: Senin param. Senin param o da benim.
9: O da benim.
5: Benim param benim.
9: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
5: 2011.
9: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
5: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
9: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
5: Tamam.
9: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
5: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
5: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen ve 5 yıldır size ulaşan en net sabah programında sizlerle beraberiz. Yol Açık bugün itibariyle başlıyor. Güzel bir bahar havası. Bahardan artık yaza geçtik. Haziran deyince bahar olmaz, yaz olur normalde değil mi? Evet, güzel bir yaz havası ama biz bahar gibi yeni hissediyoruz. Yani akşamüstü üşüyoruz, gölgede takılıyoruz. Gün içerisinde yoldan geçerken ara ara yağmurla denk geliyoruz filan derken güzel bir gün olsun. İnşallah keyifli, bol mutluluk getiren bir gün olsun diyelim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim efendim. Başlıyoruz ve stüdyolarımızda ben Mustafa Bayram ve yine stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın.
7: Günaydın, hayırlı sabahlar.
8: Günaydın, günaydınlar herkese.
5: Ahmet Bey'in ayağı kaçtı bak biraz önce yayından önce bir şey söyledim bak eli yüzü değişti adamın yapma bak yayın öncesi moralini bozuyorsun adamın insanlar ya, siyasi zannedecek de öyle canım, öyle, aynen öyle de olsun efendim para piyasasıyla başlayalım parayla moralimiz daha da beter olsun bizim hep beraber ne oluyormuş görelim an itibariyle dolar kuru 46 lira 05 kuruştan 46'yı buldu hayırlı olsun işte. Euro ise 53 lira 53 kuruştan işlem görüyor altın ons fiyatında 4475 dolar civarında bir fiyat söz konusu Brent petrol ise dünkü ivmelenmiş yükselişin ardından %2.71'lik bir düşüşte şu an itibariyle 95 dolar 16 centlik bir fiyat var. Altın ons fiyatındaki şu an serbest piyasa altın ons fiyatı 4447 dolar seviyesinde gösteriyor. Hal böyle olunca gram altın 6654 lira bir çeyrek altın ise 10839 liradan şu an itibariyle İstanbul piyasasında işlem görüyor. Altının bu kadar düşüyor olması daha doğrusu sen dün çarşıya uğradın giderken de seninle lafladık özellikle konuşmak isteriz. Şimdi altın iniyordu çıkıyordu diyoruz ama altının eksi yönlü hareketi ya da belli bir noktada kalması otomatik olarak piyasada altın alanların daha önce biz yükselten aldık yükselsin de bunu bekleyelim. Düşük alanların ise daha düşük alma ihtimalinde heveslenenlerin ise birazcık daha düşer mi bunu bekleyelim hikayesine döndürdü. Kapalı çarşı maceranı ve piyasada ne olduğunu birazcık senden dinleyelim Ali'ciğim.
9: Dün bir fırsatım
5: oldu. Güzel anlatmıştın, bir de anlat. Yani.
9: Dün bir fırsatım olmuştu. Kazancılar Çarşısı'na, işte o sucukçuların olduğu kalenin arka tarafı, evet. 27 Mayıs Bankalar Caddesi ve o bölgeyi birazcık dolaşma imkanım oldu. Tabii ki haliyle gözlem yaptık. Yani ne oluyor? Bir kalabalık var mı? İnsan kalabalığı? Evet var. Peki dükkanların içinde? Ha şu var. Hani ne vardır? AVM'ler için şunu söylerler. Ya AVM'de ne kadar insan olduğu önemli değil. Kapıdan çıkarken insanların elinde poşet var mı yok mu? Buna bakın derler. Evet. Kuru kalabalık mı? Ticaret yapan, alışveriş yapan var mı diye. Şimdi dün bu inanılmaz derecede dikkatimi çekti. İnsanların elleri boş. Birileri bir yerlerden gidiyorlar. O mobese dedeler yine aynı yerlerinde oturuyorlar. Dükkanların içi boştu Mustafa. Hem o sucuk, pastırma sucuk satan işletmelerin içi tabiri caizse, yani orada kaç tane vardır o gördüğüm? İşte örnek veriyorum 20 tane. 18 tanesinin içi boş. Belki bir tanesinde, iki tanesinde bir iki müşteri varsa var. Hepsi boş. Hepsi kapılarının önünde şöyle hani omuzlarını yaslarlar ya kapıya böyle ayakta. Evet. Bu vaziyette duruyorlar.
5: Ne derlerdi ona? Ağız ayırıyor değil mi? Öyle derler. Heh,
9: ağız ayırıyor. Bu pozisyondalardı. Bazıları elinde böyle püsküller var ya, sopalı küçük püsküller. Toz alma püskülü. Onunla toz alıyordu. Bankalar Caddesi'ne girdi. Kuyumcuların olduğu caddeye girdiğimde, Kazancılar'a girdiğimde sarrafların içi de boştu. Boş, bildiğim boş. Çok az ama çok az dükkanlar içinde olanlar vardı. Bir müşterimiz, isim de vereyim, Melih kardeşim. Dinliyor mudur bilmiyorum ama Melih kardeşimle sohbet ettik ayaküstü. Dedim bu dikkatimi çekti. Ne oldu diyor. Ne oluyor dedi. Şunu söyledi. Dedi ki abi, bir, yüksekten alanlar bozdurmuyor. Bekliyor. Çünkü 12.500-13.000 liradan almış çeyrek altını. Şu an 11.000 TL civarında. Hatta azıcık da 50-100 lira da altında. 11.000 TL. Bunlar bekliyorlar. Peki alma niyetinde olanlar da acaba daha da düşer mi diye bekliyor. Peki dolayısıyla diyor alan yok, satan yok.
5: Evet.
9: Olay bu. Şimdi sucukçulardan bir iki esnafı kardeşimizle görüştüğümde dedi ki ya 1000 lirayı geçmiş. Kaliteli bir sucuk. Hani 600 liraya da var, 700 liraya da var ama.
5: Pastırma hiç söylemiyoruz bile.
9: Pastırmada bazıları tabela yazmışlar. Bak ben ilk defa gördüm. Bunu 20 yıldır neredeyse pastırma sucuk sektörüyle ilgiliyim. Daha önce de yıllarca çalıştım. Dükkanlarda afiş. Kağıda yazmışlar. Pastırma 2000 TL diye. Ne pastırması olduğu belirsiz.
10: Ya millet bıktı abi. Milletin suratına bakıp fiyat verilmesinden. Ha.
9: İlk defa...
10: Yani vitrin etiketi yok, bilmem bir şey yok. Yan yana duruyor 3 tane, sen anlamıyorsun. Bu 2000, bu 2500, bu 3000 diyor. Lan ne farkı var? İşte o az yağlı da çok yağlı da müşterinin suratına göre, turistik durumuna göre fiyat veriyorlar. Birçok esnaf yapıyor bunu.
9: O bambaşka bir konu. Bambaşka bir konu. Haklılık payın oldukça yüksek, kapak küreklerine...
5: Sana dedim bu adamı sinirlendirme sabah sabah
9: yok
5: dedi.
9: Yok ya, yok ya. pastırmanın fiyatının yazdığını ben ilk defa görüyorum. O sucukçular bölgesini hiç gördünüz mü? Dikkatinizi çekti mi? Pastırma şu fiyatta hiç yazıyor muydu? Sucukta yazarlar da pastırmayı...
10: Sucuğa yazarlar, pastırmayı görmedik. O da sucuğa uyduruk tavuktan yaptıkları ne olduğu belirsiz, sucuğa 600 lira 500 lira fiyat yazarlar. Ha. Müşteri çekecek yapmak için.
9: Aynen öyle.
10: Onu kendi de yemez, kediye verse kedi de yemez zaten o sucuğu.
9: İlk defa pastırmanın fiyatının yazıldığına denk geldim. Çoğu dükkanda da vardı bu.
5: Evet.
9: Haliyle ticaret dönmüyor. Altın alan yok, satan yok. Yok, pastırma sucuk alan yok.

0: Bugün de bize ödev olsun, işimiz yoksa Ahmet Bey sen de geldi şöyle bir pastırmacılardan, sucukçulardan şöyle bir en azından bir hasbihal etmiş olalım. Ama korktuğumuz tablo, konuştuğumuz tablo, diğer piyasada oluşan tablo, çarşı piyasasında da, esnaf piyasasında da, sokak piyasasında ne yazık ki o resesyon döngüsüne oluşmuş durumda gibi görünüyor. Fiyat da düştü ve dediğin gibi yüksek fiyattan almış adam zaten malı. Ya şimdi satsan nereye satacaksın? Acil ihtiyaç yoksa dursun durdun.
1: Yani düşünebiliyor musun? Ben altın aldığım zamanında da zarar ettim. Bunu hiç duyduk mu hiç?
0: Bugün yarın satarsan evet duyabiliriz.
1: Aynen öyle. Ya yıllardır böyle 30 yılı 40 yılı düşün. Hı-hı. Altından zarar eden hiç duyduk mu? Duymadık. Ama bugün satmaya kalkarsa son 6 ayda 1 yılda alanlar bile zararda şu an.
0: Doğru. Bayağı bir fiyat düşmüş oldu. Düştü, daha düşer mi umudunu aslında piyasayı durduran bir başka pozisyon olarak da görmüş oluyoruz. Yani en azından tablo buna doğru çıkmış oluyor. Sadece altın meselesi değil. Altın, yani Ahmet Bey param var. Altın alacaksın mı almayacaksın mı? Ya alsan ne olur, almasan ne olur? Alacaksın bir gram bir çeyrek. Şimdi geçen memur arkadaş diyor ki bizim arkadaşlar diyor ay sonunda iki tane gram bir tane çeyrek alabilmek için yarışa giriyorlar diyor. Yani ortalama kapasite buymuş. İki tane tek gram bir tane çeyrek. Üf, bunu yapabiliyorsan, atabiliyorsan güzel yatırım yani her ay ortalamasında.
1: 27-28 bin lira yapıyor.
0: Aynen öyle. Yani şimdi memur maaşını da hesap ettiğinde güzel bir birikim olmuş oluyor. Çünkü ülkede başka bir şey biriktiremiyor ama kötü haber şu. İşte 27-28 bin lirayı altından sen biriktirsen, altın da iki katına çıksa, sen bunu da 5 yıl boyunca devam etsen, işte bir ev alın mı?
1: Alınır.
0: Alınır.
1: O gibi. Hızla olursa olur.
0: Bu hızla devam ederse onun için de herkesin böyle bir umudu kalmış oldu. Ama piyasa döngüsünde şu an itibariyle böyle bir alalım ama alamayalım moduna doğru girmiş oldu. İşimiz zor. Allah kolaylıklar versin. Dünyaya bakıyoruz, piyasaya bakıyoruz, alana bakıyoruz. Ama sen pastırmacılar demişken ufacık bir konuyu da açayım. Vatandaşın, özellikle bizim esnafın oradaki şikayetlerinden de bir miktar hazır yeri gelmişken bahsedeyim. Çünkü Trump bugün İran'la didişmemiş, Zelenski, Putin falan var. O kısım birazcık daha rahat konuşacağımız başka şeyler var. Ama yerel gündem içinde önemli bir maçtık bence. Yerel ürünümüz satılsın, pastırmamız tescillensin, tescilli pastırmayla hareket edelim diye bir sürü yaklaşımda bulunduk. Doğru mu? Yani bu bizim yerel ürünümüz. Kültürümüzde ne var? Kayserili deyince bize sucuk pastırma getirmedin kardeşim diye dışarıda sorarlar. Mantıyı da burada yemeyebilirler. Dışarıdaki mantı yapmayı, bizim mantının böyle yapılacağını filan bilmediği için bazen, ama sucuk, pastırma bizim ana ürünümüz. Şimdi pastırmada yöresel coğrafi işaretimizi aldık. Coğrafi işaret ne demekti? Lütfen bir hatırlayalım. Diyor ki Kayseri pastırmasının formülizasyonu ve tanımı bu. Yani eğer bu pastırmayı sen Samsun'da da yapsan, başka bir yerde yapsan, bunun adı Kayseri pastırmasıdır. Ama mesela Kastamonu, o Kastamonu pastırması, onu karıştırma diyor. Yöntemi farklı, baharatı farklı, yapılma şekli farklı. Kayseri pastırmasının yapılma şekli itibariyle tescil aldık. Aslında şu değildi. Pastırma bize ait, tescili değildi bu. Yanlış anlamasın kimse.
1: Yapamıyor muyuz?
0: Ama
1: onu yapamıyor muyuz?
0: Onu yapamıyoruz.
1: Onu yapamıyoruz. Bizim diyemiyoruz.
0: Yani mesela mantı diyorsun, işte Sinop'un da mantısı var, Boşnağ'ın da mantısı var, Amerika'nın da mantısı var, İtalya'nın da mantısı var, hamur içinde İtalya'yı. Onlar ne bilmem bir şey diyorlar ona. Yani ravioli mi diyor, bir şey diyor. Hepsinin kültüründe bu var. Yani bir hamuru sıkıp, anladım, ama tescil alabilmen için senin ürünün niteliğini ortaya koyman lazım. Yani bunu şöyle düşün, Instagram'da sayfa açmışlar, habercilik yapıyorlar, hepsi Kayseri radar diyebilir misin? Diyemezsin. Bu. Formatı bu, tarzı bu diye. Ama işin kötü tarafı, orada esnaf arkadaşları konuşursanız bunlar size çok rahatlıkla söyleyecek. Şu an Kayseri'de yıllanmış esnafları tenzih ederek söylüyorum. Kayseri pastırmasını tezgahında satmayan, Kayseri sucuğunu tezgahında satmayan, şehir dışından gelen pastırma ve sucuğu tezgahında satan ve bunu da Kayseri ürünü diye satan esnaf ve esnaflar var.
1: Var.
0: Birkaç tane ama var. Bununla alakalı da hiçbirimizin yaptırım gücü ne yazık ki yok.
1: Evet.
0: Hatta dahası bazen onları ödüllendiriyoruz bile. Sosyal medyada bir iki bir şey yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı diye. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Eğer biz bunu ticaret odası, ticaret borsası, esnaf sanatkarlar, nereden bakarsanız bakın, ya da valilik, belediye, tarım il müdürlüğü, nereden bakarsanız bakın, biz bu şehirde yöresel ürünü satacaksak, kendimiz kendi yöresel ürünümüzü meydanımızda, merkezimizde satarken, oradan iki esnaf, üç esnaf, bir esnaf hiç önemli değil. Bu ürünü tutup da Bursa'dan getirdiği, Sivas'tan getirdiği, Antep'ten getirdiği, oradan getirdiği sucuk ve pastırma ile, düşünsene şey dışından misafirin geliyor, diyorsun ki çarşıya gir oradan pastırma al. Alıyor, abi böyle pastırma mı olur diyor ya. Ya da sen Kayseri pastırma. Önemli değil mi? Tescilini aldıysan bu tescile uygun hareket ederek de mi bu ürünün satılması lazım?
2: Kayseri pastırma.

0: pastırması formülüyle mi satıyor?
1: Tabii canım, Kayseri pastırması.
0: Bu etikette satıyor yani.
1: Ben gurmeyim
0: Kayseri'de
1: diyor.
0: Satılan pastırma değil, Kayseri pastırması diye yani. Ve gelen insanlar da aldığı zaman Mehmet aynı lezzeti bulamıyor ya da.
1: Sen Kayseri'de turistin gelip ya da bizim gelip bana Kastamonu pastırması lazım dediğini gördün mü?
0: Çerkez mantısı yiyor, Kayseri mantısı yemiyor.
2: Doğru, yalnız bu da doğru.
1: Ya Çerkez mantısı yiyor da Çerkez mutfağına gittiğinde sana Kayseri mantısı vermiyorlar bu Çerkez mantısı diye. Bu Çerkez mantısıdır onun adı. Yani. Şimdi Kayseri'ye gelmişsin, şehrin göbeğinde bu kadar esnafın var. Şehrin yolunda, girişinde, çıkışında pastırma, sucuk diye esnafın var. Gidiyorsun, efendim Kayseri pastırması değil mi desin. Bir şey demesine gerek yok. Kayseri'den alıyorsan Kayseri. Ha, o zaman o şöyle belirtecek. Bu Bursa pastırması, misal veriyorum. Sivas pastırması. Belirtsat bana ne canım. Ama sen dışarıdan gelen adamı online'da şu an itibariyle sosyal medyada basıyor. Online'dan siparişler alıyor. Kayseri pastırması diye. Kayseri pastırması olmayan pastırmayı satıyor. Burada birilerinin bir dur demesi lazım. Bence bu kısım da önemli.
2: Bence de.
1: Yani orası bizim vitrinimiz.
2: Ticaret odası ya da işte kırmızı et üreticileri derneği, artık kim ilgileniyorsa bununla bir etiket yapıp bu işletmede sadece Kayseri sucuk ve pastırması satılmaktadır gibi bir zorunlu ve sonrasında da bir denetime tabi tutması lazım bence. Ki alan vatandaş da ben bir pastırma alacağım zaman ya bu Sivas'tan mı geldi, Antep'ten mi geldi, Adana'dan mı geldi diye kafamda soru işareti olmamalı.
0: Çok hayalperestsiniz. 40 defa taklit tahsis listesine giren firmayı kapatabildik mi, onu engelleyebildik mi ki biz burada adamın sattığı ürünün menşeiyle uğraşıyorsunuz.
2: O da doğru.
0: Değil mi?
1: Ahmet Bey, kapatıp kapatmama işi bakanlığın. Bizim burada yerel bir alanımız var. Biz şehre sahip çıkıyoruz. Şimdi firma mesela, bu daha önce de konuşuldu. Hatta burada adına Erciyes sucukları diyen bir adam, kelleti mi çıktı, bir şey çıktı. Eltaş buraya geldiğinde dedi ki bir de adına Erciyes koymuş. Bunlara müsaade etmeyin. Bunları durdurmayın. Evet, doğru tavır bu. Nasıl durdurmayacaksın? Kanuni gücünün getirdiği sana belli bir nokta var taklit tahsilatlarla alakalı. Ama bir saniye, bu adam kim yapıyordu bunu? Halil yapıyordu. Markası neydi? Erciyes'te. Halil'i yarın bir gün bu piyasada yine ticaret yaptırmayacak hale getireceksin. Mümkün mü? Evet, mümkün. Şimdi sana basit bir şey söyleyeyim. Kamu idaresiyle, belediye iştirakiyle, belediye isteğiyle sana diyecek ki şuraya dükkan açılıyor. Bunu açtırmamamız lazım. Yapabiliyor musun? Yapıyorsun. Polis gidiyor günde bir baskın yapıyor, misal veriyorum. Tarımcı gidiyor ceza yazıyor. Şu an bir işletmeye girip de tarımcının, çevrecinin vesairenin ceza yazmama ihtimali yok. Normalde canı istesin istediği yerden yazar. Yazmaz mı kardeşim? Ya, yazar.
2: Kanunen, çok özür diliyorum. Kanunen sen orada %100 dana eti dedim.
1: Tamam. Evet.
2: İçinde ister kanatlı eti çıksın, ister kelle eti çıksın, ister affedersiniz domuz eti, at eti, eşek eti çıksın. Kanunen aynı.
1: Evet.
2: Hiçbir farkı yok. Yani kanatlı eti çıkmış. Ne var canım bunda? Çok şey var. Ha domuz eti çıkmış, ha kanatlı eti. Bak, yenilip yenilmeyeceğinden bahsetmiyorum. Kanun önünde sen orada bir hile yapıyorsun.
0: Farenin geçtiği yerden fil de geçer.
2: Aynen öyle. Hile yapıyorsun. O zaman canını okuyacaksın ya. Okuyacaksın. Ama yok. Yok. Ha ben 20 sene önce bu pastırma sucuk işletmelerinde birinde çalışırken o zamanki kanun denetleme ve ceza şartları şimdikinden kat kat daha yüksekteydi. Canını okudu. Herkes korkuyordu. Tırsıyordu. Aman diyordu, dikkat edin. Aman dikkat edin. Ama o zamanlar böyle şey de vardı. Tavuk, piliç karışımları da serbestti. Yapılabiliyordu. Sonra onu yasakladılar. Ve o zaman diyorlardı ki aman diyorlardı. Makineleri iyice temizleyin. Çünkü aynı makinede bir tavuk, piliç şeyi de yapıyorsun. Sucuğu da yapıyorsun. Aynı makinede 3 saat sonra normal %100 dana da yapıyorsun. Aman diyorlardı, makineleri iyice temizleyin. İçinde kalıntı kalmasın ki bir sonraki partide %100 dana dediğimizde karışım çıkmasın diye ödü kopuyordu adamların.
1: Evet.
2: Şimdi hiç umurunda bile değil.
1: Valla umurunda olması için bu yaptırımı biz yapacağız. Bu yaptırımı tüketici yapacak. Bu yaptırımı işletmeciler yapacak. Bu yaptırımı temiz esnaf yapacak. Ve temiz esnaf, sivil toplum bunun için var. Yani derneğini, teşkilatını vesairesini, birliklerini kuracak. Yapma kardeşim diyecek. Bak, basit bir şey söyleyeceğim. Berberler Odası diye bir oda var. Doğru mu? Berberler Odası. Ya ne yapacak? Fiyat listesi açıklarlar hadi yılda bir. Şimdi geçtiğimiz günlerde başkanı değişti. Yeni başkan hayırlı olsun. Adamlar fiyat belirliyor. Fiyat takip ediyor, fiyat oluşturuyor, esnafın durumunu oluşturuyor. Beğenmediğim bir oda, beğenmemekten kastımı yanlış anlamayın. Berberin odası.
2: İşletmeciliği en kolay, takibi en kolay.
1: Şimdi pastırmacılarımız var, pastırmacılarımızın odası, derneği vesaire var mı, hiç duydun mu? Yok. bu kadar esnafın içerisinde yok. Kırmızı Et Birliği var. Şimdi bir de şimdi üreten var da bir de satan var. Sucukçu hakeza öylesine bir araya gelse. Kardeşim ben seni istemiyorum bu alanda. Niye istemiyorum? Kayseri'nin yerlisi ya da köylüsü olup olmadığın için değil. Şuradan Antep'ten de geldi vesaire. Bu burada esnaflık yapamaz mı kardeşim? Ticaretin kuralı. İsteyen istediği yerde esnaflık yapar. Ben buraya Kayseri pastırması diye başka bir pastırma koyuyorum dediğinde en basiti şöyle yapacak. Kardeşim bu işletmede şu var diyecek, şikayet edecek. Olmadı afişe edecek. Olmadı yapmayın diyecek. Bir çaresi yok mu bunun? Bir şekilde var. Yıpratacak.
0: Moda kurulana yani. Kadar ticaret odamıza bağlı değil mi bu esnafların hepsi?
1: Esnaflar esnaf odasına, şirketse ticaret odasına bağlı.
0: İşte ticaret odasının işte ona bir şey tabela, logo, amblem bir şey yaptırsa böyle müşterinin müşteriye güven verecek, altında ticaret odasının damgasının olduğu bu işletmede Kayseri ürünleri satılır gibi.
2: Biraz önce ben söyledim ya, itiraz ettiniz, böyle bir tabela yapalım dediğimde itiraz ettiniz.
0: Kim itiraz etti?
1: Kim itiraz etti?
0: İtiraz eden yok, sen kendi kendine söyledin, biz cevap vermediğimiz için itiraz ettik zannediyorsun.
2: Olmaz öyle şey dediniz.
1: Ben bir şey demedim ki. Dedin mi?
0: Yani ya ben dediğini de duymadım da itiraz da etmedim.
1: Yani ben de aynı kanaatteyim de.
0: Çok hızlı düşünmüştüm.
1: Ya, yani onun için etmişizdir yani o itiraz. Yok oğlum, yok kardeşim, niye itiraz
2: akşam
1: edeceğiz?
2: Akşam yayını dinle, bir daha dinle.
1: Akşam ne dinleyeceğiz? Kaydı var yayından sonra, şimdi geçti ne, Allah Allah. Dayet etmedik diye hatırlıyorum.
0: Peki. Yani o esnaflara verilmeden vatandaşa güven veren, hatta bununla ilgili turizm çalışmaları, yani bu logolu işletmelerden ürün alın diye, yok havaalanına şuraya buraya reklamlar asılıyor ya.
1: Evet.
0: Bunu da biraz vitrine edip ticaret odasının, esnaf odasının her kim ise bunların başında, şu anda yeni bir dernekleri yok. Sadece sucukçular derneği yok, sucuk satanlar derneği yok. Berberler gibi. Böyle bir çalışma yapılarak insanlara daha da büyük çapta, çünkü bunlar global büyük firmalar, çok büyük ticaretler yapıyorlar. Hatta ulusal televizyonlara kadar bunun bir reklam çalışmasını yaparak bir işlem yapmaları gerekir diye
1: İtiraz
0: düşünüyorum.
1: İtiraz şeklinde değil diyor. Bırak kardeşim, taklit sitesinde bulunan şirketleri kapatamıyorsun da bunlara bu zorluğu mu çıkaracaksın dedi Ahmet Bey diyor. Bunlanmış yani.
0: Evet.
1: Yani yoksa biz o tabelaya bir şey
2: demedik. Bu işletmede Kayseri et ürünleri, et mamulleri satılmaktadır diye yazılsa yeterli gelir.
0: Arada biri itiraz eder. O hayvanı kestiniz, etini yaptınız, hayvan Kars'ta doğdu büyüdü diye. O da Kayseri ürünü değil diye.
1: Ona bakarsan Kayseri mobilyası da diyemeyiz. Hammat diye bakacak olursak.
2: Ağaçta,
1: Toga'da Türk
2: ağaçta
1: diyemeyiz.
2: Ağaçta Karabük'ten, Kastamonu'dan geliyor.
1: Aynen öyle yani. O çok
0: hiç başka yere gidiyor.
1: Made in Kayseri diyeceğiz biz. Kayseri'de yapılmış olsun, Kayseri'de evet. Üretilmiş olsun diyeceğiz. Peki efendim, Kayseri'yle alakalı birkaç gündem daha var. Onu da konuşacağız. Bir iki başlığımla geçmek istiyorum. İzniniz olursa genel başlıktan geçmek istiyorum. Fitch, Türkiye ekonomisiyle alakalı bir öngörüde bulunmuş ve ekonomiyle alakalı tahminlerini güncellemiş. Önemli bir kritik var. Yani kritik derken bunlar bir bağlayıcılığı yok ama uluslararası değerlendirme kuruluşları buna sana bir pozisyon çiziyor. Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %25'ten %29,5'a yükseltmiş Fitch. Para politikasının bu yılki sıkı kalmaya devam edeceğini belirtmiş. Kuruluş 2026 büyüme beklentisini %2,8'e, 2027 büyüme beklentisini ise %4,4'e çıkarmış.
2: Ne oluyor? 2027'ye gelince ne değişiyor da daha hızlı büyüyoruz?
1: Kriz olmazsa
2: büyürüz. Daha ne kadar farklı oluyor?
1: Şu an dünya konjektörü müsait değil. O zaman bir tık daha rahat edebilir acaba diye düşünüyor. Belki. Öyle olmuyor mu? Enflasyon tahminini güncellemiş en azından. Böyle söylemiş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinin 2026 yılı sonunda %35 seviyesinde olacağını, politika faizinin 2027 sonunda ise %24,5'a, 2028 sonunda ise %22'ye düşeceğini tahmin ediyor. Daha gerçekçi bir tahmin olmuş.
2: Tek haneli rakamları hedefliyorduk.
1: Tek haneli 2,5, 3 o civarda. Büyüme tarafında ise Fitch Türkiye ekonomisinin 2026'da 2,8, 27 yılında 4,4 olarak açıklamış. Kuruluş 2028 yılı için büyüme beklentisini %3,8 olarak açıklamış. Fitch Mart ayında yayınladığı tahminlerinde ülke ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisini %2,6, gelecek yılınkini %3,5 olarak belirtmişti. Tahminlerini de yukarı doğru revize etmiş. Şimdi bu tahminler niye tutuyor ve tutmuyor ile alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Belki de bu adetti. Mesela öngörü yapalım, bu yıl böyle olur, önümüzdeki yıl böyle olurduk. Yeni normal böyle demiyor. Yeni normal şöyle yapıyor. Bugün kriz var, yarın kriz var, dün kesin kriz vardı diyor. Ve hal böyle olunca senin alacağın opsiyonu ve hareket alanını mutlaka krizlere duyarlı ve ona uygun hale getirmen gerekiyor. Şimdi hiçbir şey yok diyorsun, pandemi çıkıyor. Hiçbir şey yok diyorsun, deprem çıkıyor. Hiçbir şey yok diyorsun, sel çıkıyor. Ukrayna savaşı çıkıyor, Rusya savaşı çıkıyor, bölgende savaş çıkıyor. Suriye çok karışık diyorsun, Suriye düzeliyor. Hal böyle olunca operasyonu bir miktar daha hepimiz için şöyle gitme vakti geldi. Ne var efendim? Bugün itibariyle ya taş düşüyor, tamam biz ona göre hazırlık yapalım. İşte kaya geliyor, ona göre hazırlık yapalım deme durumuna geçiyoruz. Onun için bu tahminlerin, bu 2-3 yıl vadeli tahminlerde ben çok rahat etmiyorum ama bize şöyle bir moral vermiş Fitch. Demiş ki ülke büyüyor, önümüzdeki yıl daha fazla da büyüyecek. Yani bu yıl yapılan hangi adımlar varsa, bunu ne kadar pozitif gördüyse önümüzdeki yıl itibariyle bunların sonuçları alınacak diye bir tahminde bulunuyor. Ne dersin, yorumlayalım istersen.
2: Ya bu şimdi bu tahminlere yapması bizim için ekonomik anlamda bir bağlayıcılığı yok ama bize kredi verme niyetinde olan ya da bizim kredi talebinde bulunduğumuz o finans şirketleri üzerinde bağlayıcılığı var. Şöyle ki adamlar ona göre sana kredi veriyor, vermiyor. Az veriyor, çok veriyor. Ya o yüzden bu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladığı bu raporlar öyle basit raporlar değil. Yanlı dersin, yansız dersin, siyasi bir rapor hazırladı dersin. Bunlar bambaşka bir şey.
1: Şöyle diyelim ama, mi kısmi Findeks raporu gibi. Yani gibi. Senin kredi notun bu. Kredi notun sen ver öyle. Verme ama bu notun diyor yani.
2: Aynen öyle ama o uluslararası finans şirketleri işte bu raporlara göre bakıyor. Senin Findeks raporuna göre bakıyor.
1: Ya da yatırımcı Türkiye'ye ne gireceğini, ne çıkacağını, nasıl hareket edeceğini bunlara göre bakıyor.
2: Buna göre yapıyor ve şimdi devletler arası para politikaları senin bankadan gidip de bir ya ben taşıt alacağım, bir taşıt kredisi ver, konut kredisi ver dediğin gibi bir şey değil. Çok uzun vadeli ve çok büyük rakamlar. Adam orada senin 2027'deki enflasyon ya da faiz tahminini 2028, 29, 30 hatta
1: evet.
2: Biz 2045 yılına kadar uzun vadeli 18 yıllık kredi çekmedik mi? Buradaki kredi rakamları, o oranlar neye göre belirleniyor? İşte buna göre belirleniyor. Adam seninle pazarlığı, sen talep ederken pazarlığı da buna göre yapıyor zaten. O yüzden önemli. Ha, bizim için bağlayıcı değil, evet ekonomik anlamda, siyasi anlamda ama senin karşına çıkıyor işte bu.
1: Evet.
2: O yüzden önemli.
1: Değerlendirmeyi de böyle yapmışlar. Önemli olan kısmın ötesinde bize böyle bir mod vermişler. Şimdi de şöyle bir hikayeye doğru döndük. Bu hafta itibariyle, önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı var. PPK'sı var. Ne yapacağız? Faizi karar vereceğiz. İşte yarın itibariyle enflasyonu açıklayacağız. 5'iydi değil mi? Bugün cuma mı ya? Ya ne ara geldik cuma ya? Hafta bitmiş. Uf yarın akşama uyuyacağız yani.
2: Cuma değil mi?
1: Değil mi? Aynen öyle. Hiç cuma gibi hissedememiştim. Hakikaten ben bugün perşembe zannediyordum. Ama herkesin kendine göre bir gün hissedişi var yani. Hani deprem olunca diyor ya ben hissettim öyle değildi. O şiddette değildi diyor. Bizimki de öyle. Bugün cumaymış. Bugün itibariyle açıklayacak. Önümüzdeki haftaya gerçekleştirecek toplantıda faizi kaç yapacak diye bunu konuşacağız. Sabit mi tutacak? Arttıracak mı? Düşürecek mi diye. 34 seviyesinde bir tahmin idi. Yıl sonu tahminleri değişti. 37 dedi, 32 oldu. Sen ne bekliyorsun bu aya?
2: Muhtemelen sabit tutacaklar diye bekliyorum. Hatta artırmaları gerekir mi? Evet gerekir. Çünkü reel faizler zaten arttı.
1: Bugün açıklayacak ama bu reel faiz arttıysa bugün açıklayacağı faizin geçen ay 4 bu ay 1 olmaması lazım. 1 ve 1'in altında bir faiz diyorum. Enflasyon bekleniyor. Şimdi enflasyonun bu olduğu yerde reel enflasyon ve faize bakmış olduğunuz zaman enflasyon düşük kardeşim ben faizi niye arttırayım demez mi adam?
2: Demez. Banka başka düşünür. Onun hesaplama kriterleri farklıdır. Onun kendi maliyeti ayrıdır. Ama genel ekonomik konjonktüre baktığımızda faiz oranlarının artması gerekiyor mu? Evet, artması gerekiyor. Çünkü enflasyonu dizginleyemiyorsun. Öbür taraftan zaten bankalar senin belirlemiş olduğun politika faizinin çok üzerine zaten çıktı ve hala da çıkmaya devam ediyor. O zaman o denge unsurunda bir reel piyasa içerisindeki faiz oranlarıyla devletin belirlediği politika faizlerin birbirine yakın olması lazım. Bir tık üstü olur ama 5 tık üstü olmaz. Yani şu an geldiğimiz noktada bu.
1: Şu an katına dönüyor neredeyse.
2: Yok 2 katı değil de 1,5 katı civarında var. 2 katı demek için %80 faiz olması lazım.
1: İşte son dakika seni denk getirirsek TNA'da %80'de bulduruyor.
2: Zorunlu karşılıklardan dolayı ayın sonuna doğru son bir hafta 10 günlük bir dönemde kredi musluklarını kısıtladığında ben işte oradaki hedefleri kredi miktarlarını dondurdum. O yüzden aylığı %7-7,5'a çıkarıyorum demesi o başka bir şey. Hı-hı. Ama normalde şu an 4'ler seviyesinde. 3.80, 4, 4.20 bu bireyselde. İşte konut alıyorsan 3.30, 3.40, 3.50'ler ki bunu şeye vurduğun zaman, yıla vurduğun zaman %40 konutta, Bireyselde de bir baktığında %50-60'lar.
1: Evet.
2: Ama sen bankaya para götürdüğün zaman %42-43. %15 o gelir vergisi bilmem neyi düştüğün zaman neti %39-40'a geliyor. Ama çekmeye kalktığın zaman minimum %50. Şimdi politika faizi başka, reel faiz piyasada senin maruz kaldığın faiz başka. O zaman birbirine yakın olması lazım. Şimdi bugün enflasyon rakamı açıklanacak. Evet, ben de 1.1-1.2'ler seviyesinde bekliyorum ya da tahmin ediyorum. Ama para politikaları dediğin zaman, faiz oranları dediğin zaman orada iş değişiyor. Şimdi enflasyonu daha da düşürmesi için faizi daha da yükseltmesi lazım.
1: Ki düşsün.
2: Ki düşsün.
1: Bunu Mehmet Şimşek duymaz.
2: Ben %51 faiz artırımı bekliyorum. %49'da sabit bırakacaklar. Ama faiz indirimle alakalı hiçbir beklentim yok. Hiç kimsenin de yok. Sadece benim değil. Bakacağız göreceğiz
1: efendim. Faiz artıyor mu iniyor mu parayı ne kadar alabildiğimize, ne kadar alabileceğimize bağlı olarak değişiyor. İşin kötü hikayesi bu. Şu an faiz düşük mü fazla mı, gidince kredi alabiliyor musun? Kredinin ne kadarını kullanabiliyorsun yani. Bu da var yani.
2: Razı olsa da alamıyorsun. Adam sana %50 dedi, 60 dedi, 70 dedi. Ya razıyım, ver anasını satayım dedin. Yok diyor, veremem diye. Veremem diye sen razı olduğun rakama bile alamıyorsun.
0: Bu rakama razı olan zaten batmış. Onu da ödemen, onu da ödemezsin diyor.
1: Demiyor da veremiyorum diyor.
2: Veremiyorum diyor.
0: Ya yani o anlama geliyor biraz da.
2: O anlama biraz evet yaklaşık geliyor.
1: Aynen öyle. Efendim hakkımız hayırlısı, bugün itibariyle enflasyon rakamlarını da beklemiş olacağız. Dün konuşmuştuk, onun için tazelemiyorum ama birin altında ya da bir civarında bir TÜİK'in enflasyonu. Çünkü 4 açıklayan TÜİK başkanını görevden aldık.
2: O yüksek açıklıyordu o yüzden.
1: O gitti. Tabii. Yüksek yüksek oturup yüksek yüksek konuşuyordu. Onun için onu görevden aldık. Bu ay itibariyle yeni TÜİK başkanının ilk rakamını duymuş olacağız.
2: Şimdi kendini sevdirecek ya o yüzden ufak
0: açık. O zaman sağlam 0.85 görürüz, ben size söyleyeyim. Yani adam yeni geldiyse bir şöyle bir sesi...
1: Geçen ay değişmedi mi? Yanlış mı diyorum? TÜİK başkanını değiştirdik. Geçen ay. Aynen öyle. %4 hatta sansasyon şöyle çıktı. %4'ten sonra şey değişti dedik. Konjektür değişti dedik şu an itibariyle de.
0: Adamı dövmeseler bari.
1: Bakalım çıkacağız. Yeni başkanın ilk icraatını ve ilk sürecini yaşamış olacağız. Hep beraber de göreceğiz efendim. Ne olacaksa karşımıza çıkan sonucu. Bugün saat 10 itibariyle açıklanacak. Onda da Serbülent sürekli bize artık hem eski yayıncımız hem dinliyordu. Bugün itibariyle de yeni başlayacak. Onlar onda canlı canlı değerlendirirler şimdi. Ekonomi gündemi yapacaklar. Ne olacaksa tabloyu bir ortaya çıkartırlar. Biz de hep beraber bekliyoruz. Bize de değerlendirmek pazartesi itibariyle mevzu olacak gibi. Bir haber ayırmıştım. Bir haftadır konuşacağız, bir türlü üstüne düşemiyoruz. Hepimizin can yangınlardan yangınlarından bir tanesi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken bununla alakalı açıklama yapmış. Trafik sigortası ve kasko fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıktığını, buna acilen bir çözüm gerektirilmesi gerektiğiyle alakalı bir açıklama yapmış.
2: Yüksek, evet.
1: Doğru bir açıklama. Doğru. Onun için kaç gündür duruyor, sadece gündeme getirmedik. Trafik sigortası kasko fiyatlarının çok yüksek seviyeye çıktığını ve buna acilen çözüm getirilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, trafikte 34 milyon araç var. Sadece 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var. Düşünebiliyor musunuz? 34 milyon araç trafikte, her gün bu vaziyette sigortanın yüksek oluşu, norm birliği sağlanamayışından kaynaklanan herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli ödediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor, ödeyemiyor. Farklı sigorta şirketlerinden de farklı uygulamalar var. Örneğin birisi 80'e yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a yapıyor. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da fazla güven duyamıyor. Dolayısıyla ucuzu tercih ederken kaskonun içerisinde neler olduğu çok fazla incelenmiyor. Hasar olduğu zaman Allah göstermesin, ölüm olduğu zaman bunlar dahil değildir deniyor. Bunun için zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortaları, çünkü araçların da fiyatı yüksek, buna göre bir norm birliği sağlanıp keyfe bırakılmaması lazım. Tavan mı olacak, tavan mı olacak, yoksa ödenebilir miktarlara geri mi çekilecek? Çünkü bir yılda %100 zam mı olur? Hani enflasyon rakamlarıyla uygun bir rakam değil. Hatta araç fiyatlarında da kampanyalar var, geri de gelebiliyor bu demiş. Trafik sigortasında yeni model şart demiş. Vatandaş trafiğe çıkmaya korkuyor demiş. Kenara ayırmıştım çünkü ben de bir falan döken yani durup durup turnaya gözünden vurmuş. Abi haklı. Şimdi bizi öptürüyorlar diyeceğim de yanlış anlayacaksınız. Yani sigorta şirketleri kurulmuş, risk şirketleri var, risklerin oranları var. Şu an bu işi yapan arkadaşlar çok çok iyi biliyorlar. Yani bu şehrin risk oranı ne, %% kaza yapıyor, %% nereler yapıyor diye Biz bununla alakalı bir hikaye oluşturuyoruz. Şimdi adama kasko yap, trafik sigortası yaptırıyorsun. Peki trafik sigortasının şu an teminat rakamı ne Halil'ciğim? 300 bin lira falan civarında herhalde mi trafik sigortasının maksimum teminatı?
2: 150 bin 300.
1: O civarda olması lazım. Yani Ahmet Bey gitti. Ahmet Bey misal veriyorum vardı ondan kurtuldu çok şükür ama 100 bin liralık 150 bin liralık bir aracı var. Gitti yanlışlıkla 5 milyonluk 10 milyonluk bir araca çarptı. Ya da araç buna çarptı. Efendim trafik sigorta. Peki ne kadar ödeyecek? 250 bin lira. Sen vurdun ya karşı tarafı 250 bin lira. Peki bu sigorta neyi kapsıyor? Şimdi mantığı şöyle düşünün arkadaşlar. Küçük çıtır işte aynama da sürtmüş ya da tamponu da benim sıyırmış kazasından bahsetmiyorum. Normal bir kazada şu an 300 bin liraya yapılabilecek neredeyse araç kalmadı.
2: İki tane far parası.
1: Bitti.
2: O da orta halli. Lüks arabada
3: değil. O 300 bin liraya karşılayan sigorta kaç paraya yapılıyor?
1: Şu an mı? Çok para. 15-17 bin lira.
2: 15, 17, 20 bin. Yani daha önce senin de kaza yapıp yapmadığına göre ortalama 15 ila 20 bin minimum.
3: İşte çok çıkıyor. Pahalı. Yani verdiğin 15-20 bin liranın karşılığında sana ciddi bir teminat sunmuyor.
1: Evet.
3: Bir güvence sunmuyor.
1: Evet.
3: Teminat bedelleri çok düşük. Rakamlar çok yüksek görülüyor burada. Şimdi 13 bin lira, 12 bin lira, 15 bin lira hani bahsettiğiniz kazasına şeyine göre hani o risk durumuna göre verdiğinde dese ki karşılığında 3 milyon 5 milyonluk seni koruma altına alıyor. Lan tamam 10 bin lira verdik ama adam 3-5 milyonluk hasara kadar koruma yapıyor diyeceksin. O da yok. 250 bin lirayı da lütfen yapmışlar zaten.
1: Mecburiyetten.
3: Ve mecburi sigorta bu. Yani kasko keyfek eder. İstediğin miktarda kaskoya para ödersin. Teminatını istediğin gibi kocaman kocaman yaparsın. Milyonlara kadar çıkartırsın. Yani ayda ben 100 bin lira kasko veriyorum. 5 milyon teminat, 10 milyon teminat. 150 bin liralık yap arkadaş. Sınırsız teminat yap. Bilmem bir şey yap. O senin cebinle alakalı. Şimdi, bu zorunlu.
1: Şimdi burada bir de şu oldu. Halicim bana hak verir mi bilmiyorum. Trafik sigortası misal veriyorum 17 bin lira. Zorunlu trafik sigortası. Aynı araca kasko yap diyorsun 16 bin lira. Trafikle kaskoyu birbirine birleştiriyorsun sonra ikisini bir yapıyorsun. Bak canım abim trafik sigortasındaki teminat limitinin 250-300 bin lira olduğu yerde kaskonun limitine diyor ki sana atıyorum 5 milyona 8 milyona 10 milyona kadar oluşturduğun ya da senin üzerinde oluşacak hasarlarda mesela karşı tarafın sigortası senin malına da garanti alıyorum karşının malında garanti alıyorum kaskonun özelliği bu. Fiyat trafik sigortasından daha ucuz. Peki anormallik yok mu?
3: Artısını söyleyeyim. Kasko taksitli, trafik sigortası peşin. Onda taksit yok. Trafik sigortasını direkt alıyorlar, kaskoyu taksitle alabiliyorlar.
1: O da birazcık bizim sigortaların iş güzelliği. Tam dün bu mevzu konuşulurken bir arkadaş da ya olur mu? Trafik sigortasında taksit olmaması lazım dedim. Çünkü en son bizim arkadaşlardan sen de yaşadın aynısını. Abi trafikte taksit yok da kaskoda taksit var diyordu. Öyle bir kanun maddesi yok. 2 ila 10 taksite kadar yapabiliyor. Trafik sigortasında da yapabiliyor.
3: Şirketler yapmıyor o zaman.
1: Aynen öyle.
3: Çünkü bu ay çünkü ben
1: aracı
3: de yeniledim.
1: Aracı şirketler yapmıyor.
3: İşte bu ay ben de yeniledim çünkü.
1: Aracı şirketler yapmıyor.
2: Ne kadar? Araç kasko ne kadar ödedin?
3: Kasko 13-15 civarında, trafik sigortası 11 civarında.
2: Şu an bir tane tok araba aldığını varsayalım. Minimum rakam 40 bin lira çıkıyor.
3: Hemen şuradan tok, canlı canlı. Aldım. Dekontlar
2: bazı
3: geldi,
2: firmalar,
3: rakamı bak, konuştuk ama ben şimdi
2: otomobille merak, merkez biliyor. Birçok grupta da aktif bir şekilde de bulunuyorum. Şimdi 30 bin lira kasko yaptırdım diyen de var ama işte onlar primleri falan düşük tutuyor. Hani her şey full olsun.
1: Adam akıllı olsun.
2: Adam akıllı olsun dediğin zaman rakam 70-80 bin liralara çıkıyor.
1: Evet.
2: Kasko poliçesi. Bir de üzerine 15-20 bin lira şey de ekliyorsun. Trafik sigortası ekliyorsun. Karşına 80-100 bin lira gibi bir rakam yıllık maliyet. Üstüne bir MTV'sini ödüyorsun. Arabanın kontağını çevirmeden yıl yani aylık maliyeti minimum 10 bin lira.
3: 10 gün önce yaptırdığım trafik 9734 lira 65 kuruş. Poliçenin aslıdır diyor evet. 10 gün oldu tam 25'inde yaptırmışım. Senesi devriyesi gelmiş arabanın.
1: Şimdi burada bir düzenlemeye mecburi ihtiyacımız var. Kaskonun trafik sigortasından daha ucuz olması anlaşılabilir değil.
2: Tabii.
1: Burada bir tekel var kardeşim. Birinin teminatı 300 bin lira, birinin teminatı 10 milyon lira. Nasıl olacak?
2: Ve daha ucuz.
1: Ve daha ucuz.
2: Nasıl oluyor?
1: İki, ben dedim ki aracımı kasko yaptırıyorum. Niye yaptırırsın aracın kaskosunu? Bana da bir şey olmasın.
2: Kaza bela olduğunda.
1: Bana da bir şey olmasın. Karşıya da bir şey olmasın. Hani olursa bunun teminatı ödensin diye yaptırıyoruz. Sen fikir miyiz? Şimdi ben kaskoyu yaptırdıysam trafik sigortasını yaptırmasam ne olur?
3: 13.784'te kaskom tutmuş.
2: Yok o zorunlu. Adı üstünde. Zorunlu trafik
3: sigortası. Zorunlu olduğu için öpüyorlar ya.
2: Biri keyfe gider öbürü zorunlu. Mecburi.
1: İşte şimdi diyor ki Serbilen trafik sigortasından diyor devletin aldığı pay yüksek. Sigorta şirketleri o yüzden bunu kompanse etmek adına fiyatı yüksek veriyor. Yani alma abi o zaman. Beni niye öptürüyorsun? Ya da sen niye öpüyorsun beni? Yani açık teklif. Kardeşim kaskon var ise tamam. Kaskon yoksa hatta trafik sigortası ve kaskoyu gelin birleştirelim. Trafik sigortasını şöyle yapalım. Teminatı değişen trafik sigortası yapalım. Yani kaskoyu da biz trafik sigortasının içine alalım. Ben mesela tek seferde sen ne kadar ödedin? 13 bin birini ödedin, 10 bin birini ödedin. Misal veriyorum. Kardeşim 20 bin lira ikisini birden yapsın. Trafik kasko beraber mi? Ya da yüksek teminatlı mı, düşük teminatlı mı? Buna güzel bir isim bulalım. Ya biz her seferinde niye gidip çarpılıyoruz? Kaskoya ben bir şahsım adına söylüyorum. Yani bindiğimiz arabanın öneminden değil, bazı arkadaşların başına işler geldi. Siz de duydunuz bunları biliyorsunuz. Adam gitti 1 milyon, 1,5 milyon civarındaki değerindeki bir aracıyla 10 milyonluk bir aracı çarptı yanlışlıkla. İki kapı bir direkt gitti. Ya adamın trafik sigortası karşılamıyor. Adamın borcu 4 milyon kaldı. 4 milyon borçlandı adam ya yaptığı kazada. Bunu yaşamamak için korkulu rüya görmektense uyku uyumak daha iyi. Yaptırıyorsun kasko geçiyor. Ben böyle bakıyorum.
3: Yani hani birileri yaptırmayanlar var. Halil Bey'in ilk başta söylediği rakamlar. Sen söylemedin mi? Şu kadar kişi yaptırmamış trafikte yok. Haberde yani hiç yaptırmadan.
1: Var.
2: Var.
1: Var.
3: Adamın neyini alacaksın? Yani öyle bir şey olsa Allah göstermesin bir kazaya bir şeye karışsa ya da kendisi kaza yapsa adam zaten onu yaptıracak şeyden kaçmış. Yani donunu mu alacaksın, neyini alacaksın?
1: Ahmet Bey hatırlasana işte kaç sene oldu sana öbür arabamdan sana çarpan araçla alakalı karşı tarafın trafik sigortası var başka bir şey yok. Alınabilecek para bu kadar. Başka var mı? Yok.
3: Yok.
1: Adam boynunu büktü şuradan geldi ne yapacaksın?
2: Biraz önce bir söyledin ya işte trafiğe kayıtlı 34 milyon araç var. Bunun içinde kamyonunda motosikletine kadar plakası olan her araç. Bisiklete şey yaptıysa plaka taktırdıysa onun o bile o 34 kalmadı milyon rakamının ya. İçinde.
3: Bir ara çok sıkıydı. O kalmadı bisiklete, motosiklet, şey bir plaka.
2: Tabii eskiden vardı rahmetli mecburiydi. Onun biz Bisan vardı.
3: Kaybisterde de var mı plaka? Yok.
2: Plaka vardı. Onlar yok bilmiyorum. Şunu söyleyeceğim. Ve yaklaşık ne kadardı? 7 milyon araç mı? Kasko sigortası falan evet. Olmayan. Şimdi sigorta zaten zorunlu. O ayrı mesele ama kaskosu olmayan belki 15 milyon araç vardır. Kamyonuna, otobüsüne, şuna buna kadar. Şimdi niye yaptırmıyorlar? Bir, adamın arabası ya köyde biniyor sadece. İlçede biniyor. Tarlaya gidiyor. Ya da evine gidiyor, geliyor. O adam yaptırmaz kasko. Ama öbür taraftan enteresan bir bilgi vereyim size. Şu araç kiralama şirketleri var ya. %90'ın kaskosu yok. %90'ını yapmıyorlar.
3: Yine de onların olur hani onlar.
2: Tam tersi.
1: Aslında en çok onlara lazım.
2: Tam tersi.
3: Ben hep onları yapardır diye
2: bu işi yapan birebir çok yakın tanıdıklarım var. Adamın 300 tane arabası var. Diyor ki ya ortalama evet, bir de
1: zengin arkadaşları var.
2: Rentekar kaskosu normal kaskonun 4 katı 5 katı. Ahmet Bey. Yani şu an 20 bin lira diyelim kasko. 5 katı bir araba 100 bin lira. Minimum. Minimum.
3: Diyor, bir araba daha alırım ben o
2: oradaki paraya. Oradaki teminatlar. Diyor. Şimdi 300 tane arabayı hesaplasana. Adam şunu diyor. Ya her ay bir tane arabam diyor perte çıksa umurumda değil diyor. Daha ucuza geliyor diyor. Yapmıyor. O yüzden yapmıyor.
3: Fiyatlar yüksek diye.
2: Tabii aşırı yüksek. O yüzden yani düşünsene 100 bin çarpı 300. Ne kadar yapıyor ya?
3: 3 milyon.
2: TL mi yapıyor? He. Adamın arabası 1 milyon, 1,5 milyon. Her ay diyor bir tane arabam gitse diyor ben yine kârdayım.
3: Olur mu? Onu bir yıllık veriyor. Her ay verirse yılda 12 arabayı da 50 milyon gider.
2: Çok rakamlar. Adam mesela İstanbul'da işte A rentikar, B büyük filolar. Adamların 3000 tane, 5000 tane arabası olanlar var. İşlettiği. O yüzden yapmıyorlar.
3: İyi de işletmeler, araç kiralama şirketler, kurumlar yaparken full kaskolu kiralarlar. Nasıl oluyor bu? Bu bireysele verdiğindedir ya. Yapamaz ki. İhaleye giremez öbür türlü.
2: Kurumsal kiralamalardan bahsetmiyorum.
1: Ben şirkete mesela iki tane araç kiralı diyorum. Mesuliyeti onda ya, araba onun ya zaten. Yapmadım diyor. Ama kiralama firmalarının ötesinde bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. İyi kötü şu an bizi dinleyenlerin de birçoğu şu an araçlarında dinliyorlar. Ya biz niye mecburen bu rakamları ödüyoruz ve niye çarpılıyoruz?
2: Tabii asıl mesele bu.
1: Meselemiz bu. Ben de bir falan döken doğru bir şey söylemiş. Niye kardeşim ya? Yani sigorta yaptıralım. Önce gerçekten şart. Bak zorunlu trafik sigortası çıktığında ya ne kadar güzel bir iş yaptılar dedim. Niye? Trafikte biri geliyor çarpıyor sana. Biri bilmem bir şey yapıyor. Kardeşim adamın sigortası yok. Basıyor gidiyor.
3: Mahkemelik olmuyorsun en azından.
1: Şimdi bu bize zorunlu trafik sigortası neyi rahatlattı? Kaza yaptın. Bir tutanak tutuyorsun gidiyorsun. Polisi bile çağırmıyorsun. Bak polisin yükünü bile azalttı küçük kazalarda. Doğru mu? Tutanağı tutuyorsun. Tamam kardeşim sen ruhsatını aldın, ehliyetim. Hadi sen git diyorsun. Niye? Ya bu adamın sigortası var. Baktın sigorta da var orada. Tamam yaptırır diyordun. Bak başta öyleydi. Şimdi hadi kaza yaptığında bırak da git. Ya bırak da git. Ya kardeşim ucuza araba kalmadı. Şu an dün konuştuğumuz hadise işte 2000 euro 3000 euro ile adamlar geliyordu burada. İşte ev alıyordu, bark alıyordu 5000 euroya 10.000 euroya diyorsun. Ya şimdi 10.000 euroya araba var mı kardeşim? Sıfır alabileceğin araba yok.
2: Araba 1 milyon 200, 1 milyon 300 o da ne yapıyor?
1: 20.000 euro, 22.000 euro civarından başlıyor. Altında araba, 20 şimdi,
3: euro. 21 euro Avrupa'da daha ucuz yalnız.
1: Şimdi aracın rakamı bu. Şimdi piyasada Allah herkese varını çok etsin inşallah kaza bela vermesin. 10 milyonluk, 20 milyonluk, 8 milyonluk, 30 milyonluk arabalar var. Ve ortalama segment yani ortalama derken fena değil güzel araba binilir buna hani diyebileceğin araba 5-8 milyondan başlıyor şu an. Doğru mu? Ucuz gruptan çıkacak olursan. E kardeşim sen de trafikte aynı trafiğe çıkıyorsun. Şuradan geldi sürttü. Sen hatalısın o hatalı. Haydi al başına belayı. Sorunlu trafik sigortası bu anlamda rahattı. Ama rakamlar bu kadar büyüyünce, teminatlar bu kadar küçülmeye başlayınca saçmalık olmaya başladı. Şu an kaza sonrasında işte zorunlu trafik sigortası bunu zaten karşılar çok da problem değil diyemiyorsun.
3: Sigorta şirketleri de bence zorunlu trafik sigortasının bu limitlerin düşük olmasından memnunlar. Bunun sayesinde kaskoyu eksi atıyorlar. Dünyanın herhalde başka bir ülkesinde böyle ikisinin birleşik olduğu yoktur. Şimdi zorunlu trafik sigortası kendine yaptırdığın hayat sigortası gibi ekstradan olan bir şey. Bunu niye yapıyoruz? Öbürü bir halta yaramadığı için. Aynen. Zorunlu bir halta yaramadığı için.
1: Aynen öyle.
3: Bence trafik şirketleri de bu rezonans şirketleri ya da bunların bağlı olduğu yerler de zaten bunun yükselmesini istemiyordur. Çünkü iki paket satıyor sana. Devlet onu yükseltse dese ki ya onu keyfe keder kaldıramazsın kaskoyu. Yani aynı hayat sigortası gibi insanlar yaptırıyor ya kolunu sigortalıyor saçını sigortalıyor bilmem bir şey yapıyor. Bir sürü şeyler var ya böyle özel sigorta. Arabaya yaptığımız kasko da zaten bunun bir benzeri. Yani insanların keyfe gelir ama mecburiyetten yaptılar. Niye mecburlar? Dediğin gibi rakamlar. Devlet bunu toparlasa bence o sigorta şirketleri çok karşı çıkacaklar. Ya olur mu? Biz bu sefer hiç kasko satamayız diyecekler.
1: Valla sigorta şirketleri yönetiyorsa sistemi kabul. Eğer vatandaşsa meselemiz...
3: Bütün dünyada ekonomi onlar ötürü şeyleri yönetiyor.
1: Meselemiz vatandaşsa bir saniye o zaman ne yapıyoruz ya? Yani 34 milyon araçtan bahsediyoruz. 34 milyon araç gidip her yıl... Rutin olarak, muhtat olarak aynı sigorta şirketlerine birileri para kazanacak diye biz de kendimizi güvenceye alacağız diye iki tur farklı şekilde çarpılıyoruz. E yeter. Yani oturalım diyelim ki tamam bizim sigortaya ihtiyacımız var mı? Var. Trafiğin bu kadar. Zorunlu trafik sigortasının limitlerini değiştir. Ya da de ki sen burada minimum misal veriyorum 1 milyon teminatlı trafik sigortası yaptıracaksın. Misal veriyorum bunları rakam olarak şimdi vergi dairesi falan da açıklıyor. 50 bin değil teminatsız 1 milyon. 1 milyon minimum zarar ödeyebilecek trafik sigortası yaptıracaksın. Peki bu trafik sigortası diğer sorumlulukları da kapsarsa yani kasko paketi içerirse atıyorum 10 milyon oldu 20 milyon oldu problem değil bunu sen belirle. O zaman tek pakette tek sigorta işiyle de hepsini beraber çözeceksin. Biz mış olmak için yapmış olmak için yapıyoruz. Bakın zorunlu deprem sigortası işim sigorta değil de DASK var. DASK. Aboneliği alırken DASK lazım ondan sonra
3: tapu da lazım.
1: Başka var mı?
3: Yani DASK orada eğer bir mülk, emlak, daire falan bir şey arsa değilse
1: evet.
3: DASK'ın var mı diyorlar. DASK olmadan işlem yapmıyorlar. DASK'ı gördükten sonra zaten umurlarında değil. Sadece DASK olsun.
1: Var
3: zaten
1: mı var?
3: Bir dediğin gibi abonelikte bir de işlem yaparken lazım. Aradaki 10 yatan 15 senede DASK kimse yaptırmıyor.
1: Canım, senin ev 300 metrekare 70 metrekarelik ev gibi gösterip DASK'ına yapıyorsun 3 kuruş primaz olacak diye. Mış olmak için yapıyoruz işte. Aynen mevzumuz öyle. Bu. Şimdi DASK'ın depremde ne kadar işe yaradığını hepimiz gördük. DASK olanların ne kadar rahat ettiğini, bu fonun ne kadar işe yaradığını hepimiz gördük. Deprem bölgesindeyiz, deprem ülkesindeyiz. Şimdi yani şeyi almayı biliyoruz adamdan, emlak vergisini almayı biliyoruz, doğru mu? Tapuda devir harcını almayı biliyoruz. Adam bir sefer DASK yaptırıyor, ondan sonra bir daha yok. Niye yok?
3: Şimdi niye yok? DASK'ın da Mustafa'cığım rakamları öyle çok küçük rakamlar değil. 2000, 3000, 5000 lira şu anda bir DASK emlaka. Diyeceksin ki emlak değerine göre... Hani bu rakam küçük sayılır arabayla emlak değerini şey yaptığın zaman. Yok yani 5-8-10 milyonluk arabadan bahsediyoruz. Evinde her gün trafiğe çıkıp bir yerde kaza yapma riski yok. Ancak bu işte doğal afet bilmem bir şey. O tür durumlara karşı.
1: Evet.
3: Bunların riskine göre o rakamlar yine yüksek. Yani onu emlak vergisi gibi belediyelerin aldığı emlak vergilerine yakın bir rakamlarda DASK'ı eğer hesaplayıp da ona rakamları çıkartırlarsa vatandaş emlak vergisini verdiği gibi DASK'ı da yanında ya bu da olsun. Hani DASK
2: zaten ucuz araba gibi değil ki.
1: Ya gene de yarı yekün tutuyor.
3: 3000-4000 lira para verdim ya.
2: İşte yıllık. arabaya veriyorsun 30 bin lira 40 bin lira. O yüzden diyorum. Ama evin daha pahalı.
3: Emlak vergi, şimdi evi emlak vergisiyle orantılaman lazım. Arabayla sen her gün trafiktesin. Evinle çıkıp trafikte kaza mı yapıyorsun abi? Ya ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani anladım, evin olduğu yerde duruyor ve doğal afet. Üçüncü kattasın, sel. Ya benim selden ne işim olur diyorsun üçüncü katta. Yağmur yağdı bir çatıdan evini su basıyor. Da ayrı mesele. Yani, o anlamda söylüyorum. Yani DASK'ı böyle daha böyle emlak vergilerine yakın. Belediyelerin o rağiç bedelleri vardır ya, emlak bedeli biraz daha ödenebilirdir. Yani insanlar zoruna gitse de zorlanmadan verir o parayı. Emlak vergisini öder. O rakamlara yakın çekerlerse insanlar DASK'a teşvik olur. Belki yaptıklarının 50 katı DASK yaparlar. Sadece ama tapuda değil.
2: DASK primleri ne kadar şu an ortalama?
3: Dekontları atayım sana biraz yayından sonra.
2: DASK primi ne kadar yani o deprem şeyi sigortası?
1: Bu arada
2: bu da aşağı yukarı 2000 lira 3000 lira gibi.
1: Abdullah da Özgür de yazmış, İMM'den bahsetmiş. Trafik sigortasında ek İMM ihtiyati mali mesuliyet diye bir şey var. 1 milyon 3 milyon arasına karşılıyor. Sigorta tutarın ortalama 3'te 1 veya yarısı kadar daha ödeyince hasar karşılaması yükseliyor demişler bu sigortalara ekleyebileceğimiz İMM sistemi. Kastettiğimiz sistem de şu, ihtiyati mali sorumluluk sigortası diye ek paket olarak da satılabiliyor. Kısmi kasko olarak da satılabiliyor. İşte karşı tarafı ödeyeceği rakam 1 ise 3 çıkartıyor. Ama buradaki benim hikayem şu, karşı tarafın olsun ya da olmasın, benim olsun ya, niye kendimi güvence altına almayayım? 300 bin lira limitli teminatlı bir sigorta için 20 bin lira, 5 milyon 8 milyon limitli bir kasko için 10 bin lira para ödüyorsam burada zaten bir anormallik var. Tabii, bizim kastettiğimiz var. Şeyi var, derdi bu. Onun için bu dertten çıkmak adına da bu düzenlemeyi daha farklı yöntemde bakmak lazım. İster adına İMM desin, ister başka bir şey desin, hepimizin ihtiyacı şu an itibariyle benim şahsım.

0: Tek pakette yapın. Mümkünse daha uygun fiyattan yapın. Taksit konusunda senin dediğine katılıyorum. Herkes başka bir şey söylüyor. Biri diyor ki tek çekim. Biri diyor ki 9 taksit. 8 taksit. 10 taksit. Burada da bir anormallik var. Vatandaşı rahatlatacaksanız burada taksit uygulaması durum şudur deyin. Fiyatları ona göre versinler. Ya da ona göre çıksınlar. Yani orada kocaman bir pazar var. 34 milyon aracın olduğu bir pazardan bahsediyorsunuz. Bunu lütfen 34 milyon araç çarpı ortalama olarak 15 bin lira civarında çarpanla hesaplayın. Hesap makinesi E tuşuna geçer. Yani orada bir sıkıntı var, dur ben anlamıyorum filandır.
1: Rakamlar şey oranlı, 34 milyon insanın hastaneye gittiğini senede bir sefer ve bunların oluşturduğu bütçe şeyi, ekonomiyi düşünsene. Ki arabaya vurdun da gözümüze gözükmüyor neler var. Ne kadar büyük rakamlar var.
0: Aynen öyle. Bunun için de bu dengeyi ve bu mantığı bir kez daha belirlemek lazım diyorum. Efendim sona doğru geliyoruz. Dün Oran Kalkınma Ajansı'nın destek olduğu Ervan'ın açılışı vardı. Arnas'ta açıldı. Yeniden hayırlı olsun. 70.ymiş. Hal böyle olunca nasıl yani dedim. Maşallah. 3 yılda 70. Hakikaten maşallah güzel bir iş çıktı. Güzel işler çıkıyor. Dün Vali Bey de şöyle bir açıklama yaptı. Çok da güzel geldi bana. Hem kendisine teşekkür etmiş olalım. Yiğidin hakkını yiğide verelim. İlk baştan beri hep Vali Bey'le bunu konuşuyorduk. Yani siz gidince, siz olmazsanız, yani sürdürülebilir olması lazım bu işin, doğru mu? Yani şimdi valilik, emniyet müdürlükleri, müdürlükler vesaire, bunlar bürokrasi makamları, tayin terfilerin olduğu, 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda bir şeylerin değiştiği yerler. Hep korkumuz ve kaygımız buydu. Bunun için de Vali Bey hep böyle onlara kurumlar, nitelikler, hamiler atadı. Yani işte atıyorum ticaret odasının ervası var, OSB'nin ervası var, işte ASKO'nun ervası var, jandarma ne var, kurumlar devam ettirsin idi. Tüm Vali Bey de aynısını söyledi. Evet dedi, başta kaygımız buydu. Ama hem bunun derneği, hem bu işin aile birliği, okul aile birliği gibi aile birlikleri, beraberinde bunun finansman modeli, maaş modeli dahil olmak üzere artık sürdürülemez halimiz kalmadı. Her şey sürdürülebilir pozisyona geldi. 70 tane açtık. Bu yıl Allah izin verirse hedef 100.
2: İnşallah.
0: Yani bu 3 yılın içerisinde 100 tane er var ve gerçekten oradaki bazı hikayeleri duyunca nasıl yani demeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Hakikaten hayattan kopmuş, ailesel olarak kopmuş, toplumsal olarak çocuğu başka bir yere evriltebilecek bir yerden şu an şampiyonlar çıkmaya başlıyor. Ben yeri ve vakti gelmişken yeniden hem Vali Bey'e hem destek olan, gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Dün Vali Bey'le bizim mikrofonlar olunca bize de özel bir teşekkür ediyorum. Çocuklar dedim ki onu bir kesin de belki dedim. Onlar da haber yapmışlar, şimdi sabah gördüm. Sağ olsun her defasında bizi lütfediyor, onur ediyor. Ama sadece bizim değil, tüm arkadaşların, basındaki tüm arkadaşların bu anlamda çok önemli emekleri var. İşleri güçleri rast gelsin, sağ olsunlar. Güzel bir operasyon, güzel bir süreç, güzel bir sonuç oldu. İnşallah daha iyisi de memlekette nasip olur. Daha fazlasını da inşallah görürüz diye umut ediyoruz efendim. İnşallah. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Efendim sona geldik. Biz müsaade isteyelim. Yarın yeniden görüşmeyelim. Çünkü cumartesi, biz de yarın azıcık dinleyelim artık. Ama pazartesi itibariyle yeniden sizlerle birlikte olacağız, burada olacağız. Sürçülisan ettiysek affola, kusurumuza bakmayın. Laf sokakta deneyimiz var Ahmet Beyciğim.
1: Aslında bugün konuşsak iyiydi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
0: Evet. Çok güzel bir konuydu. İşleri rast gelsin. Yıllardır boşanılan ve bunu da boşanmayı belli bir yerden sonra geçime çeviren, başka birisiyle yaşayan ama nafakam eksilecek diye evlenmeyen. Doğru mu? Yani bak bu zinayı, toplumsallığı...
1: 3 gün evli kalmış, ömür boyu maaşa bağlatmış.
0: Şimdi bunun engellenmesi adına Anayasa Mahkemesi'nin kararı önemliydi ve çok geç kalınmış bir karardı. Yıllardır konuşuluyor bazısı. 3 günü 5 günü boşver, hep paketler konuşuldu işte. 10 yıl mı evli kaldı? 5 yıl alsın nafaka.
1: Misal ona 10 alsın, 5'e 5 alsın, yani bir oran olsun.
0: Yani ama bak bu mantıklı değil. Çünkü nafakayı ödeyen kısım genellikle erkek tarafı. Yani %99 oranında erkek tarafı. Ve bu bir eziyet. Yani bu hakikaten mesela çocukla alakalı nafaka sonsuz olabilir. Buna bir itirazım yok. Evlat senin evladın kardeşim. Bakmakla mükellefsin. İşte kadın bırakmış, tazminat da onu yapmış, bunu yapmış. Bunu geçim kaynağı haline getirmiş. Ve artık bu nokta boşanmaları azaltacak. Çok önemli. Boşandıktan sonra yaşanabilen illegal hayatların önüne geçecek. Başka biriyle yaşıyorsun. Git yaşa kardeşim, ne yapıyorsun? Hep nikahını kıyıp bana ne? Yok, oradan ben nafaka alıyorum. Görmesinler. Yani bunu haricen davası vesaire bunu toparlamış olacak ve nafakayı boşanma sonrasını insanlar için bir geçim haline getirmeyecekler. Ve bunun için de Anayasa Mahkemesi sonunda çok şükür bir şey yaptı. Keşke dediğin gibi yorumlasaydık ama

0: geç olmadan üzerinden geçeyim. 2 dakika sonra geç olsun. Bu birçok insan için bir kurtuluş olacak. İnşallah hukuki süreç ve yasal süreçte buna uygun bir mevzuatta işler ve boşanmak insanlar için bir mali yük olacağı için caydırıcılığı evet caydırsın ama yani boşanmamaya ama boşanmışsın, iş bitmiş. Dediğin gibi 3 gün evli kalmışsın. Bir ömür nafaka ödüyorsun. Böyle bir dünya, böyle bir gelenek
1: çok
0: yok.
1: Çok Acun Ilıcalı bundan faydalanacak. Onun yararını. Bir sürü hatun var. Her birine ayrı ayrı tazminat ödüyordu. Nafaka ödüyordu.
0: Bir sürü hatun. Seda da çok evlilik yaptı. Seda Sayan da hatun.
1: O kadın olduğu için. Olmaz da Acun Ilıcalı'yla Mehmet Ali Erbil. İkisi bundan karlı çıkacaklar.
0: Gibi diyorsun.
1: Her birinin 4-5 tane evlenip boşandıkları var. Her birine 100-200-300 bin lira aylık veriyorlar. Nafaka veriyorlar.
0: Valla bir daha şey ne kadar veriyorsun mu?
2: Efendim? Büyük daha büyük kış olur.
0: Abi büyük değildir bence o kadar.
1: İşin şakası bir taraf ama son derece yerinde ve söylediğin gibi geç kalınmış bir konu. Henüz yürürlüğe girmedi bak. Kanun çıktı ama gerçek hayat...
2: Düzenleme iptal oldu kanun çıktı derken.
1: Uygulanmaya başlaması yaklaşık 9 aylık bir süreç öngörülüyor. Bu sisteme geçmek için bu kanun çıkması bile oldukça güzel. İnşallah hayırlara vesile olur diyelim.
0: Amin inşallah diyelim. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Laf Sokak'ta da bunu sormuşuz. Bakalım sokak neler söylüyor, buna bakalım. Biz bugünlük müsaade isterim efendim. Hafta başında yeniden daha güzel gündemlerle, daha güzel bir havada, daha güzel bir memlekette uyanmak ve yeniden bu yayını yapmak dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Çalışabildiği kadar kadına nafaka ödemek zorunda bence bir erkek.
4: Hem boşanacak. Ben seni istemiyorum ama paranı istiyorum. Böyle bir saçmalık var mı?
3: Kadınlar biraz bana karşı gelebilir ama bilmiyorum. Bence doğru bir karar.
5: Herkes kendi hayatına baksın ya. Bir ay, iki ay. Yani seviyorum. İki ay bunlar. Boş ver.
6: Yıllardır ödüyor. Çoluğu yok, çocuğu yok ama ödüyor sürekli.
7: Çoğu erkek için iyi oldu.
8: 3 gün evli kalıyor. Yıllarca nafaka almak istiyor. Hakkı mı yani? Bu reva mı?
9: Devamlı zor duruma sokuyordu. Çok güzel bir şey oldu yani.
10: Çok iyi oldu. Ömür boyu kimse kimseye nafaka ödemesin.
11: Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
9: Çok güzel oldu kardeşim. Şimdi adam nişanlanıyor. Mecbur başka memlekette de oluyorlar ikisi beraber. Bir yere gelmeleri gerekiyor. Resmi nikah kıyılıyor. Resmi nikah kıyıldığı için de anlaşamıyorlar alanda boşanıyorlar yani. Hiç evlenmeden boşanıyor. Karşı taraf evlenmiyor. Devamlı nafaka almaya başlıyor. Bu da karşı tarafta erkeğe zor duruma, yeni evleneceği kişinin de zor duruma sokuyor. Devamlı zor duruma sokuyordu. Çok güzel bir şey oldu. Yani devletimize bu yönden yana helal olsun yani, iyi yaptılar bunu.
6: Haksız yere kazançlar oluyor yani artık, yani bir adamın üstüne yükleniyorlar sürekli. Yani bu da ömür boyu sürüyor maalesef ki. Bir arkadaşım da var bununla maalesef müzdarip. O konuda yani sıkıntıydı zaten. Çok da iyi olmuş. İnsanların hayatını daim ettirmesi için gerekli olan süreç yapmışlar yani. Hoş. Maalesef ki bayanlar evleniyor. İşte 3 ay evli kalıyor, işte 1 sene evli kalıyor. Sonra ayrılıyorlar. Sonrasında da adam ömür boyu nafaka ödüyor. Bu da işine gücüne baksın. Ama çoluk çocuk olduğu zaman da illaki nafaka ödemek zorunda. Yani çocuklarını daim ettirmek için hayatını. Hatta bugün okudum ben. Çok da iyi olmuş. Dediğim gibi böyle bir arkadaşım var. Muzdarip. Yıllardır ödüyor. Çoluğu yok, çocuğu yok ama ödüyor sürekli.
3: Ben kadınların hakkı olduğunu düşünüyorum. Bence kaldırılmamalıydı. Ömrünün sonuna kadar. Çalışabildiği kadar kadına nafaka ödemek zorunda bence bir erkek. Çocuğu varsa ömürlük olmak zorunda diye düşünüyorum.
4: Mahkemelerin güzel bir şey yaptığını gördüm yani gerçekten. Hem boşanacak. Ben seni istemiyorum ama paranı istiyorum. Böyle bir saçmalık var mı? Yok. Gayet güzel. Yerinde bir davranış. Keşke anayasamız, yasamız, bütün kanunlarımızın hepsi adam gibi işlese. Abi kölelik ya resmen. Tamam çok yani özür diliyorum da. Söyleyemiyorum yani gerçekten. Kölelik ya, başka bir şey değil.
8: Çok iyi oldu bence. 3 gün evli kalıyor. Yıllarca nafaka almak istiyor. Hakkı mı yani? Bu reva mı? Bence çok iyi oldu. Hak etmeni çalmasın o parayı. Kısa süreli evlilik yapıyor. Yıllarca nafaka almak istiyor. Adamı uğraştırıyor. Yazık, günah yani ya. İnsanlık açısından yani, din açısından, ahlak açısından hiç hoş bir şey değil. Herkes hak ettiği görevi yapsın, hak ettiği durumu görsün diyorum ben.
12: İyi olmuş ya. Adaletli bir şey olmuş yani. Ömür boyu nafaka ödenir mi? Belirli bir sayı olsa, sınır olsa olur da ne ömür boyu ödenir mi ya? Yazık, günah.
13: Süresiz nafakanın kaldırılması bizim için iyi oldu. Çünkü sürekli nafaka ödemek şu ekonomide, şu durumlarda hepimizi yorabilir. Yani Ya belli bir zaman sonra kesilmesi gerekiyor yani. Şu an devletimiz en doğru olanı yapmış.
0: Çoğu erkek için iyi oldu. İyi olmasındaki kastım da zaten bir ömür boyu nafaka ödemesinin bir anlamı gerçekten yoktu. Bu kötü niyetli olarak kullanılmaya başlamıştı son zamanlarda. Ve bu kötü niyet hala devam edecekti. Yani bence isabetli bir karar olmuş. Hayırlı olsun diyorum.
3: Ya doğru buluyorum ben aslında. Süresiz olması biraz sıkıntı yani erkek açısından da. Biraz çalışmaya teşvik edilmesi lazım diye düşünüyorum kadının. 20 bin lira havadan öyle bu süresiz olması biraz erkek için de sıkıntı yaratıyor. Şimdi onların da hakları olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden biraz doğru buluyorum. Kadınlar biraz bana karşı gelebilir ama bilmiyorum. Bence doğru bir karar. Çalışanın hakkı var çünkü. Çalışan her zaman daha haklıdır diye düşünüyorum.
5: Şu anda tabii ki kadın hakları yüksek. Yani iyi, biraz iyi, biraz kötü. Amacından ama bu konuştuğunuz gerçekten güzel yani. Ne güzel olmuş, çok güzel olmuş kalkması. Herkes kendi hayatına baksın ya. Bir ay, iki ay. Yani seviyorum. İki ay bunlar, boş ver.
10: Çok iyi oldu. Ömür boyu kimse kimseye nafaka ödemesin. Bütçesine göre ödüyordu. Tabii ki zora sokar. Ömür boyu nafaka ödülür, ödenmez ki. İyi olmuş. Çalışsa da çalışmasa da onu da almak istiyor kadınlar. Çalışıyor olsa da göstermiyor çalıştığını, gizliyor. Yine alıyor nafakasını.
7: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
14: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
7: Sağlık Rehberi
15: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
7: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımızla valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık, KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugündü. Tarihte bugün başlıyor.
5: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
1: Kayseri Radar, Radyo Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Sevgili Serbülent Altıparmak ile birlikte her hafta cuma Radar Analiz programıyla ekonomi gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: İzleyicilerimiz abi. İçin sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Vallahi çoğunluk artık tanıyor. Malumunuz işte daha önce yine Kayseri Radar ekranlarında ve Radyo Radar sayfasında da canlı yayınlarımız oldu. Ekonomi ve piyasalar hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Bilgilerimizi paylaşmaya çalıştık. Yine tekrar başladık. Yeni değil, yeniden geldik diyerek
1: hoş
2: bir sloganla başladık zaten.
1: Evet, bizim bir programımızın saatinin güzelliği de verilere denk gelmesi.
2: Evet, evet.
1: Saat 10, son dakika verilerimizden enflasyon verilerimiz var.
2: Evet, onları
1: öncelikle
2: konuşalım.
1: Şuna değinmek istiyorum. ENAG verilerine göre Mayıs TÜFE oranları 2.16 artış oranları olacağını belirtti.
2: Evet.
1: Yıllık ise bu oranın 53.13 olacağını söyledi. Siz bu oranı nasıl dile getiriyorsunuz?
2: Şimdi enflasyon malumunuz piyasadaki fiyatlar üzerinden ortaya çıkan fiyatlar genel dengesindeki artışın ya da azalışın bir açıklamasıdır. Hani basit bir tabirle anlatacak olursak. Şimdi önemli olan insanların açıkladığı ya da TÜİK'in açıkladığı ya da ENAG, her kim açıklarsa açıklasın, onların açıkladıkları rakamlar bizler için sadece gösterge ve istatistik anlamında bir değer anlamı ifade ediyor. Hı hı. Şimdi ENAG'ın açıkladığı rakam işte Mayıs ayı için gerçekleşmiş olan enflasyon oranı 2.16, yıllıkta da 53.13 herhalde öyle söyledim. Şimdi insanımızın cebine nasıl yansıdığı da önemli. Bunu da parantez açarak söyleyelim. Sonrasında da şu an TÜİK'in resmi sayfasında bakıyorum.
1: Şu an yıllık TÜFE oranı
2: evet.
1: %1.71 artarak 32.61 olarak
2: çok
1: yansıyor. Yurt içi üretici fiyat endeksi de yıllık 28.93 artış göstermiş oldu.
2: Demek ki yeni TÜİK Başkanı gayet güzel, fikre tabi bir şekilde açıklama yapmış diyebiliriz. İşin biraz da siyasi boyutundan değerlendirirsek. Şimdi 1.11 mi?
1: 1.71 artış gösterdi. Tamam. Yıllık 32.61 oldu.
2: Şimdi özel sektör olarak değerlendireceğimiz ENAG Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı rakam 2.16. Bu arkadaşların açıkladığı devletin resmi kurumunun da 1.71. Allah'tan arasında çok fazla bir fark yok ama yıllık baza döndüğümüz zaman farklılığı rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi 32 ile 53 arasındaki farkı da görüyoruz. Yaklaşık neredeyse 21 puanlık bir fark var. İşte bu 21 puanlık farkta vatandaşın cebinde hissettiği enflasyon oluyor.
1: Evet, şimdi açıkçası vatandaşın hissettiği enflasyon ile açıklanan rakamlar arasında muhakkak bir farklılık oluşuyor.
2: Daha
1: siz
2: önce daha fazla
1: değerlendiriyorsunuz. Yani enflasyonda kalıcı bir düşüşten söz etmek mümkün mü?
2: Enflasyonda kalıcı bir düşüşten söz etmek mümkündür. Enflasyonla mücadelenin genel ekonomi kuralları içerisinde yolları vardır, yöntemleri vardır. Siz bunları doğru uygulayabilirseniz kısa sürede enflasyonun düşme ihtimali yoktur. Hı hı. Ama çok da sancılı bir süreçten de sürece de ihtiyacımız yoktur açıkçası. Enflasyonu düşürmek için önce üretmek lazım. Biz üretemiyoruz. İmalat noktasında ciddi problemlerimiz var. Ekonomik anlamda yine verilerle kıyasladığımız zaman da problemler içerisinde yaşıyoruz. Bu hepimizin malumu zaten. Bütün ülke bunu biliyor. Çocuklar bile kendi aralarında eskiden oyunlar ya da diğer sosyal faaliyetler hakkında konuşurken şimdi ekonomiden bahsediyorlar. Yani 15 yaşındaki oğlum bile ekonomiyle alakalı sorular soruyor. Kendi arkadaşları içerisinde işte benden, babasının mesleğinden biraz alıntılar yaparak arkadaşlarıyla bilgi paylaşıyor. Sebep sonuç ilişkilerini anlatabiliyorlar. Sokakta karşılaştığım eş dost arkadaşlarımız da hakeza aynı şekilde bu nereye gidiyor sorusunu soruyorlar. Bunun gittiği yer belli zaten. Yönetim problemlerinin olması ana sebeptir. Ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar sadece vatandaşın üstünden kazanılacak olan vergiler, işte trafik cezaları gibi faktörler üzerine yüklenecek olursa bizim bir adım atabilme ihtimalimiz yok ileriye doğru. Ama burada önemli olan noktanın da şu olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Üretmezsek tükeniriz. Bu kadar.
1: Şimdi emeklinin de kiracıların evet, da özellikle da gözleri şu anda verilere çevrilmiş durumda. Özellikle emeklinin 5 aylık zam oranı, 6 aylık zam oranı ileriki tarihlerde belli olacak.
2: Evet,
1: bu siz bunu nasıl öngörüyorsunuz?
2: Şimdi şöyle söyleyelim Rabia Hanım. Mevcutta bir devletin kurumu var, Türkiye İstatistik Enstitüsü. TÜİK verileri açıklar ve maaş artış oranlarını da malumunuz hükümet politikaları gereği yaklaşık 20 yıldır böyle söyleyelim. Mevcuttaki enflasyon oranının yıllık, aylık, bazılarda ilk 6 aylık dönemlerle alakalı olarak zam verilmesi için bir gösterge fiyatı olarak alırlar. Bu gösterge fiyatına göre de malumunuz işte emekli maaşları, çalışan maaşlarına da zamlar yapılır.
1: Evet.
2: Şimdi siz ne kadar bu oranı kendi kurumunuza, kendi elinizin altında yönetmiş olduğunuz kuruma düşük açıklatacak olursanız emekli maaşlarına da zamları buna göre ya da çalışanların maaşlarına zamları bu orana göre yapmış olursunuz. Şimdi ENAG açıklamış %53,
1: aynen.
2: İşte TÜİK açıklıyor %32. Şimdi bu ikisinin arasında %20 bir fark var. 6 aylık orana böldüğümüz zaman ilave %10, hani 6 ayda bir zam yapılıyor ya, bu ilave %10 olmuş olacak. Şimdi örnek verelim, 100 bin lira maaş alan bir devlet memuru olduğunu varsayacak olursak 110 bin lira olacak bu 6 ayda. Yıllık baza vurduğunuz zaman ortalamada 127 bin lira gibi bir rakama ulaşacak. Mevcut 100 ile 127 arasındaki fark bir yılda 27 bin lira olacak. Şimdi bir tane memur olsa tamam. Ama binlerce, yüz binlerce memur var. Bütün bunlara baktığınız zaman da bu devletin bütçesine ilave büyük bir külfet anlamına gelecek. Hani 1 lira olsun, bizim olsun neticesi, düşüncesinde olan bir hükümet ve ekonomi yönetimi var. Buna da yapacak bir şeyimiz yok. Bekleyeceğiz. Hani onların insafına kalmış bir durumdayız. Geçim noktasında zaten hafta içinde işte hane halkı gelirleri olsun, açlık sınırları olsun, bunlarla ilgili haberler paylaştık beraber. Elimizden geldiğince sizlere verileri Instagram sayfalarımızda olsun, Kayseri.net web sitesinde olsun açıklamaya çalışıyoruz. İnşallah okuyorsunuzdur.
1: Şimdi açlık sınırı demişken, açlık sınırı da 35 bin liranın üzerine çıktığı, evet. Yoksulluk sınırı ise 114 bin liranın üzerine çıktığı konuşuluyor. Özellikle bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de 45 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Bu rakamlar bize neyi anlatıyor? Özellikle asgari ücret ve maaşlar açısından tabloyu nasıl değerlendirebiliriz?
2: Şimdi asgari ücret zaten açlık sınırının altında ise burada bizim çok fazla konuşacak bir şeyimizin olmadığı anlamına geliyor. Ama işte mesleğimiz gereği yaptığımız iş ve bilgi birikimimiz vesaire, bununla yaşam şeklimiz, bütün bunları değerlendirecek olursak da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ülkenin ortalaması %92'dir. %92 ortalamada, yani ülke nüfusunun %92'si, yani 80 milyon insandan, vatandaştan bahsediyorum. Bizler de içerisinde, dinleyenler de içerisinde olan. Çünkü şu an zannediyorum bizim programımızı Acun Ilıcalı dinlemiyordur. Çünkü onun gibi o segmentte olan insanlar dinlemiyorlardır. O yüzden biz bize konuşuyoruz, biz bize de evet, rahatlıkla anlatabiliriz. Şimdi %92'sinin açlık sınırı yoksulluk sınırında olan çok fazla olacağını düşünmüyorum. Ama işin özüne gelecek olursak şöyle söyleyelim. 100 bin lira ve üzeri kazanan bir insan 114 bin liraydı değil mi?
1: Evet evet.
2: 114 bin lira ve üstü kazanan bir insanın geçim şartlarının çok çok iyi bir durumda olmadığını ama kimseye de muhtaç olmadığı anlamına geldiğini görüyoruz. Kirasını rahatlıkla ödeyebiliyorsa, bir kirada oturuyorsa tabii. İşte arabasının yakıt giderini rahatlıkla karşılayabildiğini görebiliriz. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabildiğini görebiliriz ama işte bir tatile gidemeyebilir. Ekstra bir yük geldiğinde, bir beyaz eşyası bozulduğunda onun alımı noktasında sıkıntıya girebilir. Ki bütün bunları biz parantez açıyorum, kredi kartı borçları birikmemişse, geçmişten gelen yükümlülüklerinde bir problem olmamışsa deyip kapatıyoruz parantezi. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman açıklanan o 114 bin lira gibi rakam şu an için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan dediğim o 80 milyon insanı için yeterli görülebilecek bir paradır. Şimdi evde de bir kişinin çalışmadığı çalıştığı varsayımı var burada. Eğer ki İki kişi çalışıyorsa işin rengi çok daha farklı değişiyor.
1: Şimdi ona değinmek istiyordum. Merak ettiğim bir konu var. 4 kişilik bir ailenin, yapılan ankete göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin lirayı bulurken tek yaşayan bir insanın maliyeti 45 bin lirayı aşıyor.
2: Evet. Şimdi orada bu durum, çelişki.
1: Bu durum neden çelişiyor?
2: Şimdi bekar biraz daha fazla gezer, fazla yiyebilir, fazla giyebilir düşüncesiyle öyle bir rakam açıklanır. Şimdi şöyle Rabia Hanım, ekonomi verileri istatistiki rakamlara göre belirlenir. Onlardan gelen sonuçlarla ortaya atılır. Böyle hepsini bir Excel tablo gibi değerlendirin. Onun içerisine atarlar. Hepsinin aritmetik ortalaması, radyan ortalaması. İşte bunun gibi birçok noktada matematiksel verilerle ortaya çıkan sonuçlardır bunlar. Bizimle onları paylaşıyorlar. Evet. Ama siz o veriyi doğru girerseniz size doğru sonuçlar gelir. Yoksa oraya atarak sayıları yazarsanız gelen sonuç size çok sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Şimdi burada bekar kişiyle 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını açıklarken biri 35 biri 45 bin. Evet. İşte demek ki bekar kişilerin, bekar vatandaşların daha çok gezdiği ya da daha çok harcama yaptığına yönelik bir veri ortaya koymuş oluyorlar yani.
1: Bu da elimde bir tablo var ama
2: evet.
1: 15-19 yaş grubu çocuklarında mesela gıda harcamalarında 7000 TL'yi 8000 TL'yi aştığı gözüküyor. Özellikle Mayıs
2: aylık
1: ayında.
2: Mı?
1: Aynen. 15-19.
2: Evet. Abur cubur
1: çocuğa
2: harcamaz.
1: Harcanan aynen maliyetten bahsediyorum. Mesela Aralık'ta bu rakam 8000 iken şimdi 7000'e düşüş yaşanmış ama yine de hep bu oranlarda seyrettiği gözüküyor.
2: Şimdi izleyenlerimizin yani, de çocukları vardır bu yaşta. Benim
1: ki,
2: de 15 yaşında
1: aynen.
2: bir oğlum var. Doğru. Abur cubur noktasında
1: öyle mi
2: harcamaları
1: o zaman?
2: Var
1: size
2: tabii
1: soralım.
2: Ki.
1: Harcıyor tabii musunuz?
2: Ki. Harcıyor tabii ki. Yani şimdi günlük belirli bir haçlığı var. Bununla gidiyor, hı-hı. yiyor, içiyor kafasına göre. Bir harcama yapıyor. Belli bir harcama limitleri tanınıyor zaten. O rakam gayet normal. Sadece abur cubur noktasına bakacak olursak. Ama tabii ki bunun içerisinde çocuğun elindeki telefon, onun faturası, evde kullanmış olduğu internet
1: geliyor,
2: vesaire
1: evet.
2: gibi değerlendirmeleri yapacak olursak kümülatif bir toplam almak lazım. Toplam giderler içerisindeki o çocuğun aldığı pay çok önemli.
1: Bu sadece gıda olarak yansıyor.
2: Gıdaysa normaldir. Yani
1: gıda
2: 7-8 bin lira
1: diğerlerine
2: ekstra.
1: Diğerlerine değinirsek zaten bir çocuğun masrafı bugün de bayağı bir oranı
2: bir maaş
1: buldu.
2: Kadar eder yani.
1: Yani aynen öyle. Şimdi... İşsizliğe de değinmek istiyorum özellikle. İşsizlik oranı Nisan ayında 8.2'ye yükseldi.
2: Evet.
1: 0.1 artış yaşandı. Özellikle kadın istihdamındaki tablo benim dikkatimi çok çekti. Çünkü erkeklere oranla kadınlarda işsizlik daha çok.
2: Tabii ki.
1: Şimdi bu durum kadınların iş gücüne katılımını artırmak için hani neler yapılabilir? Bu artışın geçici mi yoksa yapısal bir sorun olduğunu mu bize gösteriyor?
2: Şimdi kadın iş gücüyle erkek iş gücünü zaten ilk önce ayırmak çok benim adıma. Öyle söyleyeyim ben ilk etapta onu söylememde fayda var ve bir zorunluluk hissediyorum açıkçası. Kadınların bu çalışma hayatında ayrılmasını, erkeklerden farklı görülmesini ben anlamıyorum. Kadın çalışmalı. Kadın kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Her zaman bunu söyledim.

0: kadın çalışanlara biraz daha az imkan sağlamaya çalışıyorlar.
1: Bunun için de sanki şeyler yapılıyor gibi, atıyorum 3 çocuğa 5 çocuğa verilebilecek maddi imkanlar sağlanıyor.
0: Evet, krediler, işte krediler sonra olursa yapılıyor. Aldığın borcu ödemeyeceksin gibi, krediyi ödemeyeceksin gibi devlet kampanyaları mevcut. Şimdi devlet insanların yaptığı çocuk sayısına karışmamalı aslında. Ama işte doğurganlık hızının düşmesi, nüfus artış hızının düşmüş olması, kritik seviyelere geliyor olması, yani bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak genç nüfusumuzla övünen bir millettik. İşte %70'i genç diyorduk ama günden güne doğal olarak geçim sıkıntısı, insanların evlilikten uzaklaşmaya başlaması ya da beraber yaşamak gibi bize uygun olmayan, bizim kültürümüze, inancımıza uygun olmayan bir davranış içerisine girmeleri sebebiyle çocuk sayısında, yani doğum hızında ciddi bir azalma meydana geldi.
1: Özellikle Kayseri'de de ciddi bir azalma var.
0: Doğrudur. Türkiye geneli olunca zaten Kayseri Türkiye'nin ortalamasıdır. Ya bu seçimlerde de bellidir. Aynen. Kayseri'deki oy oranları Türkiye ile hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynıdır her zaman. Türkiye'nin tam ortasında olduğumuz için herhalde tam ortalamasını da veriyoruz.
1: Geçen şey görmüştüm, bir ilde bir belediye başkanı galiba 7 çocuğa araba gibisinden bir...
0: Ha, kampanyalar şey açmış, yapıyorlar.
1: Kampanya açmıştı.
0: Doğrudur.
1: Evet. Ya böyle zaten teşvikler olduğu için.
0: Cumhurbaşkanımız da aynısını söyledi. Hani 2 çocuk, 3 çocuk yapılmalı gibisinden söyledi. Ama şimdi bunların hepsi ekonomik bir güce dayanıyor. Şimdi bir çocuğun, daha doğrusu bir kadının hamilelik süreci, 9 aylık süreç artı üzerine doğum süreci artı 3 yaşına kadar olan süreçteki masrafları, zaman kaybını, iş gücüne katılamaması, işten ayrılması, ücretsiz izin gibi faktörleri ortaya atacağı için insanlar bu güce, bu sıkıntıya giremiyorlar. Hı hı. Ya bu yükün altına giremiyorlar. Şimdi mama, işte çocuk bezi, işte kıyafeti, ne bileyim belli bir el ayağı geldikten sonra, işte kadın çalışmak zorunda kalacağı zaman, anne çalışmak zorunda kalacağı zaman, kreş ücretleri vesaire gibi, bütün bunların hepsini şöyle bir elinize aldığınız zaman çok ciddi bir rakama ulaşmış oluyor. Yani bugün mamada KDV oranları, işte çocuk bezindeki KDV oranlarına baktığınız zaman onları bir terazinin kefesine koyun. Çocuk mamasıyla, şey bebek mamasıyla bezini bir kefeye koyun. Bir tarafa da pırlantayı, elması, işte yatları koyun. Şimdi bakıyorsunuz birinde %20-25. Bir tarafa bakıyorsun %1. Yani şimdi siz pırlantadan vergi almaz da çocuk mamasından, bezinden vergi alırsanız insanlardan çocuk yapmasını beklemek de hata olur.
1: Hata olur, evet. Şimdi dikkat çeken bir diğer verimiz de hane halkı harcamaları.
0: Evet.
1: Yine konut
0: onunla
1: ve kira.
0: Onunla ilgili yazı yazmıştım.
1: Evet evet. Yine
0: var.
1: Konut ve kira zirveyi oynuyor. Geçen ayda aynı şekilde konutta zirve yaşanırken bu ayda aynı şekilde kira oranlarında yine bir artış gözüküyor. Ve şuna değinelim isterseniz, açlık sınırı 35 bini aştı dedik.
0: Evet.
1: Ama şimdi bu hane halkı harcamalarına bakıldığında da en fazla israf edilen taze meyve sebze oranları oluyor.
0: Evet.
1: Şimdi açlık sınırı 35 iken bu kadar meyve sebze oranlarının israf edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi israfla tasarruf aynı kökten gelir. Birisi biriktirmeyi, birisi de yok etmeyi temsil eder, tarif eder. Şimdi tasarruf edelim, bir yerlere varalım diye uğraşıyoruz ama bir bakıyorsunuz ki israf ediyormuşuz. Şimdi sebze meyve alıyoruz, fazlasıyla alıyoruz. Sebep ne? Bir bakıyorsunuz bunun sebebi insanların piyasaya güvenmemesidir. Enflasyonist dönemlerde, enflasyonun yoğun olarak yaşandığı dönemlerde insanlar bugün ne alırsa kârdayım düşüncesinde. Gidiyor pazara, işte domates 70 lira, bir bakıyor geçen hafta 100 liraydı, 70'e düşmüş, alayım diyor. Domates alıyor, salatalık alıyor, meyve alıyor vesaire. Bir sonraki hafta pazarda ya da markette, manavda, hiç fark etmiyor. Bunu her yer olarak düşünebilirsiniz. Fiyatını artacağı düşüncesinde oluyor her zaman için. Gerçekten de biz bunu yaşıyoruz. Yani 300 liraya biberin olduğu bir dönem oldu. Bir bak.

0: Bakıyorsunuz 100 liraya düşmüş, alalım diyorsun, bir bakıyorsun öbür hafta 200 lira olmuş. E alıyorsun, evde ne oluyor? E bu sefer bozuluyor, çürüyor vesaire, kaldırıp atıyorsunuz. Şimdi bunun sebebi, yani israfın enflasyonist dönemlerde artışı da olmasının sebebi budur. Fazla satın alma alışkanlığıdır.
1: Vatandaş hep bir temkinli.
0: Tabii ki.
1: Hep bir ileriye dönük düşünüyor. Hep bir acaba mı artar yani mı?
0: Gıdayı,
1: bir şey olur mu? Ben bunu alayım.
0: Aslına bakarsanız şunu bir yaşam prensibi haline getirmek lazım. Ama hani birazcık da kültürümüzde de bu var. Yani ben de kendi adıma bir pazara vesaireye gittiğim zaman elim durmuyor. Yani evet. Bir kilo almam gereken bir şeyi 3 kilo alıyorum. Yani bir geçmişten gelen bir içimizde kalan bazı şeyler var herhalde. Çok alma hissi doğuyor ortaya. Yani yiyemiyoruz da zaten.
1: İsraf oluyor.
0: İşte doğal olarak çok... ne oluyor? Kaldırıp atmak zorunda kalıyorsunuz.
1: Aynen, çürüyor. Aynen.
0: Ben en çok hani sebze meyve konusunda hepimizin bir durdurağı vardır ama ekmek konusunu anlayamam ben. Hani ekmeğin çöpe atılması hususunu anlayamıyorum. Yani oturduğum yerde de bunu fazlasıyla görüyorum. İnsanlar poşetlerin içerisine küflenmiş ekmekleri koyuyorlar ya da azıcık bozulmuş ya da azıcık bayatlamış bir ekmeği poşetlere koyuyorlar. İşte hayvan üreticileri olsun, işte ahır sahipleri olsun, böyle dolaştıkları zaman bunları alıyor. Zaten belediyelerinde ekmek kutusu evet, uygulaması evet. Da var, sağ olsunlar, öyle de bir uygulama var. Ama bu da teşvik mi ediyor acaba diye de düşünmekten de kendimi alamıyorum. Böyle bir kutu var, götürür oraya koyarım en kötü gibi.
1: Ya da şimdi, işte o hayvanlara özel kutularda
0: işte,
1: var.
0: İşte oralara koyuyorlar, onları alsın yesinler düşüncesindeler. Ama ben ekmek israfını anlayamıyorum. Ekmek bir nimettir deriz, doğru mu? Yani ekmek yere düştüğü zaman alıp öpüp alnımıza koyup yukarıya koyarız.
1: Tabii ki, aynen.
0: Böyle bir özelliğimiz vardır millet olarak. Başka bir yerde de görmedim açıkçası. Şimdi böyle bir durumdayken biz ekmeği israf ediyorsak ondan sonra Allah'tan biz bereket isteyemeyiz diye düşünüyorum. Sen bu kadar nimeti kaldırıp çöp atarsan ben sana bereket vermem diyordur diye düşünüyorum.
1: Sonuçları da bunları doğru.
0: Evet. Süt ürünleri var mesela. Süt ürünlerinde de işte peynir. Yani peyniri çok alıyorsun, bozuluyor, kaldırıp atıyorsun. Atma kardeşim. İşte geçen seninle de konuştuk.
1: Evet.
0: İçerisine bir tane soğan rendele, biraz bir şeyler at, götür bir peynirli yaptır. Bir öğün yemeğin olsun.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: Şimdi hane halkı harcamalarında da konut ve kirada giderlerin ilk sırasında yer alıyor.
0: Doğal olarak tabii.
1: Şimdi bu bir mecburiyet artık.
0: Şimdi önce barınmak zorundayız.
1: Aynen.
0: Önce barınmak zorundayız. Bu Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi var.
1: Barınma.
0: Önce bir barınma bir ihtiyaçtır, mecburiyettir. Sokakta yatacak halimiz yok. Şimdi mevcuttaki yaşadığımız ekonomik problemler, işte paranın yokluğu noktası, enflasyonun artış trendinde olması, geçmişte kiraların işte deprem etkisiydi, oydu buydu derken birçok faktörü değerlendirdiğimiz zaman kiralarda ciddi bir artış yaşandı. Doğal olarak hani elde ettiğimiz gelirin belli bir bölümünü barınma ihtiyacına yatırmak zorundayız, onu harcamak zorundayız. Şimdi doğal olarak gelirin kiralar artınca maaşlarda da gelirlerde de artışlar az olunca biraz daha açgözlü bakıyoruz hayata. Evlerin kiralarında ciddi manada bir artış fazlasıyla yaşandı. Doğal olarak da şimdi zaten devlet de açıklıyor aylık kira artış oranlarını, ortalamasını %30 gibi açıklıyor. Enflasyonu da %30 olarak açıklıyor. Yani bu da çok garip bir nokta olarak geliyor. Biz kiraya da fazlasıyla ödüyoruz. Yol iletişim masrafları, ulaşım masraflarında da artışlar yaşandı. Onlara da fazlasıyla ödüyoruz. Kayseri'de bugün bir bilet zannediyorum 30 küsür lira gibi tam bilet
1: 30,
0: için.
1: Aynen,
0: 30 küsür lira
1: arası.
0: Civarında olması gerekiyor. Bundan 2 yıl önce döndüğümüz zaman 3-5 liraydı. Bakın yani aradaki farkı hepimiz görebiliyoruz. Bilet fiyatındaki artışla maaşlardaki artışı kıyaslayabilecek matematik seviyesine de hepimiz sahibiz diye düşünüyorum.
1: Alım gücünde de azalma yaşandığını öngörebilir misiniz?
0: Ya tabii ki şimdi gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Son dönemde de biraz herhalde şey olmuş, açılma olmuş. Bu dönemde mesela ikinci el arabalarında da artış yaşanıyor.
0: Doğal olarak.
1: Yani daha çok insanlar artık galiba geriye çekiliyorlar, farkına varıyorlar.
0: Şimdi ikinci el araçların fiyatlarında artış var ama orada önemli olan nokta istatistik ve rakamlar üzerinden gitmek gerekiyor.
1: İkinci el alımında artış var.
0: Tamam, işte onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi sarı sayfaları dediğimiz o meşhur sitede araç sayısına bakmak lazım.
1: Evet.
0: Yani bundan 3 ay önceki satışta bulunan araç sayısıyla bugünkü araç sayısı arasındaki farkı izlemek gerekir. Açıkçası. Artı bu siteden de zaten iletişim bölümüne girdiğiniz zaman her türlü datayı temin edebiliyorsunuz. Sağ olsunlar paylaşıyorlar. Yani en azından ben istediğim zaman hemen gönderiyorlar. Biz de teşekkür edip kendi yolumuza bakıyoruz. Yani bugün araç sayısıyla bundan işte 6 ay önceki araç sayısını kıyasladığımız zaman ikinci elin ne durumda olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Bundan sonraki haftaya, gelecek hafta bu konuyu hatırlatırsan hafta içinde de ben edinip haftaya bu verileri sizinle paylaşmış
1: tabii
0: olurum.
1: Tabii ki de. Bir diğer konuya değinmek istiyorum. Türkiye ekonomisinin büyüme. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2.5 büyüme oranı yaşadı.
0: Evet.
1: En yüksek artış ise iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti. Bunu da tarım takip etti. Bu büyüme oranının bu büyüme oranını yeterli buluyor musunuz?
0: Biz büyüyor muyuz diye bir soru soralım önce.
1: 2.5 büyümüş.
0: Ha, 2.5 büyümüş. Biz bunu hatta Laf Sokak'ta da arkadaşlarımız sormuşlar. İnsanlarımız gerçekten hani okuma noktasında problem yaşıyorlar. Bunu yıllardır ta 2017 yılından beri söylüyorum. Finansal okuryazarlık olmalı diye. Şimdi insanımız gerçekten hani olaya bakarken nasıl bakıyor çok merak ediyorum. Konuşmayı seviyoruz. Sohbet etmeyi seviyoruz. Ama bilmediğimiz bir konu hakkında da konuşmayı seviyoruz. Millet olarak böyle bir özelliğimiz de var bizim. İşte %2.5'luk bir büyüme oranına sahibiz diyor. Böyle bir şey gerçekleşmiş. Siz hissediyor musunuz? Tabii ki ben çok iyi hissediyorum diyen cevap veren insanlar vardı. Şimdi neyi hissettiler? Ben de bunu merak ediyorum. Ülke evet %2.5 bir büyüme oranında bir artışa sahip olmuş. Şimdi neyimiz büyüdü? Bizim borcumuz büyüdü. Bizim sattığımız rakam büyüdü. İhracat rakamlarımız büyüdü. Ekonominin toplamdaki işte gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz rakam büyüdü bir önceki aya göre. Ama altını çizmek lazım bazı şeylerin. Bura büyüdü evet ama diğer tarafta da büyüyen bazı şeyler var mıydı? İthalatımız büyüdü mü mesela? Aradaki farka bakmak lazım. İthalatın ihracatı ya da ihracatın ithalatı karşılama oranı, o dış ticaret açığımız ne alemde, ne durumda? Bunlara da bakmak lazım.
1: Ticaret Bakanlığı da onu dün açıkladı. Verilere göre dış ticaret açığı %15 azalma yaşamış ve 5.6 milyar dolara gerilemiş. Bu da diyor son 9 ayın en düşük seviyesine indiğini söylüyor. İlk bakışta olumlu görünen bu tabloyu peki nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi tablonun olumluluğu rakamlarla ortaya çıkar. Ama genel olarak da bir incelenmesi gerekir. Hı hı. Şimdi evet %15 azalmış. İşte rakamlar iyi anlaşılsın diye öyle söyleyelim. 100 milyonken 85 milyona düşmüş. Hı. Yani %15 bir azalma olmuş. Ama bu azalma ihracatın artışıyla mı, ithalatın azalmasıyla mı? Buna da bakmak lazım. Şimdi bu tip verileri açıklarken insanlar kendilerini daha güzel, daha iyi göstermek adına bu şekilde bir açıklama yapıyorlar ama altını çizmek lazım. Birazcık o sayfayı açıp detaylara bakmak lazım. İthalat mı acaba azaldı, ihracat mı azaldı, hangisi diye iyi bir detaylı bakmak lazım.
1: Şu an tabloya bakıyorum.
0: Bakalım orada çok rahatlıkla görülebilir. Muhtemelen ithalat azalmıştır. Çünkü insanlar artık ham maddeyi, biz ihracatımıza konu olan malların ham maddelerin tamamına yakınını zaten ithal ediyoruz. İthalat ne olmuş bir önceki aya göre?
1: Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 1.2 puan artarak %80 seviyesine yükselmiş. Son 20 ayın en yüksek seviyesi olduğu
0: evet,
1: bilgisi
0: verilmiş.
1: Evet, ama
0: oradaki rakamlara bakmamız lazım. Hı. Örnek veriyorum, orada 112 milyar dolarsa işte 88'e mi düştü, 92'ye mi düştü? Ya da ithal ettiğimiz ham maddelerin toplamı 100 milyar dolarken işte kaça düştü, niye arttı? Bunları çok detaylı bakmamız lazım. Bunlara baktığımız zaman ortaya çıkacaktır ama ben tahminen söylüyorum, muhtemelen ithalatımız azalmıştır.
1: Bakıyorum hemen, büyük ihtimalle öyle olmuş. Mal ihracatımız ilk 5 ayda %3 artış ile 111.2 milyar dolara yükselmiş.
0: Evet, 112 milyar.
1: Mal ithalatımız ise 5 ayda 1.2 artış ile 153.9 milyar dolar olmuş.
0: Evet. Yani bu ikisinin arasındaki farkı çıkardığımız zaman zaten, hı-hı, 35 milyar dolar gibi bir açıktayız. Yani 5 milyar dolar azaldı demek sadece bu aya mahsus bir olaydır. Nedir? Yine söylüyorum. Bakmadım ama tahminen söylüyorum, tecrübeme istinaden ithalat azalmıştır. Çünkü imal edemediğimiz bir şeyi almıyoruz. Zaten ihracatçılarımızın %90'ı şu anda bu kur baskısı altında ezim ezim eziliyorlar. İhracat yapmak istemiyorlar. Satışlarında yurt dışıyla çok ciddi bir Çin'le savaş var. Yani bizim burada 77 dolara mal ettiğimiz bir ürünü, isim vermeyeceğim, ürünün ismini söylemeyeceğim. 77 dolara imal ettiğimiz bir ürünü Çin 68 dolara satıyor. Şimdi özür dilerim, bizim 77'ye imal ettiğimiz bir ürünü Çin'in 68 dolara sattığını gördüğümüz bir piyasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çalışan, istihdam sağlayan, vergi veren bu imalatçılar nasıl başarılı olacak, nasıl sürdürülebilir bir yaşam izleyecekler? Bunlar gerçekten zor sorular. Şimdi birçok şirket işte bilgi danışıyorlar. Bizim de iş mesleğimiz bu. Akıl satıyoruz açıkçası. Biz de söylemiş olduğumuz, vermiş olduğumuz tavsiyelerde de hep karşılaştığımız noktalar, sohbetlerde diyelim, tavsiye demeyelim. Yönetim yanlışlıkları, hı hı, hesap kitap bilememezlikler, bunlarla hep karşı karşıyayız. İş tecrübesi var, evet. Geçmiş var, evet. Bir portföy var, evet. Ama mevcut durum analizini yaparak, durumdan vazife çıkararak bir iş yapmıyorlar. Zaten sermayeye ulaşım, işletme sermayesine ulaşım noktasında da ciddi problemler var. Bankalardaki krediler olsun, insanların kendi aralarındaki ödeme problemleri olsun. Eskiden kendi aralarında bir finans zinciri yapmışlardı. İşte Ahmet Mehmet'e çek veriyor, Mehmet Osman'a veriyor, Osman Ayşe'ye veriyor, Ayşe Fatma'ya söylüyor, o Kezban'a söylüyor falan. Aralarında kendi işlerinde bir çek döngüsü sağlıyorlardı. Kendi işlerinde otofinansman oluşturmuşlardı. Şimdi o da kalmadı. Niye? Arada Ahmet çeki ödemediği zaman o zincirin halkası kopuyor, hı hı, ve herkes zincirleme olarak sıkıntıya giriyor. Şimdi durumun böyle olduğu bir ortamda bankalardan krediye ulaşabilme noktasında ciddi problemler yaşadığımız bir noktada nereye gideceğimizi bilmediğimiz bir hayat yaşıyoruz. Maalesef durum bu. Hani çok konuşacak şey var ama yani söyleyeceklerimiz belki birilerinin hoşuna gitmeyecektir. Belki birilerinin zoruna gidecektir ama maalesef
1: gerçeği
0: biz
1: de
0: mevcut veriler üzerinden fikirlerimizi sunuyoruz, fikirlerimizi anlatıyoruz. Belki eleştiri boyutu da var ama hiçbir zaman yalan ya da yanlış ya da hatalı bir veriyle biz sizin karşınıza gelmedik, evet, gelmeyeceğiz de. Bunu söylemekte fayda görüyorum.
1: Biz sadece verileri yorumluyoruz.
0: Tabii
1: diyelim.
0: Ki. Yorumluyoruz, fikir beyan ediyoruz ki bu fikir de gerçekten çok önemli diye düşünüyorum, hı hı, ben.
1: Biraz da diyorum yerel ekonomiye bakalım.
0: Evet, bakalım.
1: Özellikle düşüncelerinizi de merak ediyorum açıkçası. Kayseri'de yaklaşık 1 milyar 85 milyon liralık yatırımla hayata geçirilmesi, evet, aynen öyle, hayata geçirilmesi planlanan Çamlıca Rüzgar Enerji Santrali projesi için ÇED olumlu karar verdi.
0: Evet, vermiş.
1: Şimdi bu yatırım Kayseri ekonomisine ne kazandırır, nasıl olur? Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi Kayseri ekonomisine bu hiçbir şey kazandırmaz. Yani bu bir rüzgar santrali. Çamlıca'da, eski ismi Faraşa'dır, hı hı, rahmetli babamın 66 yılında gittiği bir o dönemki mezra diyebileceğimiz küçük bir köydü. Şimdi doğal olarak işte Yahyalı şelaleleri vesaire olunca da biraz daha güncelliği oldu. Torosların ortasında bir yayla,
1: evet,
0: dediğimiz
1: Yahyalı'da
0: bir yer Çamlıca. Ben de gittim, gördüm tabii ki. Şimdi burada çok ciddi bir rüzgar sirkülasyonu olan, rüzgar debisinin son derece yüksek olduğu bir yer. Zaten daha önceden de kurulum yapılmıştı. Zannediyorum Boydaklar zamanında yapılan bir rüzgar santralinin de orada olduğunu biliyorum. Yanılıyor da olabilirim ama öyle bir bilgi kalmış aklımda. Şimdi de işte Doğuş grubuna ait Galata Wind isimli şirket borsaya kotaya çalışıyor. Çok ciddi büyüklükleri olan, hatta yönetim kurulunda benim eski genel müdürüm olan Faik Bey'in de olduğu bir şirket. Çok ciddi büyük bir şirket. 1 milyar 85 milyon liralık bir yatırım planı yapmış. Buna uygun da işte çevre değerlendirme raporunu da almışlar. Hani bu rapor neye göre verildi, nasıl verildi, çevre etkisi ne olacak ne olmayacak bilmiyoruz. Rüzgar santrali kocaman kocaman pervane tribünleri oraya yerleştirecekler.
1: Evet.
0: O elektrik üretecek. Kazanacak olan Galata Wind şirketi olacak. Yani bunun Kayseri'ye ne faydası olacak bilmiyorum. O tribünlerde çalışacak olan, bu memlekette yaşayan ya da Yahyalı'da yaşayan ya da Çamlıca'da yaşayan insanlara bunun ne faydası olacak ben bilmiyorum. Bu ülkeye yapılmış bir yatırım mıdır? Evet, bu ülkeye yapılmış bir yatırımdır.
1: Aynen.
0: Enerji kazanımı noktasında ciddi bir fayda sağlayacaktır. Çünkü bizim dış borcumuzun çoğunu zaten enerjide, enerjiye yapmış olduğumuz ödemeler. Gerek doğalgaz olsun, gerek elektrik olsun. Şimdi biz kendi enerjimizi kendimiz üretebilirsek ne mutlu. Bunu Galata'yla yapmayalım da işte kendi içimizde yapalım. Onların yapmış olduğu yatırımı bu memleket, bu hükümet, bu ekonomi yönetimi, bu Sanayi Ticaret Bakanlığı, ne bileyim bu savunma müsteşarlığı mıdır, artık adı kimse, ya da Sanayi Ticaret Teknoloji Bakanlığı mıdır? Bunların hepsinin yapacağı çalışmalarla biz bu santralleri kendi ülkemize kurabiliriz. Hidroelektrik santrallerinden, termik santrallerden kurtulabiliriz. Yani evet, hidroelektrik belki mantıklı ama termik santraller artık çok ciddi sıkıntı. Hani havayı kirletiyor, toprağı kirletiyor vesaire. Şimdi elimizin altında çok ciddi bir toprak var. Bu vatan, bu Anadolu toprakları çok büyük, çok güzel. Yıllık güneşlenme seviyesi çok yüksek olan bir yerde yaşıyoruz. Böyle topraklar. Büyük Atatürk bize çok güzel bir memleketi,
1: evet,
0: kurtarmış, elimize teslim etmiş ama biz kıymetini bilemiyoruz şu dönemde. Yani elektrik santrallerimiz olsun, hı-hı, rüzgar santrallerimiz olsun, kendi elektriğimizi fazlasıyla kendimiz üretebiliriz. Bugün Karadeniz doğalgazı gelecek, öyle olacak, böyle olacak dedik. Hala bir şey görmüş olduğumuzda yok. Hani ne tüketiyoruz, neyi, kimden, hangi fiyatı alıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor? Bununla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Hani açıklanan rakamlara karşı da bir güven de duyamıyoruz. Evet. İşte en basiti enflasyon rakamları. Güven duymadığımız bir yerde de Büyük sorular sormak da herhalde düşünme yapımız gereği. Allah çünkü herkese akıl fikir vermiş ama hani düşünebilirseniz diye de oraya bir şerh de düşmüş. Siz hiç düşünmez misiniz ki gibi. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde var zaten.
1: Evet. Sayın Bülent Bey teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir konu var mı acaba?
0: Vallahi izleyenlere teşekkür ederiz. Eğer ki bir soruları vesaire olacak olursa yayın zaten sayfamızda olacaktır ya da YouTube'a yüklenecektir.
1: Evet, yüklenecek.
0: Buralardan sorularınız olursa ya da canlı yayında sorular bundan sonraki hafta bugün artık geçti. Canlı yayında da sorularınız olursa interaktif olarak bunları
1: değinmek istediğiniz konular olursa, sorular tabii olursa bize yazabilirsiniz. Haftaya konuşmak istediğimiz konular hakkında bizlere soru sorabilirsiniz.
0: Sormuş olduğunuz, merak etmiş olduğunuz bazı konular vardır. Onlarla alakalı da sorarsanız biz de sizinle bilgilerimizi paylaşırız. Çünkü bilgi paylaşılırsa büyür.
1: Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
0: Siz de sağ olun.
1: Haftaya tekrardan saat 10'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugündü. Tarihte bugün başlıyor.
3: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
2: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Erken

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Görüşmede küresel gelişmelere değinen Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde büyütmeye devam ettiğini belirterek, bu ilişkilerin sadece ticari değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını sert bir dille kınadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 27 ilde toplam 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini, olayla ilgili 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin genç girişimcilerini, yatırımcılarını ve politika yapıcılarını bir araya getiren EET Gençlik Girişim Konferansı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası etkinlik salonunda başladı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere istihdam edeceği 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK kulüpte yeni bir dönemin kapısını aralamak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu. Trendyol Süper Lig ekibi Gençler Birliği'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında taraftarlar için kombine bilet satış süreci resmen başladı. Su Topu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Enka'yı 17-15 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Sarı Kırmızılı ekip bir galibiyet daha alması halinde 2025-2026 sezonu şampiyon olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 101-79 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Avustralya'nın yeni Güney Galler eyaletinde ticari bir üreticiye düzenlenen ve evcil hayvan ticaretiyle bağlantılı olan rekor niteliğindeki operasyonda 100 binden fazla canlı egzotik hamam böceğine el konuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektubu kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu. Zelenski, görüşmenin tarafsız bir üçüncü ülkede yapılmasını önerirken, ABD Başkanı Donald Trump iki tarafında tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Yapay zeka çok sayıda virüse karşı koruma sağlayabilecek ve salgınları önleyebilecek tamamen yeni bir aşı türünü geliştirmek için kullanıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin iç siyasetteki durumdan dolayı krizi çözmeye hazır olmadığını belirterek, Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimle imzalamak istiyoruz, dedi. ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, eşi ve 3 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında bir kadının hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına, 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirterek, çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Müşteba Hamane ile görüşebileceklerini kaydederek, onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim, dedi. Güneş sisteminin ilk dönemlerine ışık tutan nadir bir göktaşı, milyonlarca yıl önce yok olmuş ay büyüklüğündeki kadim bir gezegenin varlığını ilk kez kesin olarak ortaya koydu. Bilim insanları bambu sarılarının tavandaki yapay çiçeğe ulaşmak için strafor toplarını birer merdiven gibi kullandığını ortaya koyarak böceklerin sadece içgüdülerle hareket etmediğini, temel bir zekaya sahip olduğunu ispatladı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ın batı çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Sarızlı ve Özvatan 24, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Pınarbaşı 25, Sarıoğlan ve İncesu 26, Yahyalı ve Develi 27, Yeşilhisar 30, Erciyes Kayak Merkezi ise 17 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda ise %32,61 oldu. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün toplam aktiflerinin %59'luk büyüme ile 4,2 trilyon lira seviyesine ulaştığını belirterek, ilk çeyrekte üretimden gelen 397 milyar liranın 340 milyar lirasının hayat dışı sigorta primlerinden geldiğini belirtti, 57 milyar liranın da hayat sigortası üretimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın hizmete alındığını, uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Şimdi 7 A için kollarımızı sıvadık," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu belirterek, dayanıklılığa yatırım yapmamız, güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor, bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin yakında hayata geçeceğini açıkladı, tarım alanlarını korurken vatandaşların toprakla buluşma talebini de gözeteceklerini belirten kurum, çalışmanın kanun ve yönetmelik çerçevesinde yasal bir zemine oturtulacağını vurguladı. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında Albaraka 1. Stratejik Raporu tanıtıldı, çeşitli mutabakat zaptlarına imza atıldı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. Savunma ve havacılık sanayisi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 26 Mayıs itibarıyla 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 46 lira 8 kuruş, Euro 53 lira 57 kuruş, gram altın 6.534 lira, çeyrek altın 10.704 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları.
2: Dünya turu başlıyor.
3: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Bugün kuzeyin ucuna, Norveç'e bağlı Svalbard takım adalarına gidiyoruz. Burası dünyanın en tuhaf yasaklarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu adada ölmek yasak. Evet, yanlış duymadınız. Dondurucu soğuk nedeniyle cesetler bozulmadığı için tam 70 yıldır adaya defin yapılmıyor. Ama doğanın şaşırtıcı kuralları bununla da bitmiyor. Kışın aylar süren karanlığın ardından yaz geldiğinde güneş tam 4 ay boyunca gökyüzünden hiç kaybolmuyor. Yani gece yarısı güneş gözlüğüyle dolaşmanız burada çok normal. Kuzey ışıklarının altında yaşamın ve ölümün kurallarının yeniden yazıldığı bir yer burası. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
2: Dünya turu sona erdi.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 70. Orhan Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Sizler bizim derdimizi anladınız. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim bir derdimiz var. Hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmayacağız. Bütün çocuklarımızın arkasında dağ gibi duracağız. Çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir alçağa, hiçbir gencimizi teslim etmeyeceğiz. Al bayrağın arkasında dimdik duracak çocuklar yetiştireceğiz diye çıkıyoruz. sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. Belediyelerimiz, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, emniyetimiz, jandarmamız, afetimiz, STK'larımız, esnafımız hep beraber çığ gibi büyüyeceğiz. Türkiye'ye bir model olacağız ve altın madalyalar, şampiyonluklar, Türk bayrağının en yukarıda dalgalanmasını göstereceğiz dedik. Ve çok şükür göstermeye başladık. Ve istiyorum ki ne olursa olsun buralar hep var olsun. Çocuklarımız terlerini burada akıtarak, milli manevi değerlerimizi burada öğrenerek, duamız o, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin, işte ezanımızı dinleyerek bayrağımızın gölgesinde çocuklarımız yuvalarında olacaklar.
4: 70. Oran Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
6: 70. Erva'yı açıyoruz. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bugün benim için diğer Erva'lardan Sayın Valim daha farklı bir açılış. Çünkü Oran Kalkınma Ajansı benim kurucu genel sekreterliğini yaptığım, 4 sene boyunca emek verdiğim bir kurum. Bu kurumun güzel bir şekilde burada spor kulübünü açması beni mutlu etti. Dolayısıyla Yunus Emre Bey'e, genel sekreterimize, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz.
4: Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bağımlılık zirvesi gerçekleştirildi. Gerçekleşen zirve öncesi konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, uyuşturucu başta olmak üzere madde, alkol, tütün, dijital bağımlılık gibi birçok bağımlılık var. Bağımlılıkla mücadele için uğraşıyoruz, bizi çok etkiliyor. Yani emsalleriyle bile her an her şeyimizle saldırı altındayız dedi. İnciroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu'yla Çağdaş Sanat'ın temsilcilerinden Ahmet Güneştekin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Aydınlık Evler Mahallesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşen 35 yaşındaki kadın yaralandı. Başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği seçimli olağanüstü genel kurul öncesi Kayseri Spor'da teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 302 araç ve sürücüye cep telefonu suçundan 5000 lira cezai işlem uygulandı. Yerel'den gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
7: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
8: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
7: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
10: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Erk

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Yalvarırım. Bir daha aşktan bahsetme bana.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Görüşmede küresel gelişmelere değinen Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde büyütmeye devam ettiğini belirterek, bu ilişkilerin sadece ticari değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını sert bir dille kınadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 27 ilde toplam 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini, olayla ilgili 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin genç girişimcilerini, yatırımcılarını ve politika yapıcılarını bir araya getiren EET Gençlik Girişim Konferansı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası etkinlik salonunda başladı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere istihdam edeceği 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep VK kulüpte yeni bir dönemin kapısını aralamak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu. Trendyol Süper Lig ekibi Gençler Birliği'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında taraftarlar için kombine bilet satış süreci resmen başladı. Su Topu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Enka'yı 17-15 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Sarı Kırmızılı ekip bir galibiyet daha alması halinde 2025-2026 sezonu şampiyon olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 101-79 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Coğrafi iz başlıyor.
1: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Mantı, kıymanın küçük hamur parçalarının içine yerleştirilmesi, suda haşlanmasıyla hazırlanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü bir yemektir. Türk mutfağının simge lezzetlerinden biri olmakla birlikte, Orta Asya, Balkanlar, Afganistan ve Çin'in kuzeybatısına kadar geniş bir coğrafyada benzer örnekleriyle karşılaşılır. Uzak Doğu'daki Baozi ve Kore mutfağındaki mandu, mantının farklı kültürlerdeki akraba formları olarak değerlendirilir. Mantının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, tarihsel veriler bu yemeğin göç yolları boyunca şekillendiğini göstermektedir. Hamurun içine et koymak, göçebe yaşamın hem pratik hem de besleyici çözümlerinden biridir. Türk ve Moğol topluluklarının İpek yolu üzerindeki hareketleri sırasında mantının kurutulmuş ya da donmuş halde taşındığı, bu sayede uzun yolculuklarda kolayca tüketilebildiği bilinmektedir. Anadolu'ya ulaştıktan sonra mantı, farklı bölgelerde çeşitli biçimler kazanmıştır. Ancak Kayseri'de bu yemek, yalnızca bir tarif olarak değil, belirli ölçüler, teknikler ve sunum anlayışıyla tanımlanan yerleşik bir mutfak kimliğine dönüşmüştür. Kayseri mantısını ayırt eden temel özellikler, hamurun inceliği, mantı tanelerinin küçüklüğü ve iç harcın dengeli oranıdır. Kayseri mutfağında mantı yapımı, bireysel bir uğraştan çok kolektif bir üretim süreci olarak görülür. Bu yemek, çoğunlukla bayram öncelerinde, düğün hazırlıklarında ve kalabalık misafirler için hazırlanır. Mantının tek kişiyle değil, birden fazla elin emeğiyle yapılması, onu sosyal bir pratik haline getirir. Yapım süreci hamurla başlar. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir. Bu aşama, istenen inceliğin sağlanabilmesi için gereklidir. Açılan hamurun kalınlığı ölçü aletleriyle değil, deneyimle belirlenir. Bu bilgi, yazılı tariflerden çok sözlü aktarım yoluyla kuşaktan kuşağa taşınır. Hamur karelere ayrılır ve her parça dikkatle kapatılır. İç harç genellikle kıyma ve tuzdan oluşur. Baharat kullanımı sınırlıdır. Amaç, aromayı bastırmak değil, hamur ve et arasında dengeli bir tat ilişkisi kurmaktır. Mantı tanelerinin küçük olması, estetik bir tercih olmanın ötesinde, Kayseri mutfağında ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Halk arasında yaygın olan bir kaşığa 40 mantı sığmalı ifadesi, bu anlayışın özlü bir anlatımıdır. Mantılar ya taze olarak pişirilir ya da kış ayları için saklanır. Bu durum, Kayseri mutfağının yalnızca günü değil, geleceği de gösteren yapısını yansıtır. Pişirme aşamasında mantı yavaşça kaynatılır. Ardından sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızartılmış sosla servis edilir. Kayseri'de mantı, misafire verilen değerin somut bir göstergesi olarak görülür. Bu nedenle Kayseri mantısı, 2009 yılında coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil, yalnızca ürünün adını değil, yapım tekniğini, ölçüyü ve kültürel sürekliliği koruma altına alır. Kayseri mantısı farklı coğrafyalarda üretilebilir. Ancak aynı yöntemle, aynı sabırla ve aynı toplumda

0: Arsa.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Avustralya'nın yeni Güney Galler eyaletinde ticari bir üreticiye düzenlenen ve evcil hayvan ticaretiyle bağlantılı olan rekor niteliğindeki operasyonda 100 binden fazla canlı egzotik hamam böceğine el konuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektubu kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu. Zelenski, görüşmenin tarafsız bir üçüncü ülkede yapılmasını önerirken, ABD Başkanı Donald Trump iki tarafında tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Yapay zeka çok sayıda virüse karşı koruma sağlayabilecek

0: ve salgınları önleyebilecek tamamen yeni bir aşı türünü geliştirmek için kullanıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin iç siyasetteki durumdan dolayı krizi çözmeye hazır olmadığını belirterek, "Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimle imzalamak istiyoruz," dedi. ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, eşi ve 3 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında bir kadının hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına, 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirterek, çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Müşteba Hamane ile görüşebileceklerini kaydederek, "Onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim," dedi. Güneş sisteminin ilk dönemlerine ışık tutan nadir bir göktaşı, milyonlarca yıl önce yok olmuş ay büyüklüğündeki kadim bir gezegenin varlığını ilk kez kesin olarak ortaya koydu. Bilim insanları, bambu sarılarının tavandaki yapay çiçeğe ulaşmak için strafor toplarını birer merdiven gibi kullandığını ortaya koyarak, böceklerin sadece içgüdülerle hareket etmediğini, temel bir zekaya sahip olduğunu ispatladı.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: çekip gidip sonra döneceğim.
1: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda ise %32,61 oldu. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün toplam aktiflerinin %59'luk büyüme ile 4,2 trilyon lira seviyesine ulaştığını belirterek, ilk çeyrekte üretimden gelen 397 milyar liranın 340 milyar lirasının hayat dışı sigorta primlerinden geldiğini belirtti, 57 milyar liranın da hayat sigortası üretimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın hizmete alındığını, uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Şimdi 7 ağ için kollarımızı sıvadık," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu belirterek, dayanıklılığa yatırım yapmamız, güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor, bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin yakında hayata geçeceğini açıkladı, tarım alanlarını korurken vatandaşların toprakla buluşma talebini de gözeteceklerini belirten kurum, çalışmanın kanun ve yönetmelik çerçevesinde yasal bir zemine oturtulacağını vurguladı. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında Albaraka 1. Stratejik Raporu tanıtıldı, çeşitli mutabakat zaptlarına imza atıldı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. Savunma ve havacılık sanayisi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 26 Mayıs itibarıyla 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar oldu.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 46 lira 8 kuruş. Euro 53 lira 57 kuruş. Gram altın 6.534 lira. Çeyrek altın 10.704 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ın batı çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Sarızlı ve Özvatan 24, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Pınarbaşı 25, Sarıoğlan ve İncesu 26, Yahyalı ve Develi 27, Yeşilhisar 30, Erciyes Kayak Merkezi ise 17 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 70. Orhan Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Sizler bizim derdimizi anladınız. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim bir derdimiz var. Hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmayacağız. Bütün çocuklarımızın arkasında dağ gibi duracağız. Çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir alçağa, hiçbir gencimizi teslim etmeyeceğiz. Al bayrağın arkasında dimdik duracak çocuklar yetiştireceğiz diye çıkıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğizdir. Belediyelerimiz, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, emniyetimiz, jandarmamız, afetimiz, STK'larımız, esnafımız hep beraber çığ gibi büyüyeceğiz. Türkiye'ye bir model olacağız ve altın madalyalar, şampiyonluklar, Türk bayrağının en yukarıda dalgalanmasını göstereceğiz dedik. Ve çok şükür göstermeye başladık. Ve istiyorum ki ne olursa olsun buralar hep var olsun. Çocuklarımız terlerini burada akıtarak, milli manevi değerlerimizi burada öğrenerek, duamız o, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. İşte ezanımızı dinleyerek bayrağımızın gölgesinde çocuklarımız yuvalarında olacaklar.
1: 70. Orhan Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: 70. Erva'yı açıyoruz. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bugün benim için diğer Erva'lardan Sayın Valim daha farklı bir açılış. Çünkü Orhan Kalkınma Ajansı benim kurucu genel sekreterliğini yaptığım, 4 sene boyunca emek verdiğim bir kurum. Bu kurumun güzel bir şekilde burada spor kulübünü açması beni mutlu etti. Dolayısıyla Yunus Emre Bey'e, genel sekreterimize, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz.
1: Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bağımlılık zirvesi gerçekleştirildi. Gerçekleşen zirve öncesi konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, uyuşturucu başta olmak üzere madde, alkol, tütün, dijital bağımlılık gibi birçok bağımlılık var. Bağımlılıkla mücadele için uğraşıyoruz, bizi çok etkiliyor. Yani emsalleriyle bile her an her şeyimizle saldırı altındayız dedi. İnciroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu'yla Çağdaş Sanat'ın temsilcilerinden Ahmet Güneştekin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Aydınlık Evler Mahallesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşen 35 yaşındaki kadın yaralandı. Başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği seçimli olağanüstü genel kurul öncesi Kayseri Spor'da teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 302 araç ve sürücüye cep telefonu suçundan 5000 lira cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Görüşmede küresel gelişmelere değinen Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde büyütmeye devam ettiğini belirterek, bu ilişkilerin sadece ticari değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını sert bir dille kınadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 27 ilde toplam 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini, olayla ilgili 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin genç girişimcilerini, yatırımcılarını ve politika yapıcılarını bir araya getiren EET Gençlik Girişim Konferansı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası etkinlik salonunda başladı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere istihdam edeceği 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kulüpte yeni bir dönemin kapısını aralamak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu. Trendyol Süper Lig ekibi Gençler Birliği'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında taraftarlar için kombine bilet satış süreci resmen başladı. Su Topu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Enka'yı 17-15 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Sarı Kırmızılı ekip, bir galibiyet daha alması halinde 2025-2026 sezonu şampiyon olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 101-79 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet.
5: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan kadın kooperatifleri başarı öyküsü yazmaya devam ediyor. El emeği göz nuru ürünlerle birlikte artık seri üretime geçen kadınlar ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bugün Talas Başakpınar Umay Kadın Kooperatifindeyiz ve yanımızda başkanımız Fatma Koçer var. Fatma Hanım merhaba.
4: Merhabalar.
5: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük. Sizlerle tanıştık. Daha iyi olduk.
4: Bizim için de öyle.
5: İçeriye girdiğimde beni burası çok şaşırttı. İki alanda da artık üretim var ve çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Biz biraz inceledik. Şimdi izleyicilerimiz de ekranlara geliyordur. Onlar da görüyorlardır. Hem çocuk ayakkabısı, hem kadın, hem erkek ayakkabısı. Derinin serüvenini sizden dinleyeceğiz. Çok güzel bir noktaya getirmişsiniz burayı. Ama öncelikle Fatma Koçer kimdir? Sizi tanıyalım.
4: Öncelikle hoş geldiniz.
5: Hoş,
4: ben Fatma Koçer. İki çocuk annesiyim.
5: Maşallah.
4: İşte kurulduğundan beri kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. 4 seneye yaklaştı. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar, onların üretimini yaptık. Bir buçuk sene kadar bunlarla uğraştık. Sonrasında saya gündeme geldi. Valiliğimizin bir saya projesinde sağ olsun Gökmen valimiz sayayı Başakpınar Kooperatifi yapsın demiş.
5: Şimdi sayayı önce bir anlatabilir misiniz, izleyicilerimiz bilsin? Saya nedir? Oradan sonra devam edelim.
4: Tabii ki. Saya spor ayakkabısının üst tarafı. Yani tabanın harici üst tarafının dikimi. Dediğim gibi valimizin, Vali Bey'in Başakpınar Kooperatifi yapsın diye bize önermiş. Biz 2 sene öncesi saya dikimine başladık. Bir seneye yakın hem eğitimini aldık kurslarda, hem de işi öğrendik, işi yaptık. Daha sonrasında imalat gündeme geldi. Aynen. Yapılır mı, yapılamaz mı? İşte sayayı başarılı şekilde yaptığımız için imalata yöneldik. Yine bir projemizle birlikte bütün ekipmanlarımızı aldık. Üretim için gerekli makinalar, onları aldık. 6 ay gibi bir süredir imalata başladık. Geçen sene 10. aydan bu tarafa imalatta yapıyoruz.
5: Yani aslında sadece üst kısmını üretirken ayakkabının bütününe yönelmiş oldunuz, öyle değil mi? Böyle
4: evet, aynen
5: öyle. Hem taban
4: öyle,
5: hem üst, tam anlamıyla bir üretim oluştu.
4: Evet, dediğim gibi başladığımız zamanlar sadece saya kısmını yapıyorduk. Kesilmiş ayakkabı malzemeleri geliyordu bize. Biz üst taraf dikimini yapıp gönderiyorduk. Ama sonrasında imalata başladığımızdan bu tarafa şu anda kesim işini de biz kendimiz yapıyoruz. Malzeme alımını da kendimiz yapıyoruz. Dikimini de kendimiz yapıyoruz. İmalat kısmında imalatı da yapıyoruz. Bitmiş haliyle kutularda hazır şekilde üretimimizi yapıyoruz.
5: Kaç kadın var burada?
4: Kooperatifimizde 10 üyemiz, 7 çalışanımız var. Aktif çalışanımız var. Bunun yanında tabii ki çalışanlarımız da oluyor. İşimizin yoğunluğuna göre tabii sayımız çoğalıyor, azalıyor. İşte sipariş durumumuza göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda kurumsal firmalarla görüşmelerimiz var.
5: En keyifli kısmı da herhalde bu kısım olsa gerek. Yani bir deriyle başlayan yolculukta şu anda hakikaten ülkede bu manada en büyüklerden diye bileceğimiz isimlerle ayakkabı konusunda anlaşmalar gerçekleştiriyorsunuz.
4: İnşallah, inşallah. Umudumuz o yönde tabii ki. Biz şu anda kurumsallarla işte görüşmelerimiz var. İnşallah öyle olduğu zaman işlerimiz daha da büyüyecek. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet. Umudumuz ihracata doğru da gitmek. Ama tabii ki bunu yapmak için yavaş yavaş, emin ama güvenilir adımlarla ilerlemeyi istiyoruz. Çünkü biz kooperatifteki bayanlar, hiçbirimizin de bir çalışma hayatı yoktu şimdiye kadar. Biz hepimiz ev hanımlarıyız. Ben doğma büyüme Başakpınarlıyım mesela. Arkadaşlarım da keza öyle. Bizler hiçbir deneyimimiz yokken girdik bu işe. Saya kısmı imalata göre biraz daha kolaydı bizim için. Aynen. Çünkü dikiş bildiğimiz işti. Tabii ki sayanın dikimi normal dikişle çok farklı ama biz onu başardık. Saya dikimimiz gayet beğenildi. Yaptığımız yerlerden hiçbir şikayetimiz olmadı. Ama imalat çok farklı. Çok meşakkatli. Bir de ayakkabının her modelinin, her numarasının ayrı ayrı bıçakları, kalıpları, bunların düzgünlüğü, standarda uygun olması, tabii bunun yanında malzemelerin alımı, satımı. Dediğim gibi 6 aydır bu işteyiz, şu anda imalat kısmındayız. Hem öğreniyoruz hem ilerliyoruz.
5: Gerçekten.
4: İkisini de aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü aynen. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olsun valimizin bize bu konuda güveni, desteği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Her zaman bize güvendi, başarırsınız dedi. Onun yanında kaymakamımız desteklerini de esirgemediler. Her zaman manevi destekleri bizim üzerimizde oldu. Biz de onlara karşı bir sorumluluk, bir vefa borcu, onların güvenini boşa çıkartmamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Başarmaya gayret ediyoruz. Ama dediğim gibi daha yolun başındayız. Hem öğreniyoruz, hem bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ha bizim için de bu kendimizle de gurur duyuyoruz. Ben hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma dediğim gibi hiçbir ticari hayatımız yoktu bizim. Hiçbir çalışma hayatımız yoktu. Hepimiz ev hanımı. Biz bu işe girdik. Ha düştüğümüz noktalar da oluyor. Tabii ki zorlandığımız noktalar da oluyor. Ama elimizden geldiğince pes etmeden hedefimize doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Başardık çok şükür. Bir şeyleri başardık. Bir yerlere getirdik. Artık bir yerlerde Başak Pınar Kadın Kooperatifi de ayakkabı imal ediyormuş diye hiç beklemediğimiz yerlerden hani bir malzeme almak için aradığımızda hani duyduk sizi. Evet, araştırdık, duyduk diye dönüşler alıyoruz. Yaptığımız ayakkabıların kalitesinde, işçiliğinde güzel dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ama yolun başındayız daha. Dediğim gibi 6 ay gibi bir sürede bunu başardıysak inşallah
5: çok daha güzel şeyler ilerleyen
4: evet,
5: zamanlarda olacaktır.
4: İlerleyen zamanlarda da daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz.
5: Ya öyledir eminim ki çünkü burada bir azim, burada bir gerçekten biz başaracağız düşüncesi var ve bu da eminim ki bu kadınları çok daha başka noktalara götürecek. Hatta güzel bir yenilik de varmış sizler için. Satış ofisi de oluşturacakmışsınız.
4: Evet.
5: Bana içeride dediniz ki çok hoşuma gitti. Ben geçen sene bu kısmı hiç hayal bile edemezdim ama çok başka bir noktadayız. Artık bir üretim tesisimiz var ve ek olarak da bir satış ofisi oluşturuyoruz dediniz. Oradan da bahsedin isterseniz.
4: Evet. Yani geçen sene biz saya dikimi yapıyorduk. İmalat kısmı hiç gündemde yoktu. Ama yine söylüyorum valimizin böyle bir teklifiyle bu noktaya geldik şu anda. Geçen sene bu zamanlar düşündüğümüzde bu durumda olacağımızı tahmin edemezdik. Ama şu anda bu durumdayız. Seneye Allah nasip eder de seneye bu zamanı görmüş olursak nasıl bir durumda olacağız? Ha, tabii ki hayal ettiğimiz şeyler var ama yaşayıp görmemiz gerekiyor. Biz Talas'ta belediyemizden kiraladığımız bir satış ofisimiz var. Şu anda oranın hazırlıklarını yapıyoruz. Orada da ürettiğimiz ayakkabılarımızı perakende olarak satışa sunacağız. Yakın zamanda açılışımız olacak inşallah. Oranın hazırlıklarıyla uğraşıyoruz bir
5: ne
4: taraftan
5: güzel,
4: da.
5: Ne güzel, hayırlı olsun.
4: Sağ olun, teşekkür ederiz. Buradan da söyleyelim, herkesi bekleriz.
5: Evet.
4: Tabii ki açılışımıza haberiniz olurdur illaki. Valimiz falan da inşallah nasip olursa gelecekler. Yani bu yönde ilerliyoruz şu anda.
5: Evet, çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şunu da merak ediyoruz. Ne kadar bir sermaye ile kuruldu ve şu anda cironuz ne?
4: Biz buraya sıfır sermaye ile başladık. Ama şu anda 6 ay gibi bir sürede 3,5-4 milyona yakın ciromuz oldu. Hani bu kısa bir sürede şu anda bu şeye ulaştık. Tabii 6 ay gibi bir süre oldu ama bunun başta bir iki ayı öğrenme süreciydi bizim için. Çünkü makinalarımız yeni gelmişti. Makinalarımızı öğrenmek, işte imalata tam başlamak. Yani son 4 ayda ciromuz 3,5-4 milyonu buldu.
5: Bizi izleyen kadınlara ne söylemek istersiniz? Sizin de aslında diğer kooperatiflerde benzer hikayeler var ama biraz önce yine bahsettiniz. Burada da Başakpınar'da da kadınlar çok fazla iş hayatının içinde değildi dediniz. Bu manada da aslında bir burada da başarılan bir konu var. Ve de sizi izleyen kadınlara ne tavsiye edersiniz? Bunu da çalışıp başarmış bir kadın olarak sizden duymak isteriz.
4: Yani şöyle söyleyeyim. Evet, bizim burasında bizim zamanımızda bayanların çalışması yok denecek kadar azdı. Ama dışarıda çalışma değil de Başakpınar'da böyle bir iş imkanı olup da çalışılması buradaki bayanlarımız için tabii ki bir avantaj.

0: istiyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım.
0: Ben teşekkür
1: ederim.
0: Sohbet
1: çok güzeldi. Başak Pınar Umay Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Koçer'le birlikteydik. Sağ olun efendim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, haftaya bambaşka bir hikayeyle nasıl başardığının sorusunu farklı bir isime soruyor olacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Nasıl başardım sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Sağlık Rehberi.
5: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
2: Sağlık Rehberi.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Sakin ol.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Avustralya'nın yeni Güney Galler eyaletinde ticari bir üreticiye düzenlenen ve evcil hayvan ticaretiyle bağlantılı olan rekor niteliğindeki operasyonda 100 binden fazla canlı egzotik hamam böceğine el konuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektubu kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu. Zelenski, görüşmenin tarafsız bir üçüncü ülkede yapılmasını önerirken, ABD Başkanı Donald Trump iki tarafında tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Yapay zeka çok sayıda virüse karşı koruma sağlayabilecek ve salgınları önleyebilecek tamamen yeni bir aşı türünü geliştirmek için kullanıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin iç siyasetteki durumdan dolayı krizi çözmeye hazır olmadığını belirterek, Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimle imzalamak istiyoruz, dedi. ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, eşi ve 3 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında bir kadının hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına, 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirterek, çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Müşteba Hamane ile görüşebileceklerini kaydederek onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim, dedi. Güneş sisteminin ilk dönemlerine ışık tutan nadir bir göktaşı, milyonlarca yıl önce yok olmuş ay büyüklüğündeki kadim bir gezegenin varlığını ilk kez kesin olarak ortaya koydu. Bilim insanları bambu sarılarının tavandaki yapay çiçeğe ulaşmak için strafor toplarını birer merdiven gibi kullandığını ortaya koyarak böceklerin sadece içgüdülerle hareket etmediğini, temel bir zekaya sahip olduğunu ispatladı.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
3: Mirasın izleri.
4: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğal mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir anıt yükselir. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2150 metre yüksekliğindeki bu dağ, yalnızca doğal bir güzellik değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış eşsiz bir kültürel mirastır. M.Ö. 1. yüzyılda Komagene Krallığı hükümdarı 1. Antiyokos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı tümülüsü, geç Helenistik dönemin en görkemli anıtlarından biri kabul edilir. Burada kralın kendi mozolesi, tanrılara adanmış dev heykeller, kabartmalar ve yazıtlar, hem bir uygarlığın ihtişamını hem de insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusunu anlatır. Dağın zirvesine çıkıldığında doğu ve batı teraslarında karşılayan o devasa taş figürler insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollon'un, Herakles'in ve Tanrıça Fortuna'nın dev kireç taşı heykelleri Kral Antiyokos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar bu sentezin taşları kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır. Heykellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiochos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir, bu sahneler onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli simgelerinden biridir. UNESCO bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Mirasın izleri.

0: psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda ise %32,61 oldu. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün toplam aktiflerinin %59'luk büyüme ile 4,2 trilyon lira seviyesine ulaştığını belirterek, ilk çeyrekte üretimden gelen 397 milyar liranın 340 milyar lirasının hayat dışı sigorta primlerinden geldiğini belirtti, 57 milyar liranın da hayat sigortası üretimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın hizmete alındığını, uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Şimdi 7 ağ için kollarımızı sıvadık," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu belirterek, dayanıklılığa yatırım yapmamız, güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor, bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin yakında hayata geçeceğini açıkladı, tarım alanlarını korurken vatandaşların toprakla buluşma talebini de gözeteceklerini belirten kurum, çalışmanın kanun ve yönetmelik çerçevesinde yasal bir zemine oturtulacağını vurguladı. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında Albaraka 1. Stratejik Raporu tanıtıldı, çeşitli mutabakat zaptlarına imza atıldı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. Savunma ve havacılık sanayisi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 26 Mayıs itibarıyla 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar oldu.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Dolar 46 lira 8 kuruş, Euro 53 lira 57 kuruş, gram altın 6.534 lira, çeyrek altın 10.704 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ın batı çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Sarız ve Özvatan 24, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Pınarbaşı 25, Sarıoğlan ve İncesu 26, Yahyalı ve Develi 27, Yeşilhisar 30, Erciyes Kayak Merkezi ise 17 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 70. Orhan Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Sizler bizim derdimizi anladınız. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim bir derdimiz var. Hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmayacağız. Bütün çocuklarımızın arkasında dağ gibi duracağız. Çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir alçağa, hiçbir gencimizi teslim etmeyeceğiz. Al bayrağın arkasında dimdik duracak çocuklar yetiştireceğiz diye çıkıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğizdir. Belediyelerimiz, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, emniyetimiz, jandarmamız, afetimiz, STK'larımız, esnafımız hep beraber çığ gibi büyüyeceğiz. Türkiye'ye bir model olacağız ve altın madalyalar, şampiyonluklar, Türk bayrağının en yukarıda dalgalanmasını göstereceğiz dedik. Ve çok şükür göstermeye başladık. Ve istiyorum ki ne olursa olsun buralar hep var olsun. Çocuklarımız terlerini burada akıtarak, milli manevi değerlerimizi burada öğrenerek, duamız o, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. İşte ezanımızı dinleyerek bayrağımızın gölgesinde çocuklarımız yuvalarında olacaklar.
1: 70. Orhan Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: 70. Erva'yı açıyoruz. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bugün benim için diğer Erva'lardan Sayın Valim daha farklı bir açılış. Çünkü Orhan Kalkınma Ajansı benim kurucu genel sekreterliğini yaptığım, 4 sene boyunca emek verdiğim bir kurum. Bu kurumun güzel bir şekilde burada spor kulübünü açması beni mutlu etti. Dolayısıyla Yunus Emre Bey'e, genel sekreterimize, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz.
1: Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bağımlılık zirvesi gerçekleştirildi. Gerçekleşen zirve öncesi konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, uyuşturucu başta olmak üzere madde, alkol, tütün, dijital bağımlılık gibi birçok bağımlılık var. Bağımlılıkla mücadele için uğraşıyoruz, bizi çok etkiliyor. Yani emsalleriyle bile her an her şeyimizle saldırı altındayız dedi. İnciroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu'yla Çağdaş Sanat'ın temsilcilerinden Ahmet Güneştekin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Aydınlık Evler Mahallesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşen 35 yaşındaki kadın yaralandı. Başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği seçimli olağanüstü genel kurul öncesi Kayseri Spor'da teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 302 araç ve sürücüye cep telefonu suçundan 5000 lira cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum Diller'den düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: mobilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber aktarıyorum. Ben Bilge Nur Uygur.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
4: Kayseri Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bu hafta doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız, çocuk gelişim uzmanı Zeynep Büyükperdah bizlerle birlikte. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?
5: Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı dedik. Bence bir sürü soru gelebilir bu konuda. O yüzden hemen hatırlatmalarımı yapayım. WhatsApp'tan 0352 336 25 98 tekrar ediyorum. 0352 336 25 98 iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Zeynep Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Sonrasında sorularımıza geçelim.
5: Ben Zeynep Büyükperdah, çocuk gelişim uzmanıyım, oyun terapistiyim ve aile danışmanıyım. Şu anda Kayseri'de Eksen Aile Danışmanlık Merkezi'nde sorumlu mesul müdürüm. Bu şekilde Kapadokya Üniversitesi mezunuyum.
4: Harika, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten böyle çocukların gelişimi için çok önemli bir yerdesiniz. Umarım çok çok böyle danışanınız olur. Herkes böyle çocuğunu getirir size. Şimdi tüketim çağındayız. Bunu biliyoruz evet ama çocuklara ne alsam 5 dakika sonra sıkılıyor ya da daha fazlasını istiyor diyen ebeveynlerimiz çok fazla. Yeni nesilde gördüğümüz bu tatminsizlik ya da doyumsuzluk gerçekten çocukların fıtratıyla mı ilgili? Çünkü çocuklar şu an böyle direkt ekranı kaydırarak doyuyor bile olabilirler yani. Hemen alışıyorlar bir şeylere. Yoksa biz ebeveynlerin mi suçu bu?
5: Şöyle, hiçbir çocuk doyumsuz doğmaz. Hiçbir çocuk bir şeyleri sürekli isteyerek, sürekli ben anneciğim bunu istiyorum, anneciğim bunu istiyorum, bunu yapalım, bunu hadi buraya gidelim diyerek doğmaz. Ama yaşadığımız tüketim çağının getirileri tabii ki oluyor. Ve bu durumlar çocukları olumsuz etkiliyorlar. Yani bir noktada baktığımızda sürekli hazır bulunulmuş bir ortam, çocuğa hazır bir ortam sunmak aslında o çocuğun üretkenliğini etkiler, o çocuğun sabır mekanizmasını etkiler, o çocuğun dikkatini etkiler. Yani çocuğun gelişim alanındaki en önemli noktaların oralarda deprem hissi yaratabilir yani. Çünkü şöyle düşünün, bir yetişkin hayatında sürekli talepkar bir noktada olduğunuzda hazzınızı erteleyemezseniz ve onları sürekli elde ettiğinizde artık bir yerden sonra talep edeceğiniz bir şey bile kalmayabilir. Ve bunlar sizde mutsuzluk yaratır. Aynı şey çocuk mekanizmasında da, çocuk zihninde ve psikolojisinde de geçerli oluyor. Ve bu noktada aileler bir sınır koymadığında çocuk ben nasıl olsa ne yaparsam yapayım annem zaten bunu bana alıyor ve alacak diyor. Hmm. En ufak bir sınırla karşılaştığında da orada öfke krizleri ortaya çıkıyor.
4: Çok fazla görüyoruz.
5: İlerleyen gerçekten sorularda herhalde bunu konuşacağız daha detaylı.
4: Evet, yani bu sınır konusuna da özellikle değinmenizi istiyorum. Şimdi hız çağındayız dedik ama Şimdi sizi anlatırken benim aklıma hemen şu geldi böyle. Eskiden bayramlarda falan insanlar işte kıyafet alınırdı ve başımızın ucunda bekletirdik. Ayakkabı işte hani sabah olacak bayram hemen giyeceğiz falan diye. Ama şimdiki çocuklar işte her şeye ulaştıkları için çok hızlı ulaşılabilirlik hissediyorlar. Sizin de az önce söylediğiniz gibi. Peki burada mutluluk algısını neler değiştiriyor çocuğun?
5: Geçmiş döneme bu döneme baktığımızda geçmiş dönemde birçok şey çok kısıtlı ve azdı. Yani kıyafet seçenekleri çok azdı, oyuncaklar çok azdı, bu kadar çeşitli değildi. Ve orada bir talepte bulunduğunda şu deniyordu. Ya bayram gelecek zaten kızım, bayramda senin bayramlıklarını alırız. İstediklerini bayramlık olarak alırız. Ve çocuk bayram gelene kadar o anı bekliyordu. Ve ona ulaştığı anda bütün dopamin seviyesi yükseliyor. Mutluluk hormonu çok yüksek oluyordu. Ve gece yatarken başının ucuna koyuyordu. Bunu arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Giymeyeyim de eskimesin diyordu. Ama şu anda baktığımızda belki ailelerin çocuğum bu çağa ayak uydurabilsin, çocuğum kendini eksik hissetmesin diye kendi parçalarından bugüne getirdikleri, kendi çocukluklarından bugüne getirdikleri noktaları o kadar önemseyip hadi çocuğum tamam bunu da sana alalım, bunu da alalım. Aa yeni bu oyuncak çıkmış bunu da alalım diyerek çocuklara çok hazır bulunulmuş bir ortam hazırlıyorlar. Ve bu ortamda çocuklar şöyle anlatabilirim bunu size. 30 tane oyuncağın aynı masada olduğunu düşünün. Ve burada en çok dikkatinizi çeken bir oyuncağı alırsınız, incelersiniz, sonrasında diğerine geçersiniz. Bir oyuncağa ayrılan süre yarım saat dersek 3'er dakika sürer. O yüzden üretkenliğini çok etkiler bu çocuğun. Ve dikkat dağınıklığını çok tetikler. Çünkü çok fazla seçenek var, çok fazla unsur var ve çok fazla dikkat dağıtıcı nesne var. Bu durumda çocuklarda bu tarz noktalar çok ortaya çıkmaya başladı. Geçmişte dediğimizde hazı ertelemek ve o günü beklemek çocuklarda mutluluğun daha çok olmasını ve mutlulukla o anı beklemeyi hedefliyordu. Ama burada yarın diyor ki okuldan çıktıktan sonra hadi anne bunu yapmaya gidelim. Hadi anne bana bunu alalım. Hadi anne benim arkadaşımın annesi çok güzel bir suluk almış. Bana da ondan alalım. Anne de sürekli bu tarz isteklere her seferinde veya ebeveynler bakım veren hepsine evet dediği zaman çocuk diyor ki zaten ben ne talep edersem edeyim annem bana bunu alıyor. Ve ilk gördüğü sıkıntıda ve noktada bu sefer çocukta doyumsuzluk, tatminsizlik ve bu da beni mutlu etmedi. Belki sadece paketini açmaktan mutluluk duyuyor artık biliyor musunuz? O oyuncakla oynamaktan değil. Evet. Belki sadece
4: artık benim mi benim yani evet, ona bakıyor.
5: Elde etmiş oluyor ve sonrasındaki diğer hedefe geçmiş oluyor.
4: Evet, o da çok kötü ve sabırsız da oluyorlar aslında bu noktada değil mi? Yani ben şimdi bakıyorum çocuklara gerçekten hemen istediğim olsun.
5: Tabii ki.
4: Yani biz beklerdik biraz en azından biraz.
5: Tabii ki çünkü bu noktada çocukların zihin yapısına baktığımızda bizim gibi muhakeme yeteneği ve zamanlama becerisi o anlamda tam gelişmemiş oluyor. Yani yetişkinlik dönemine, ergenlik dönemine geldiğimiz zaman gelişim tamamlanmaya başlar. Orada çocuğa ne anlatırsanız anlatın. Hayır anneciğim sabretmeyi öğrenmen lazım. Hayır anneciğim bunu şu anda yapamayız dediğiniz anda çocuk buna karşı çıkacak. Çünkü bir hedefi var ona ve ona ulaşmaya çalışıyor. Bunların konuşmaları daha önceden olmalı. O kriz anı yaşanmadan önce yapılmalı. Ve çocuğa sabretmek şu şekilde öğretilebilir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bir oyuncak günü belirlenir. Ayda bir olabilir. 3 haftayı bile zorlayabilirler. 3 haftada bir gün çocukla birlikte kararlaştırılmış günde okuldan çıktıktan sonra olabilir. Bir boş gün anne baba günü yapıldığı bir gün olabilir ve çocuğun istediği bir oyuncak alınabilir. Ama orada gitmeden önce de anlaşılması gereken nokta çünkü çok fazla derya deniz bir oyuncak
4: evet,
5: dükkanına gidiyorsun ve aynen öyle her yer ışıl ışıl parlıyor onun için. Orada bir tane alma hakkın var. Sen kendi seçim hakkını kendin yapacaksın. Burada çocuğu sorumluluğu çocuğa bırakıyoruz ve o seçimi çocuk yapıyor. Sonrasında anne bu kırık çıktı, anne ben bunu sevmedim değiştirelim gibi bir noktaya gidemiyor çünkü o seçimi o yaptı. Ha tabii ki bir problem yaşandığında vesaire anne destek olur, baba destek olur ama orada sorumluluk çocukta olmuş oluyor.
4: Evet. Şimdi sosyal medyada da hep şeyi görüyoruz işte, mükemmel çocuk odaları, mükemmel oyuncaklar, işte hep yeni çıkan oyuncaklar işte çocuklar açıyor falan, bunu da görüyorlar. Bu doyumsuzluğu ne kadar körüklüyor diye sormak istiyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Çocuklar gerçekten o oyuncağı mı istiyor, yoksa o sahip olma duygusunu mu tüketiyorlar?
5: Çok güzel bir soru. Artık günümüzde siz de bunu yaşıyorsunuzdur belki. Sosyal medya öyle bir noktada hayatımızda ki şu anda dünyanın öbür ucunda yaşayan bir insanın nasıl bir hayat sürdüğü ayaklar altında, gözler önünde ve bu çok güzel vitrinleniyor ve sergileniyor. Burada tabii ki çocuk shortslarda veya diğer görüyorlar, platformlarda kaydırarak görüyorlar. Ve tabii ki talep duygusu çok daha fazla artıyor. Eskiden okulda veya çevresinde gördüğü, sosyal çevresinde gördüğü bazı şeyleri talep eden çocuk artık dünyanın diğer ucunda yaşanan hayattaki bir noktayı talep ediyor. Ve bu ulaşılması çok daha zor bir nokta. Ve de çocukların tabii ki tükenmişlik hissini ilerleyen süreçte doyumsuzluğunu çok tetikleyecek bir noktada bu. Çünkü ulaşamayacağı bir seviye belki. Belki ailenin bunu karşılayamayacağı bir nokta veya Türkiye'de olmayan bir şey. Ama çocuk bunu yeni bir hedef haline getiriyor ve bunu talep ediyor. Burada önünün çizilmesi ve sınırın konulması gerek.
4: İşte bu sınırı nasıl koyacağız? İstiyorum diyor, ağlıyor, bağırıyor, yerlere yatıyor.
5: Tabii ki bu çocuğun en çok sevilen şey çocuklarda. Çocukların en çok sevdiği şey ebeveynlerin ve yetişkinlerin sınırlarını zorlamaktır. Gerçekten çocuklar sınırları çok sever ama onları zorlamayı da çok severler. Burada nasıl bir sınırı koyacağız? Şöyle bir örnek verebilirim. Bir markete gitmeden önce veya bir alınacak bir ihtiyaç istek listesi yapılması. Kendi market alışverişlerinin yapılırken bile çocukla birlikte anne liste yaparken bu bizim ihtiyacımız mı yoksa isteğimiz mi? İhtiyaç yumurta, et, süt, peynir vesaire iken istek çikolata, cips, şeker ise burada istek ve ihtiyacın çocuğun gözünde ayrımının yapılması başta. En önemli nokta burası. Eğer çocuk çok istekli ve bu noktada anne sınır koyamayacağı bir noktadaysa şu denebilir. Bugün bir tane bir şey alma hakkın var. Yine dediğim gibi buradaki seçim sana ait. İstersen cips, istersen çikolata. Tabii ki paketli gıdaların tüketilmesini hiç uygun ve doğru bulmuyoruz.
4: Ama yiyorlar.
5: Ama evet, ne kadar sınırlandırabilirsek tüketim çağında hiç vermeyin demek mümkün değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. O yüzden ne kadar sınırlandırabilirsek bu bizim için de çocuğun gelişimi için de daha sağlıklı. Dediğim gibi hiçbir noktada kesinlikle hayır diyemeyebiliriz. Çünkü bu yaşanırken burada anlatıyoruz. Teorikte çok kolay ama pratikte uygulaması zor şeyler gerçekten. Ebeveynlerime çok hak veriyorum. Hocam bizim de çok zorlandığımız zamanlar oluyor diyorlar çünkü. Ama dediğim gibi burada çocukla konuşup gerekiyorsa kendini yerlere mi atıyor? Kendinden mi geçiyor? Anne ben bunu da alacağım, bunu da yapacağım, bana bunu al diye. Orada sizin tepkinizi bozmamanız gerekiyor. Çünkü bozduğunuz anda orada çocuğun mekanizması şu devreye giriyor. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar ağlarsam ağlayayım annem bana bunu alacak. Daha çok ağlarsam daha çok alacak. Bu devreye giriyor. O yüzden oradaki tepkinizi ve sınırınızı bozmadan, sınırı koruyarak ama çocuğun duygusunu da anlayarak. Anlayabiliyorum, şu anda bunu almak istiyorsun ama bugün bunu alamayacağız. Gerçekten üzgünüm bunu hissettiğin için, ben senin yanındayım. İstersen buradan çıktıktan sonra seninle arabada en sevdiğin şarkıyı dinleyebiliriz. Aslında orada çocuğun yönünü değiştirerek ve krizi biraz daha yumuşatarak ben senin yanındayım ama bugün bu olmayacak diyerek çocuğun algısını daha farklı bir yöne
4: çok iyiymiş yatıyoruz. Çünkü ben bazen markette şununla karşılaşıyorum. Çocuk ağlıyor, yerlere yatıyor. O alışverişine devam ediyor. Annesi ya da babası işte, kimse yanındaki. Alışverişine devam ediyor. Yok sayıyor çocuğu. Bence bu da yanlış bir şey.
5: O çok yanlış bir davranış.
4: Bu sefer etraftakiler de diyor ki ya baksana çocuğu ağlıyor, bakmıyor. Ya da mesela böyle düşüneceklerini düşünüp anne diyor ki ya işte rezil olacağım, hemen alayım da çocuğu gideyim falan oluyor. Alışverişini yarıda bırakıyor.
5: İki uçta çok yanlış bir davranış. Burada çocuk zaten bir talepte bulunurken kendinin görülmesini ve o hazzının tatmin olmasını, o duygusunun tatmin olmasını istiyor. Orada olmadığında zaten bir yalnızlık hissedecek. Zaten orada bir Anne, bana bunu neden almıyorsun diye bir sorgulamaya girecek. Belki dersizleştirmeye girecek. Orada çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerekiyor ebeveynler. Ha, tabii ki orada çocuğum ağlıyor, üzülmesin diye bunu almak hiç doğru bir davranış değil. Burada anne ve baba, ebeveyn otoritesi çok sarsılır. Ciddi noktalarda zarar görür. O yüzden çocuğunun yanında olarak o ortamdan mümkün olduğu sürece en kısa şekilde çıkarak o ortamı terk ederek, ama çocuklarının duygusal olarak yanlarında olduğunu hissettirmeleri buradaki en önemli nokta.
4: Evet, bazen anne baba arasında da çatışma çıkıyor. Mesela işte anne diyor ki hayır almayacağım, böyle dik duruyor, hayır diyor. İşte çocuğa gayet şey yapıyor. Sonra babası diyor ki ya tamam alalım, ne olacak sanki diyor. Atıyor sepete.
5: Evet.
4: Bu durumda ne yapacaklar?
5: Bu da çok karşılaştığımız bir durum. Anne babanın da aynı, aşağı yukarı aynı çizgide ilerlemesi gerekir. Çünkü bu sefer çocuk der ki ben bu talebimi kesin annem karşılamaz, babam karşılar. O yüzden ben babama gideyim der. Ya da bu talebimi babam kesinlikle izin vermez, anneme gideyim der. O çocuk gerçekten nasıl...
4: O kadar akıllılar
5: evet,
4: ki.
5: Evet, çok akıllılar. Ve...

0: ya anneyi, anne sen kötüsün, benim istediğimi almıyorsun diye etiketlemeye başlıyor. Ya da baba sen benim hiçbir dediğimi yapmıyorsun diye etiketlemeye başlıyor. Ve zihninde bunu kodladığı zaman da bu ister istemez çok olumlu ve doğru bir yöne gitmiyor. O yüzden biz genelde anne babalara kurallarınızı birlikte koyun ve hayır diyeceğiniz konularda ikiniz de dirayetli olun. Söyleriz. Çünkü gerçekten şey vardır ya, bir Instagram'da görmüşsünüzdür belki. Ördek bir annesine gidiyor, bir babasına gidiyor. Evet. Bir annesine gidiyor, bir babasına gidiyor. Annene sor, babana sor. Ya öyle oluyor gerçekten çocuklar. Bir anneye, bir babaya. Hangisinden izni koparabilirim diye bakıyorlar. İkisinin de ortak kararlı olması ve iki ebeveynin de birbirini ezmemesi gerekir. Çünkü orada birbirlerinin otoritesi yıkıldığı ve zedelendiği noktada çok sağlıklı bir yere ulaşmaz yani.
1: Evet. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tamam, sınır koyuyoruz ama bu sefer ebeveynler şunu da hissediyor. Diyor ki işte ben yaşamadım, eksiktim ben. Çocuğum her şeyi görsün diyor. İşte ben kaldım, o mahrum kalmasın diyor. Şimdi bu mantıkla ilerlediğimizde, bu iyi niyetli dediğimiz mantıkla ilerlediğimizde çocukta nasıl bir pedagojik hasara yol açıyoruz?
0: Burada şöyle, ebeveynler tabii ki herkes kendi çocukluğundan bir parça getirir. Kendi anneliğinde, kendi babalığında, kendi ebeveynliğinde. Bu parçaları biz şunu ayırt etmemiz lazım. Bu bizim kendi parçamız mı? Bu bizim çocuğumuzla olan parçamız mı? Oradaki kendimizle ilgili olan noktaları kendimiz yetişkin terapistleriyle halletmemiz gerekir. Çünkü kendi çocukluğundan getirdiğin zincirler, kendi çocukluğundan getirdiğin şemalar senin ebeveynliğini çok etkiler. Bu noktada yanlış kararlar alma olasılığın çok artar. Ya ben aynı annem gibi oldum, aynı babam gibi oldum tabirlerini çok duymaya başlarız. Belki rahatsızlık duyduğu noktaların hepsini tek tek yapmaya başlıyor olur.
1: Neyi görüyorsak onu uyguluyoruz.
0: Evet. O zinciri eğer mutlu değilsek kırmanın bir yolunu bulmalı yetişkinler ve ebeveynler diyorum. Burada da sizin çocukluğunuzla çocuğunuzun çocukluğu başka. Burada ayırt etmeleri gerekir. Siz bunu yaşayamamış olabilirsiniz ve bunu sizin kendi çocuk parçanızla halletmeniz gerekir. Burada kendi çocuğunuz varken bu onun çocukluğu ve onun şartlarıyla değerlendirmeniz lazım. Sizin zamanınızda belki bu kadar seçenek yoktu, belki bu kadar olanak yoktu, bu kadar imkan, bu kadar teknoloji yoktu bir kere. Bunu kıyaslamak doğru bile değil ve eşit değil. Adaletli olmaz yani. Ama annelerin ve babaların genelde çok en fazla yaptığı hatalardan birisi bu. Ben yaşayamadım, çocuğum yaşasın. Burada da dediğim gibi yine sınır ve hangi noktada olduğu çok önemli. Yani sağlıklı bir noktadaysa, yani ben yaşayamadım ama çocuğum İngilizce derslerine gitsin, oyun evlerine gitsin, en iyi kreşlere göndereyim gibi gibi bir noktadaysa, çocuğun gelişimini destekleyecek bir noktadaysa bu sağlıklı ve çok sıkıntılı bir noktada değildir. Ama benim küçükken iPhone'um yoktu. Benim küçükken bu şunum yoktu. Bu arabam yoktu. Çocuğuma en büyük hediyeyi ben alacağım. Çocuğuma en iyi ortamı ben sunacağım gibi bir noktadaysa burası çok da sağlıklı değil. Bu sefer çocuk sabretmeyi öğrenemeyecek. Bu sefer çocuk beklemeyi ve talep etmeyi bile öğrenmeyecek. Çünkü anne babası her zaten şey hazır bir ortam sunmuş olacak.
1: Kesinlikle. Peki burada çocuğun işte şükür ve teşekkür duygusunu yok ediyor muyuz?
0: Tabii ki ediyoruz. Şöyle düşünün. İlk başta bir yetişkin arabası yoksa önce bir bisikletim olsun, bir taşıtım olsun diye başlar. Sonrasında bir arabam olsun diye başlar. Sonrasında bir daha büyük bir arabam olsun. Sonrasında bir uçağım olsun. Sonrasında bir helikopterim olsun. Ve bu bir yerden sonra biter. Ve artık onun bir hedefi de kalmaz. Bir teşekkürü, bir mutlu olacağı bir nesne, madde de kalmaz. Aynı çocukta da aynı bu. Küçük bir Legom olsun, daha büyük bir Legom olsun, büyük bir oyun evim olsun ve kocaman bir oyun odam olsun. Bir yerden sonra bunlar artık tatmin etmeye başlamayacak çocuğu. Ve hep daha fazlası ve tüketici toplumunun şu anda yaşadığı en büyük krize girecek. Yani kötü bir döngüde sürekli dönerek en yukarıdaki hedefe ulaşmaya çalışarak ve daha doyumsuz ve teşekkürü bilmeden ilerlemiş olacak.
1: Evet. Şimdi marketlere gidiyoruz dedik. İşte oyuncak mağazalarına gidiyoruz veya reklamlarda işte çocukları cezbedecek çok fazla ürün var.

0: Bir ebeveyn çocuğunun bu isteklerine kendini suçlamadan, sorumlu hissetmeden hayır diyebilir mi? Nasıl demelidir?
1: Burada en önemli şey üsluptur. Çünkü hayır, burada hayır sana bunu almayacağız gibi bir üslup çocuğu zedeler, çocuğun özgüvenini kırar, çocuğun belki ifade etme becerisini çok pardon geri plana alır. Bu noktada en önemli şey dediğimiz gibi üslup. Ve tabii ki anne babalar hayır diyecek. Siz hayır dediğiniz için kötü bir anne baba olmuyorsunuz. Aslında çocuklar nerede durması gerektiğini sizin hayır ve evetlerinizle öğrenir. Sizin koyduğunuz sınırlarla öğrenir. Ve o sınırlar sizin sağlıklı iletişiminizin temelini oluşturur. O yüzden anne babalar bazen hayır derken korkuyor, çekiniyor, üzülüyor. İster istemez çocuklarının bir şeyden geri kalmasını istemiyor. Çok içten ve sevgi dolu bir yerden söylüyorlar bunu da. Çok anlayabiliyorum. Ama burada çocuğunuza hayır dediğinizde siz kötü bir anne baba olmuyorsunuz. Sınır koymuş ve onun geleceğinde iyi bir birey, iyi bir yetişkin olmasını destekler bir noktadan yaklaşıyorsunuz aslında.
0: Evet. Bir de şey var. Ne diyeceğimi unuttum. Diğer soruma geçeyim,
1: Tabii
0: aklıma
1: ki.
0: gelince onu söyleyeceğim. Şimdi çocuğu çok kısıtlarsak ileride açgözlü olur, işte her şeyi ister, her şeye saldırır gibi bir ifade var yani. Bu duyuyoruz etrafımızdan. Bu doğru mudur? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
1: Yani çok kısıtlamaktan bir kastımız ne? İki, ben zaten bu tüketim çağında çok kısıtlanabilen bir çocuk olduğunu düşünmüyorum
0: Evet,
1: açıkçası.
0: mümkün değil çok.
1: Evet, çok mümkün değil bu. Tabii ki belli başlı dönemlerde yaşanan bazı problemler ve bazı noktalar ilerleyen hayattaki onun yetişkinlikteki davranışlarını, huylarını, karakterini ve mizacını etkiler. Ama bu şu demek değil. Çocukken bunu yaşadıysan kesinlikle yetişkinlikte bu olacak. Bu aslında sizin psikolojik sağlamlığınızla ilgili, bu sizin tolerasyonunuzla ilgili, bu sizin ileride bunu nasıl bir mekanizmayla yerleştirdiğinizle ilgili. Yani bu çok değişken bir şey aslında. Ha, tabii ki böyle olan yetişkinler ve bireyler ve çocuklar var mıdır? İlla ki vardır. Ama şu da karşısında çok vardır eminim ki. Ben bunları görmedim ama şu anda çok da önemli bir yerde değil bu benim için. Diyen ve yetişkinliğinde çok daha mizacı, daha psikolojik sağlamlığı güçlü bir birey yetişmiştir. Bu da vardır yani karşılaştığımız bir
0: Evet.
1: nokta.
0: Peki şey demiştiniz, markete gitmeden önce istek ve ihtiyaç listesi yapın. Çocuğa bunu tam olarak nasıl anlatmalıyız? Onun nasıl bir duyguya hazırlamalıyız markete gittiğimizde?
1: Şöyle, gittiğinizde değil bir kere gitmeden önce olacak bu. Bu
0: Ya çok önemli.
1: evde çocukla birlikte bir masanın başında, bir koltukta, bir yerde ikinizin baş başa kaldığı bir anda göz teması kurarak ve çocuğun yaşına göre, gereksinimlerine göre bir konuşmayla bu bizim isteklerimiz ve bunlar bizim ihtiyaçlarımız. İhtiyaçlarımız da bir evin ihtiyacı. Kahvaltı yapmamız için gereken maddeler,
0: Açık
1: gereken
0: açık anlatacağız.
1: yiyecekler, aynen açık açık anlatacağız. Benim isteklerim neler? Şu anda bir yetişkin olarak belki bir şampuan, belki güzel bir koku, belki güzel bir kolonya. Bunlar da benim çok lazım olmayan ama istediğim şeyler. Bak benim iki tane isteğim var. İstersen sen de iki tane isteğini yazabilirsin ve bunu birlikte karar verebiliriz. Burada tabii ki her şeyi çocuğa bırakmadan annenin kendi kontrolünde de ilerlemesi gerekiyor. Çünkü çocuğa bıraktığında orada
0: Yazabilir bir
1: dünya
0: sürü şey.
1: kadar bir istek listesi karşınıza
0: Yine
1: gelebilir.
0: orada da sınır koyuyoruz.
1: Tabii
0: İki ise
1: ki
0: iki de.
1: sınır hayatımızda her yerinde Merve Hanım. Çocukla yaşıyorsak ve çocukla çalışıyorsak sınır bizim hayatımızın her noktasında. Yetişkinlerde bile bu böyle. Sizin de kendi sınırlarınız var, benim de kendi sınırlarım var. Eğer çocukla aynı ortamdaysak ve birlikte yaşıyorsak, bir çemberin ortasında çocuk varsa, çemberde bile bir sınır vardır. Her etrafında, her çemberin sonunda ve bitişinde, başlangıcında sınırlar var. Ve bu noktalarda sınırlar çok önemli bizim için. Çünkü çocuk dediğim gibi her zaman bir sınır arayışındadır. Ve o sınırları ezmeyi de çok sever. Ama orada biz sınırları kalınlaştıracağız. Ne kadar çocuk onu deşmeye çalışsa da biz o noktada ebeveyn olarak dur diyeceğiz.
0: Evet, şimdi çok güzel bir soru soracağım size. Bu tüketim çağında bekleme becerisini veya sabrı çocuklara nasıl kazandırabiliriz?
1: Şöyle yapabiliriz. Ben çok severim bu uygulamayı ve bütün ebeveynlerime de öneririm. Bir kumbara, bir teşvik. Yani çocuğunuz evde size yardım ediyor, yardım etmesini istiyor olabilirsiniz. Hadi bu sehpayı silersen sana bir 5 TL. Hadi oyuncaklarını toparlarsan 15 TL.
0: Küçük küçük.
1: Evet, küçük küçük meblağlarla o çocuğun kumbarasını doldurarak, bak bu kumbaran dolduğunda oyuncak günümüz var ya ayın 15'inde, seninle birlikte oyuncakçıya gidip orada istediğin bir oyuncağı alabiliriz. Bu kumbarayı doldurmak için ben de sana küçük küçük yardımlarda bulunurum ve biz işbirliği içerisinde bu çocuğu beklemeyi, hazzı ertelemeyi öğretebiliriz. Yani küçükken bir harçlık verilirdi. Bunu bazıları birazcık bekler, ondan sonrasında harcar. Birazı hiç beklemeden hemen harcar. Bazıları da hepsini biriktirir ve sonrasında bir şey alırdı. Aslında da burada yine bu sosyal çağda çocukları kumbarayla küçük küçük işbirliği içerisinde beklemeye teşvik etmek amaçlı. Ben bunu yapılmasını çok doğru buluyorum ve ebeveynlerimin hepsine de öneriyorum. Ya küçük bir kumbara ayarlayıp birlikte veya borç da alabilirler. Anne babalarından ufak bir borç. Anne, ben bu kadar biriktirdim ve istediğim oyuncak bu kadar. Bu oyuncak günümde bana biraz borç verir misin? Veya üzerine sen tamamlar mısın? Gibi hem talep etmeyi öğrenir. Hem maddi anlamda kendini gerçekten bir şeyleri başarıp onu kendi elde etmeyi öğrenir. Aynı zamanda da bir şeye kendi tek başına sahip olmayı öğrenir. Birinin desteği olmadan veya kendi başararak, kendi ayakları üzerinde durarak özgüveni de çok geliştiren bir uygulamadır. Ben çok beğenirim kumbara uygulamasını.
0: Evet, yayından önce de Ahmet Bey'in bir tavsiyesi vardı. Kitap okuyan çocuklarına küçük küçük, işte bir sayfa okuduysa 1 TL gibi meblağlar veriyormuş. Onu da çok güzel bulmuştum.
1: Evet, çok çok verimli olur. Yani çünkü bir yerden sonra İnsan mekanizması aynı rutinde sıkılabiliyor, düşebiliyor, modu düşebiliyor veya yükselebiliyor. Aynı kalp ritmi gibi diyebiliriz. Bu noktada bazen teşviğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Yaşı biraz daha büyük, okul çağında olan çocuklarınıza da okuma yazmayı daha ilerletmesi ve kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için gerçekten her sayfa için bir meblağ belirleyip veya her kitap başına bunları o şekilde teşvik edebilirsiniz.
0: Evet,
1: Ahmet Bey'in de uyguladığı uygulama çok güzeldi.
0: Kesinlikle, yani bu çağda zaten kitap okuyan, şimdi tabletten kitap okuyorum diyor ama orada bir mesaj bildirimi geliyor ya da Instagram'dan bir bildirim geliyor, oraya giriyorlar. Yani biraz telefondan değil de şu kağıda dokunmak gerçekten tabii çok ki faydalı
1: diyoruz
0: oluyor.
1: Diyoruz ya, neden dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bu kadar arttı günümüzde? Bu yüzden diyebiliriz.
0: Ya bizde
1: bu
0: bile oluyor.
1: Bu da ufak bir noktası.
0: Çocuklarda nasıl olmasın değil mi? Çünkü peki, ben bakıyorum işte bir şey göndereceğim. İşte mesaj göndermem gerekiyor. Mesaj gönderiyorum, oradan Instagram'da buluyorum.
1: Ben ne
0: yapacaktım? Bir saat geçmiş. Ben ne yapacaktım? Ben ne yaptım, ne yapacaktım gibi oluyor.
1: Çok fazla uyaran var bu çağda. Gerçekten. Yani hem çocuklar için hem yetişkinler için. Bir de biz onları daha da fazla körüklemeyelim, sınırlarımızı koruyalım. Çocukların doyumsuzluk ve tüketim çağında daha sabırlı bir bireyler olmasını sağlayalım.
0: Evet, inşallah öyle sağlarız. İnşallah. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi küçük ufak tiyolar verdik, evet, ama bu akşam ebeveynler bu yayını dinlediler, akşam gittiler. Çocukları için bu doyumsuzluk virüsünü yenmeleri için özellikle ilk adım olarak ne yapmalılar? Bunu da söylemenizi hem de şöyle bir programı toparlamak istiyorum.
1: Şöyle, aslında bahsettik küçük küçük. Ben en çok istek ve ihtiyaç listesini çok uygulanmasını daha kolay ve keyifli bulurum. Aynı zamanda da içinde ufak ufak pazarlıklar olur. Ya anne, bu aslında bir istek değil, ihtiyaç gibi orada çocuklar yine sınırlarını denerler ve zorlarlar. Kesinlikle bir kumbara. Çocukların kendi kumbara yapmaları ve bunu ailecek yapmaları güzel bir etkinlik olur aynı zamanda ve çocuğun içinde ona destek olan bir ebeveyn ve onun gelişimine katkı sağlayacak bir noktaya gelir. Kumbara yapabilirler bugün akşam evde hep birlikte. O kumbarayı çocuk istediği gibi değerlendirebilir. Sonrasında dediğim gibi istek ve ihtiyaç listesi ve ayrıca ben şunu da öneriyorum. Çocuklarınızın çok fazla oyuncakları ve kitapları var. Bunları herkesten, danışanlarımdan, etrafımdaki sosyal hayattaki arkadaşlarımdan, çocuklarından biliyorum. Bunları birlikte seçip ayıklayabilirler. Ve bunları birlikte seçip ayıkladıklarında belki ihtiyacı olan bir aileye hediye ettiklerinde çocuğun orada hediye kavramı da gelişir. Orada yardımlaşma duygusu gelişir. Aynı zamanda da kendi oyuncaklarını seçip azalttığı için dikkatini vereceği daha çok ürün olur ve daha üretkenliği artmaya başlar. Yani çok fazla oyuncak demek aslında çok da kaliteli ve harika üretken bir çocuk inşa edeceğiz demek anlamına gelmiyor. Eskiden, eski çağda yaşayan insanları biliyorsunuz. Bir tane kendi yaptıkları veya babalarının onlara yaptığı ufak bir ahşap arabayı senelerce aynı oyuncakla oynuyorlar veya aynı oyuncakla hayatlarına devam ediyorlar ve çok değerli oluyor bu onlar için ve üretkenliklerini çok destekliyor.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel Aynen. bir yayındı. Ben teşekkür Umarım ederim. Dinleyen ve izleyenlerim için de faydalı olmuştur. Çok ben teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Çocuk gelişimi uzmanı Zeynep Büyükperdah bizlerle birlikteydi. Doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı konusunda konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda ise %32,61 oldu. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün toplam aktiflerinin %59'luk büyüme ile 4,2 trilyon lira seviyesine ulaştığını belirterek, ilk çeyrekte üretimden gelen 397 milyar liranın 340 milyar lirasının hayat dışı sigorta primlerinden geldiğini belirtti, 57 milyar liranın da hayat sigortası üretimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın hizmete alındığını, uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Şimdi 7 A için kollarımızı sıvadık," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu belirterek, dayanıklılığa yatırım yapmamız, güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor, bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin yakında hayata geçeceğini açıkladı, tarım alanlarını korurken vatandaşların toprakla buluşma talebini de gözeteceklerini belirten kurum, çalışmanın kanun ve yönetmelik çerçevesinde yasal bir zemine oturtulacağını vurguladı. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında Albaraka 1. Stratejik Raporu tanıtıldı, çeşitli mutabakat zaptlarına imza atıldı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. Savunma ve havacılık sanayisi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 26 Mayıs itibarıyla 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar oldu.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Dolar 46 lira 8 kuruş, Euro 53 lira 57 kuruş, gram altın 6.534 lira, çeyrek altın 10.704 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ın batı çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Sarız ve Özvatan 24, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Pınarbaşı 25, Sarıoğlan ve İncesu 26, Yahyalı ve Develi 27, Yeşilhisar 30, Erciyes Kayak Merkezi ise 17 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 70. Orhan Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Sizler bizim derdimizi anladınız. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim bir derdimiz var. Hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmayacağız. Bütün çocuklarımızın arkasında dağ gibi duracağız. Çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir alçağa, hiçbir gencimizi teslim etmeyeceğiz. Al bayrağın arkasında dimdik duracak çocuklar yetiştireceğiz diye çıkıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğizdir. Belediyelerimiz, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, emniyetimiz, jandarmamız, afetimiz, STK'larımız, esnafımız hep beraber çığ gibi büyüyeceğiz. Türkiye'ye bir model olacağız ve altın madalyalar, şampiyonluklar, Türk bayrağının en yukarıda dalgalanmasını göstereceğiz dedik. Ve çok şükür göstermeye başladık. Ve istiyorum ki ne olursa olsun buralar hep var olsun. Çocuklarımız terlerini burada akıtarak, milli manevi değerlerimizi burada öğrenerek, duamız o, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. İşte ezanımızı dinleyerek bayrağımızın gölgesinde çocuklarımız yuvalarında olacaklar.
1: 70. Orhan Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: 70. Erva'yı açıyoruz. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bugün benim için diğer Erva'lardan Sayın Valim daha farklı bir açılış. Çünkü Orhan Kalkınma Ajansı benim kurucu genel sekreterliğini yaptığım, 4 sene boyunca emek verdiğim bir kurum. Bu kurumun güzel bir şekilde burada spor kulübünü açması beni mutlu etti. Dolayısıyla Yunus Emre Bey'e, genel sekreterimize, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz.
1: Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bağımlılık zirvesi gerçekleştirildi. Gerçekleşen zirve öncesi konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, uyuşturucu başta olmak üzere madde, alkol, tütün, dijital bağımlılık gibi birçok bağımlılık var. Bağımlılıkla mücadele için uğraşıyoruz, bizi çok etkiliyor. Yani emsalleriyle bile her an her şeyimizle saldırı altındayız dedi. İnciroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu'yla Çağdaş Sanat'ın temsilcilerinden Ahmet Güneştekin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Aydınlık Evler Mahallesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşen 35 yaşındaki kadın yaralandı. Başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği seçimli olağanüstü genel kurul öncesi Kayseri Spor'da teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 302 araç ve sürücüye cep telefonu suçundan 5000 lira cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Görüşmede küresel gelişmelere değinen Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde büyütmeye devam ettiğini belirterek, bu ilişkilerin sadece ticari değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını sert bir dille kınadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezi yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 27 ilde toplam 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini, olayla ilgili 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin genç girişimcilerini, yatırımcılarını ve politika yapıcılarını bir araya getiren EET Gençlik Girişim Konferansı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası etkinlik salonunda başladı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere istihdam edeceği 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK kulüpte yeni bir dönemin kapısını aralamak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu. Trendyol Süper Lig ekibi Gençler Birliği'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında taraftarlar için kombine bilet satış süreci resmen başladı. Su Topu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Enka'yı 17-15 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Sarı Kırmızılı ekip bir galibiyet daha alması halinde 2025-2026 sezonu şampiyon olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 101-79 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğancı Hacı Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Osmanlı tarihinin gölgede kalmış ama izleri günümüze kadar ulaşan devlet adamlarından biridir Doğancı Hacı Ahmet Paşa. Doğum yeri tam olarak bilinmese de kökleri Sinop'a, Candaroğullarından Kızılahmet Bey'e dayanır. Bu nedenle kimi kaynaklarda Kızılahmetli olarak da bilinir. Ahmet Paşa'nın saraydaki yolculuğu padişahların en gözde uğraşlarından biriyle, yani avcılıkla başlar. Özellikle doğan kuşlarıyla ilgilenen saray görevlileri arasında uzun yıllar hizmet verdiği için Doğancı lakabıyla tanınır. Sarayın kuşlarından sorumlu bu görev, ona hem padişahların yakınında bulunma hem de devlet kapısında yükselme fırsatı sağlar. Zamanla Rumeli, Şam ve Karaman eyaletlerinde beylerbeyi olarak görev yapar. 2. Selim ve ardından 3. Murat döneminde padişahların en yakınındaki isimlerden biri haline gelir. Neredeyse 100 yaşını bulduğu bir ömrün sonunda 1588 yılında hayata gözlerini yumar. Aynı yıl Osmanlı'nın büyük mimarı Koca Sinan da vefat eder. Ahmet Paşa'nın türbesi bugün hala Üsküdar'daki Doğancılar semtinde kendi adıyla anılan yerde bulunur. Bir zamanlar yanındaki cami ayaktaydı ancak artık yoktur. Ahmet Paşa'nın devlet hayatında Kayseri'nin özel bir yeri vardır. Çünkü Konya valiliği sırasında şehzadelerden bazılarının Konya'da bulunması sebebiyle asıl valiler şehrin ikinci büyük merkezi olan Kayseri'de ikamet ederdi. Böylece Kayseri o dönemde Makarra Mirmiran, yani Beylerbeyi'nin oturduğu yer olarak anılmıştır. Ahmet Paşa da işte bu dönemde Kayseri'ye damgasını vuracak bir eser için Koca Mimar Sinan'a başvurur. 1573 yılında Sinan'a yaptırdığı cami halk arasında Kurşunlu Cami adıyla bilinir. Kitabesinde daha sonraki bir tarih yazsa da aslında yapımı bu yıllara denk gelir. Caminin yanı sıra bir külliye de inşa ettirilir. Han, hamam, mektep ve imaretten oluşan bu bütünlük, dönemin Kayseri'sinde hem dini hem de sosyal hayatın merkezlerinden biri olur. Ne yazık ki külliyeden günümüze sadece cami ulaşabilmiştir. Hamam, 1930'lu yıllarda yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılmıştır. Ahmet Paşa, Kayseri'deki eserinin kalıcı olabilmesi için 1581 tarihli vakfiyesinde çeşitli mülklerini buraya bağışlamıştır. Bugünkü Tomarza ilçesi, Bünya'nın Doğanlar Köyü, yani eski Gergeme, Sarıoğlan'daki değirmenler, Erkilet yakınındaki Yorgat Köyü'ndeki bağlar, şehir içindeki bahçeler ve ambardaki araziler, onun vakfına dahil ettiği mülklerden yalnızca birkaçıdır. Bu vakfiyede sadece mülkler değil, aynı zamanda imaretin ve hanın nasıl işletileceği, görevli sayıları ve ihtiyaçların nasıl karşılanacağı da tek tek yazılıdır. Ömrü boyunca devletin farklı kademelerinde hizmet etmiş, 3 padişah görmüş ve Kayseri'ye Mimar Sinan'ın elinden çıkan bir cami armağan etmiş bu devlet adamı, tarihte adı sık anılmasa da eserleriyle hafızalardan silinmemiştir. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
5: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
7: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
5: Sağlık Rehberi.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Avustralya'nın yeni Güney Galler eyaletinde ticari bir üreticiye düzenlenen ve evcil hayvan ticaretiyle bağlantılı olan rekor niteliğindeki operasyonda 100 binden fazla canlı egzotik hamam böceğine

0: Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimle imzalamak istiyoruz, dedi. ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, eşi ve 3 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında bir kadının hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına, 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirterek, çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Müşteba Hamane ile görüşebileceklerini kaydederek, "Onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim," dedi. Güneş sisteminin ilk dönemlerine ışık tutan nadir bir göktaşı, milyonlarca yıl önce yok olmuş ay büyüklüğündeki kadim bir gezegenin varlığını ilk kez kesin olarak ortaya koydu. Bilim insanları bambu sarılarının tavandaki yapay çiçeğe ulaşmak için strafor toplarını birer merdiven gibi kullandığını ortaya koyarak böceklerin sadece içgüdülerle hareket etmediğini, temel bir zekaya sahip olduğunu ispatladı.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda ise %32,61 oldu. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün toplam aktiflerinin %59'luk büyüme ile 4,2 trilyon lira seviyesine ulaştığını belirterek, ilk çeyrekte üretimden gelen 397 milyar liranın 340 milyar lirasının hayat dışı sigorta primlerinden geldiğini belirtti, 57 milyar liranın da hayat sigortası üretimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın hizmete alındığını, uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Şimdi 7 ay için kollarımızı sıvadık," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu belirterek, dayanıklılığa yatırım yapmamız, güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor, bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin yakında hayata geçeceğini açıkladı, tarım alanlarını korurken vatandaşların toprakla buluşma talebini de gözeteceklerini belirten kurum, çalışmanın kanun ve yönetmelik çerçevesinde yasal bir zemine oturtulacağını vurguladı. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında Albaraka 1. Stratejik Raporu tanıtıldı, çeşitli mutabakat zaptlarına imza atıldı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. Savunma ve havacılık sanayisi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 26 Mayıs itibariyle 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 46 lira 8 kuruş, Euro 53 lira 57 kuruş, gram altın 6.534 lira, çeyrek altın 10.704 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ın batı çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Sarızlı ve Özvatan 24, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Pınarbaşı 25, Sarıoğlan ve İncesu 26, Yahyalı ve Develi 27, Yeşilhisar 30, Erciyes Kayak Merkezi ise 17 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: da duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimle senin.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 70. Orhan Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Sizler bizim derdimizi anladınız. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim bir derdimiz var. Hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmayacağız. Bütün çocuklarımızın arkasında dağ gibi duracağız. Çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir alçağa, hiçbir gencimizi teslim etmeyeceğiz. Al bayrağın arkasında dimdik duracak çocuklar yetiştireceğiz diye çıkıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğizdir. Belediyelerimiz, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, emniyetimiz, jandarmamız, afetimiz, STK'larımız, esnafımız hep beraber çığ gibi büyüyeceğiz. Türkiye'ye bir model olacağız ve altın madalyalar, şampiyonluklar, Türk bayrağının en yukarıda dalgalanmasını göstereceğiz dedik. Ve çok şükür göstermeye başladık. Ve istiyorum ki ne olursa olsun buralar hep var olsun. Çocuklarımız terlerini burada akıtarak, milli manevi değerlerimizi burada öğrenerek, duamız o, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. İşte ezanımızı dinleyerek bayrağımızın gölgesinde çocuklarımız yuvalarında olacaklar.
1: 70. Orhan Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: 70. Erva'yı açıyoruz. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bugün benim için diğer Erva'lardan Sayın Valim daha farklı bir açılış. Çünkü Orhan Kalkınma Ajansı benim kurucu genel sekreterliğini yaptığım, 4 sene boyunca emek verdiğim bir kurum. Bu kurumun güzel bir şekilde burada spor kulübünü açması beni mutlu etti. Dolayısıyla Yunus Emre Bey'e, genel sekreterimize, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz.
1: Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bağımlılık zirvesi gerçekleştirildi. Gerçekleşen zirve öncesi konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, uyuşturucu başta olmak üzere madde, alkol, tütün, dijital bağımlılık gibi birçok bağımlılık var. Bağımlılıkla mücadele için uğraşıyoruz, bizi çok etkiliyor. Yani emsalleriyle bile her an her şeyimizle saldırı altındayız dedi. İnciroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu'yla Çağdaş Sanat'ın temsilcilerinden Ahmet Güneştekin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Aydınlık Evler Mahallesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşen 35 yaşındaki kadın yaralandı. Başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği seçimli olağanüstü genel kurul öncesi Kayseri Spor'da teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 302 araç ve sürücüye cep telefonu suçundan 5000 lira cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Görüşmede küresel gelişmelere değinen Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde büyütmeye devam ettiğini belirterek, bu ilişkilerin sadece ticari değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını sert bir dille kınadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 27 ilde toplam 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini, olayla ilgili 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin genç girişimcilerini, yatırımcılarını ve politika yapıcılarını bir araya getiren EET Gençlik Girişim Konferansı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Etkinlik Salonu'nda başladı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere istihdam edeceği 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kulüpte yeni bir dönemin kapısını aralamak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu. Trendyol Süper Lig ekibi Gençler Birliği'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında taraftarlar için kombine bilet satış süreci resmen başladı. Su Topu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Enka'yı 17-15 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Sarı Kırmızılı ekip, bir galibiyet daha alması halinde 2025-2026 sezonu şampiyon olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 101-79 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Avustralya'nın yeni Güney Galler eyaletinde ticari bir üreticiye düzenlenen ve evcil hayvan ticaretiyle bağlantılı olan rekor niteliğindeki operasyonda 100 binden fazla canlı egzotik hamam böceğine el konuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektubu kaleme alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu. Zelenski, görüşmenin tarafsız bir üçüncü ülkede yapılmasını önerirken, ABD Başkanı Donald Trump iki tarafın da tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Yapay zeka çok sayıda virüse karşı koruma sağlayabilecek ve salgınları önleyebilecek tamamen yeni bir aşı türünü geliştirmek için kullanıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin iç siyasetteki durumdan dolayı krizi çözmeye hazır olmadığını belirterek, Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimle imzalamak istiyoruz, dedi. ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, eşi ve 3 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında bir kadının hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına, 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirterek, çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Müşteba Hamane ile görüşebileceklerini kaydederek, onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim, dedi. Güneş sisteminin ilk dönemlerine ışık tutan nadir bir göktaşı, milyonlarca yıl önce yok olmuş ay büyüklüğündeki kadim bir gezegenin varlığını ilk kez kesin olarak ortaya koydu. Bilim insanları bambu sarılarının tavandaki yapay çiçeğe ulaşmak için strafor toplarını birer merdiven gibi kullandığını ortaya koyarak böceklerin sadece içgüdülerle hareket etmediğini, temel bir zekaya sahip olduğunu ispatladı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda ise %32,61 oldu. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün toplam aktiflerinin %59'luk büyüme ile 4,2 trilyon lira seviyesine ulaştığını belirterek, ilk çeyrekte üretimden gelen 397 milyar liranın 340 milyar lirasının hayat dışı sigorta primlerinden geldiğini belirtti, 57 milyar liranın da hayat sigortası üretimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın hizmete alındığını, uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Şimdi 7 ağ için kollarımızı sıvadık," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu belirterek, dayanıklılığa yatırım yapmamız, güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor, bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin yakında hayata geçeceğini açıkladı, tarım alanlarını korurken vatandaşların toprakla buluşma talebini de gözeteceklerini belirten kurum, çalışmanın kanun ve yönetmelik çerçevesinde yasal bir zemine oturtulacağını vurguladı. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında Albaraka 1. Stratejik Raporu tanıtıldı, çeşitli mutabakat zaptlarına imza atıldı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. Savunma ve havacılık sanayisi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 26 Mayıs itibarıyla 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar oldu.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 46 lira 8 kuruş. Euro 53 lira 57 kuruş. Gram altın 6.534 lira. Çeyrek altın 10.704 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ın batı çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Sarız ve Özvatan 24, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Pınarbaşı 25, Sarıoğlan ve İncesu 26, Yahyalı ve Develi 27, Yeşilhisar 30, Erciyes Kayak Merkezi ise 17 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. 70. Oran Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Sizler bizim derdimizi anladınız. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim bir derdimiz var. Hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmayacağız. Bütün çocuklarımızın arkasında dağ gibi duracağız. Çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir alçağa, hiçbir gencimizi teslim etmeyeceğiz. Al bayrağın arkasında dimdik duracak çocuklar yetiştireceğiz diye çıkıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz dedik. Belediyelerimiz, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, emniyetimiz, jandarmamız, afetimiz, STK'larımız, esnafımız hep beraber çığ gibi büyüyeceğiz. Türkiye'ye bir model olacağız ve altın madalyalar, şampiyonluklar, Türk bayrağının en yukarıda dalgalanmasını göstereceğiz dedik. Ve çok şükür göstermeye başladık. Ve istiyorum ki ne olursa olsun buralar hep var olsun. Çocuklarımız terlerini burada akıtarak, milli manevi değerlerimizi burada öğrenerek, duamız o, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin, işte ezanımızı dinleyerek, bayrağımızın gölgesinde çocuklarımız yuvalarında olacaklar.
1: 70. Oran Erva Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: 70. Erva'yı açıyoruz. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Bugün benim için diğer Erva'lardan Sayın Valim daha farklı bir açılış. Çünkü Oran Kalkınma Ajansı benim kurucu genel sekreterliğini yaptığım, 4 sene boyunca emek verdiğim bir kurum. Bu kurumun güzel bir şekilde burada spor kulübünü açması beni mutlu etti. Dolayısıyla Yunus Emre Bey'e, genel sekreterimize, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz.
1: Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bağımlılık zirvesi gerçekleştirildi. Gerçekleşen zirve öncesi konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, uyuşturucu başta olmak üzere madde, alkol, tütün, dijital bağımlılık gibi birçok bağımlılık var. Bağımlılıkla mücadele için uğraşıyoruz, bizi çok etkiliyor. Yani emsalleriyle bile her an her şeyimizle saldırı altındayız dedi. İnciroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu'yla Çağdaş Sanat'ın temsilcilerinden Ahmet Güneştekin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Aydınlık Evler Mahallesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşen 35 yaşındaki kadın yaralandı. Başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği seçimli olağanüstü genel kurul öncesi Kayserispor'da teknik direktör belirsizliği de devam ediyor. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında 510 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 302 araç ve sürücüye cep telefonu suçundan 5000 lira cezai işlem uygulandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kulüpte yeni bir dönemin kapısını aralamak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu. Trendyol Süper Lig ekibi Gençler Birliği'nde yeni sezon hazırlıkları kapsamında taraftarlar için kombine bilet satış süreci resmen başladı. Su Topu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Enka'yı 17-15 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Sarı Kırmızılı ekip, bir galibiyet daha alması halinde 2025-2026 sezonu şampiyon olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Gain'i 101-79 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet.
4: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan kadın kooperatifleri başarı öyküsü yazmaya devam ediyor. El emeği göz nuru ürünlerle birlikte artık seri üretime geçen kadınlar ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bugün Talas Başakpınar Umay Kadın Kooperatifindeyiz ve yanımızda başkanımız Fatma Koçer var. Fatma Hanım merhaba.
3: Merhabalar.
4: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük. Sizlerle tanıştık. Daha iyi olduk.
3: Bizim için de öyle.
4: İçeriye girdiğimde beni burası çok şaşırttı. İki alanda da artık üretim var ve çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Biz biraz inceledik. Şimdi izleyicilerimiz de ekranlara geliyordur, onlar da görüyorlardır. Hem çocuk ayakkabısı, hem kadın, hem erkek ayakkabısı. Derinin serüvenini sizden dinleyeceğiz. Çok güzel bir noktaya getirmişsiniz burayı. Ama öncelikle Fatma Koçer kimdir, sizi tanıyalım.
3: Öncelikle hoş geldiniz. Hoş, ben Fatma Koçer. İki çocuk annesiyim.
4: Maşallah.
3: İşte kurulduğundan beri kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. 4 seneye yaklaştı. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar, onların üretimini yaptık. Bir buçuk sene kadar bunlarla uğraştık. Sonrasında saya gündeme geldi. Valiliğimizin bir saya projesinde sağ olsun Gökmen Valimiz sayayı Başakpınar Kooperatifi yapsın demiş.
4: Şimdi sayayı önce bir anlatabilir misiniz, izleyicilerimiz bilsin, saya nedir? Oradan sonra devam edelim.
3: Tabii ki. Saya spor ayakkabısının üst tarafı. Yani. Tabanın harici üst tarafının dikimi. Dediğim gibi
4: Valimizin,
3: Vali Bey'in Başakpınar Kooperatifi yapsın diye bize önermiş. Biz 2 sene öncesi saya dikimine başladık. Bir seneye yakın hem eğitimini aldık kurslarda, hem de işi öğrendik, işi yaptık. Daha sonrasında imalat gündeme geldi. Aynen. Yapılır mı, yapılamaz mı? İşte sayayı başarılı şekilde yaptığımız için imalata yöneldik. Yine bir projemizle birlikte bütün ekipmanlarımızı aldık. Üretim için gerekli makineler, onları aldık. 6 ay gibi bir süredir imalata başladık. Geçen sene 10. aydan bu tarafa imalat da yapıyoruz.
4: Yani aslında sadece üst kısmını üretirken ayakkabının bütününe yönelmiş oldunuz, öyle değil mi? Böyle
3: evet, aynen
4: hem taban
3: öyle.
4: Hem üst. tam anlamıyla bir üretim oluştu.
3: Evet, dediğim gibi başladığımız zamanlar sadece saya kısmını yapıyorduk. Kesilmiş ayakkabı malzemeleri geliyordu bize. Biz üst taraf dikimini yapıp gönderiyorduk. Ama sonrasında imalata başladığımızdan bu tarafa şu anda kesim işini de biz kendimiz yapıyoruz. Malzeme alımını da kendimiz yapıyoruz. Dikimini de kendimiz yapıyoruz. İmalat kısmında imalatı da yapıyoruz. Bitmiş haliyle kutularda hazır şekilde üretimimizi yapıyoruz.
4: Kaç kadın var burada?
3: Kooperatifimizde 10 üyemiz, 7 çalışanımız var. Aktif çalışanımız var. Bunun yanında tabii ki çalışanlarımız da oluyor. İşimizin yoğunluğuna göre tabii sayımız çoğalıyor, azalıyor. İşte sipariş durumumuza göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda kurumsal firmalarla görüşmelerimiz var.
4: En keyifli kısmı da herhalde bu kısım olsa gerek. Yani bir deriyle başlayan yolculukta şu anda hakikaten ülkede bu manada en büyüklerden diyebileceğimiz isimlerle ayakkabı konusunda anlaşmalar gerçekleştiriyorsunuz.
3: İnşallah, inşallah. Umudumuz o yönde tabii ki. Biz şu anda kurumsallarla işte görüşmelerimiz var. İnşallah öyle olduğu zaman işlerimiz daha da büyüyecek. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet. Umudumuz ihracata doğru da gitmek. Ama tabii ki bunu yapmak için yavaş yavaş emin ama güvenilir adımlarla ilerlemeyi istiyoruz. Çünkü biz kooperatifteki bayanlar hiçbirimizin de bir çalışma hayatı yoktu şimdiye kadar. Biz hepimiz ev hanımlarıyız. Ben doğma büyüme Başakpınarlıyım mesela. Arkadaşlarım da keza öyle. Bizler hiçbir deneyimimiz yokken girdik bu işe. Saya kısmı imalata göre biraz daha kolaydı bizim için. Aynen. Çünkü dikiş bildiğimiz işti. Tabii ki sayanın dikimi normal dikişle çok farklı ama biz onu başardık. Saya dikimimiz gayet beğenildi. Yaptığımız yerlerden hiçbir şikayetimiz olmadı. Ama imalat çok farklı. Çok meşakkatli. Bir de ayakkabının her modelinin, her numarasının ayrı ayrı bıçakları, kalıpları, bunların düzgünlüğü, standarda uygun olması. Tabii bunun yanında malzemelerin alımı, satımı. Dediğim gibi 6 aydır bu işteyiz şu anda. İmalat kısmındayız. Hem öğreniyoruz hem ilerliyoruz. Gerçekten. İkisini de aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olsun valimizin bize bu konuda güveni, desteği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Her zaman bize güvendi, başarırsınız dedi. Onun yanında kaymakamımız desteklerini de esirgemediler. Her zaman manevi destekleri bizim üzerimizde oldu. Biz de onlara karşı bir sorumluluk, bir vefa borcu, onların güvenini boşa çıkartmamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Başarmaya gayret ediyoruz. Ama dediğim gibi daha yolun başındayız. Hem öğreniyoruz hem bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ha bizim için de bu kendimizle de gurur duyuyoruz. Ben hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma dediğim gibi hiçbir ticari hayatımız yoktu bizim. Hiçbir çalışma hayatımız yoktu. Hepimiz ev hanımı. Biz bu işe girdik. Ha düştüğümüz noktalar da oluyor. Tabii ki zorlandığımız noktalar da oluyor. Ama elimizden geldiğince pes etmeden hedefimize doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Başardık çok şükür. Bir şeyleri başardık. Bir yerlere getirdik. Artık bir yerlerde Başakpınar Kadın Kooperatifi de ayakkabı imal ediyormuş diye hiç beklemediğimiz yerlerden hani bir malzeme almak için aradığımızda hani duyduk sizi. Araştırdık, duyduk diye dönüşler alıyoruz. Yaptığımız ayakkabıların kalitesinde, işçiliğinde güzel dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ama yolun başındayız daha. Dediğim gibi 6 ay gibi bir sürede bunu başardıysak inşallah
4: çok daha güzel şeyler ilerleyen zamanlarda
3: olacaktır. İlerleyen zamanlarda da daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz.
4: Ya öyledir eminim ki çünkü burada bir azim, burada bir gerçekten biz başaracağız düşüncesi var ve bu da eminim ki bu kadınları çok daha başka noktalara götürecek. Hatta güzel bir yenilik de varmış sizler için. Satış ofisi de oluşturacakmışsınız.
3: Evet.
4: Bana içeride dediniz ki çok hoşuma gitti. Ben geçen sene bu kısmı hiç hayal bile edemezdim ama çok başka bir noktadayız. Artık bir üretim tesisimiz var ve ek olarak da bir satış ofisi oluşturuyoruz dediniz. Oradan da bahsedin isterseniz.
3: Evet. Yani geçen sene biz saya dikimi yapıyorduk. İmalat kısmı hiç gündemde yoktu. Ama yine söylüyorum valimizin böyle bir teklifiyle bu noktaya geldik şu anda. Geçen sene bu zamanlar düşündüğümüzde bu durumda olacağımızı tahmin edemezdik. Ama şu anda bu durumdayız. Seneye Allah nasip eder de seneye bu zamanı görmüş olursa nasıl bir durum anlamda olacağız. Ha, tabii ki hayal ettiğimiz şeyler var ama yaşayıp görmemiz gerekiyor. Biz Talas'ta belediyemizden kiraladığımız bir satış ofisimiz var. Şu anda oranın hazırlıklarını yapıyoruz. Orada da ürettiğimiz ayakkabılarımızı perakende olarak satışa sunacağız. Yakın zamanda açılışımız olacak inşallah. Oranın hazırlıklarıyla uğraşıyoruz bir
4: ne
3: taraftan
4: güzel,
3: da.
4: Hayırlı olsun.
3: Sağ olun, teşekkür ederiz. Buradan da söyleyelim, herkesi bekleriz.
4: Evet.
3: Tabii ki açılışımıza haberiniz olurdur illa ki. Valimiz falan da inşallah nasip olursa gelecekler. Yani bu yönde ilerliyoruz şu anda.
4: Evet, çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şunu da merak ediyoruz. Ne kadar bir sermaye ile kuruldu ve şu anda cironuz ne?
3: Biz buraya sıfır sermaye ile başladık. Ama şu anda 6 ay gibi bir sürede 3,5-4 milyon yakın ciromuz oldu. Hani bu kısa bir sürede şu anda bu şeye ulaştık. Tabii 6 ay gibi bir süre oldu ama bunun başta bir 2 ayı öğrenme süreciydi bizim için. Çünkü makinalarımız yeni gelmişti. Makinalarımızı öğrenmek, işte imalata tam başlamak. Yani son 4 ayda ciromuz 3,5-4 milyonu buldu.
4: Bizi izleyen kadınlara ne söylemek istersiniz? Sizin de aslında diğer kooperatiflerde benzer hikayeler var ama biraz önce yine bahsettiniz. Burada da Başakpınar'da da kadınlar çok fazla iş hayatının içinde değildi dediniz. Bu manada da aslında bir burada da başarılan bir konu var. Ve de sizi izleyen kadınlara ne tavsiye edersiniz? Bunu da çalışıp başarmış bir kadın olarak sizden duymak isteriz.
3: Yani şöyle söyleyeyim. Evet, bizim burasında, bizim zamanımızda bayanların çalışması yok denecek kadar azdı. Ama dışarıda çalışma değil de Başakpınar'da böyle bir iş imkanı olup da çalışılması buradaki bayanlarımız için tabii ki bir avantaj. Bizler bu yola girdik ama bizlerle birlikte bayanlarımızın da bir ekonomik özgürlüğü olsun. Hani kendi paralarını kendilerinin kazanmasını ümit ederek girdik bu yara. Evet. Hani hedefimiz ilerleyen zamanlarda kadın istihdamında bizim de bir katkımızın olması, bayanlarımızın burada çalışması, genç kızlarımızın sadece bayanlar olarak değil de yeni nesil gençlerimizin de okumayı bırakanlar mesela onların da burada bir meslek sahibi olmasını çok istiyoruz. Hani sadece bize değil, bizim gibi olan bayanlarımıza, ev hanımı olan bayanlarımıza, merkeze gidip çalışmak gibi bir lüksü olmayan bayanlarımıza burada iş imkanı olmasını istiyoruz.
4: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım.
3: Ben teşekkür
4: sohbet
3: ederim.
4: Sohbet çok güzeldi. Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Koçer'le birlikteydik. Sağ olun efendim.
3: Teşekkür Biz teşekkür ederiz.
4: Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, haftaya bambaşka bir hikayeyle nasıl başardığının sorusunu farklı bir isime soruyor olacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilurrahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa, o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak, dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Sağlık Rehberi.
5: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip Bir listelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da sağlık rehberini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
4: Sağlık Rehberi.

0: ortalama bir insanın 1961 yılına kıyasla 6 kat daha fazla tavuk eti tükettiğini ortaya koydu. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1.4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, dünyanın neresinde olursa olsun nükleer santrallerin asla saldırıya uğramaması gerektiğini belirtti. ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gözaltındaki kişilerin serbest bırakmalarının ardından 30 gün içinde meydana gelen ölümlerin bildirme zorunluluğu kaldırıldı. Yalnızca tesislerde meydana gelen ölümleri bildirdiği uygulamaya döndüğü öne sürüldü. Almanya Arabuluculukla Mücadele Birliği Genel Müdürü, ülkede ayrımcılığın daha açık hale geldiğini, eskiden gizli olan şeylerin artık daha açık bir şekilde dile getirildiğini söyledi. ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası, İsrail, Lübnan'da 6 belde için daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, ABD ile devam eden görüşmelerine ilişkin dondurulmuş varlıkların %50'si mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte serbest bırakılmalıdır dedi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşıyacağına dair iddiaları reddettiği bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: olur.
1: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda ise %32,61 oldu. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün toplam aktiflerinin %59'luk büyüme ile 4,2 trilyon lira seviyesine ulaştığını belirterek, ilk çeyrekte üretimden gelen 397 milyar liranın 340 milyar lirasının hayat dışı sigorta primlerinden geldiğini belirtti, 57 milyar liranın da hayat sigortası üretimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın hizmete alındığını, uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Şimdi 7 ay için kollarımızı sıvadık," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu belirterek, dayanıklılığa yatırım yapmamız, güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor, bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hobi bahçelerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin yakında hayata geçeceğini açıkladı, tarım alanlarını korurken vatandaşların toprakla buluşma talebini de gözeteceklerini belirten kurum, çalışmanın kanun ve yönetmelik çerçevesinde yasal bir zemine oturtulacağını vurguladı. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında Albaraka 1. Stratejik Raporu tanıtıldı, çeşitli mutabakat zaptlarına imza atıldı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayınlandı. Savunma ve havacılık sanayisi Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %33,9 artışla 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 26 Mayıs itibarıyla 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar oldu.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 46 lira 8 kuruş, Euro 53 lira 57 kuruş, gram altın 6.534 lira, çeyrek altın 10.704 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ın batı çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Sarız ve Özvatan 24, Bünyan, Felahiye, Tomarza ve Pınarbaşı 25, Sarıoğlan ve İncesu 26, Yahyalı ve Develi 27, Yeşilhisar 30, Erciyes Kayak Merkezi ise 17 derece olacak. Çevre illerde Sivas, Yozgat ve Nevşehir 26, Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakere ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marin olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedi. Yeterine kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocaseri'nin her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocaseri sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocaseri'ni, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan İnsanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var, insanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlafta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobil.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
7: Müzik Radarı.

Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.

0: Efendim merhabalar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Fatma Sadıç, Hayatımız Eğitim programında bu akşam yeniden birlikteyiz. Bildiğiniz gibi her cuma saat 18'de eğitime dair değerli konuklarla çok önemli konuları birlikte konuşuyoruz. Malum sınavlar ülkesi, pek çok konuda, pek çok düzeyde, pek çok sınavın yapıldığı bir ülkede yer aldığımız için haliyle eğitim deyince gündemden sınavlar düşmüyor. Fakat sınavların bir akademik yönü, bir ölçme yönü olduğu kadar sosyal de bir yönü var. Bu sosyal yön sayesinde aileler, ailelerin arasında, çocuklarla aileler arasındaki ilişkiler, ebeveynlerin üzerindeki baskı, öğrencilerin üzerindeki baskı, bunların hepsi sosyal yaşamın bir parçası haline geliyor. Biz bugüne kadar yaptığımız programlarda gerek LGS ile ilgili, gerek YKS ile ilgili pek çok konuk barındırdık ve bu işin akademik yönünü, ölçme ve değerlendirme yönünü konuştuk. Ancak ben bugünkü değerli konuğuma bayram öncesinde telefon açıp böyle kendime zorla yer bulup da tabiri caizse sağ olsun beni kırmadı. Dedim ki bu işin psikolojik ve sosyal yönünü de ele almalıyız. Ailelerimizle çocuklarımız arasındaki bağlantıları konuşmalıyız. Sınav esnasında, sınav sürecinde bu psikolojiyi nasıl yönetmemiz gerektiğini konuşmalıyız dedim. O da sağ olsun beni kırmadı. Dün çok yoğun bir gündemin içerisinde olmasına rağmen bugün o yoğun gündemin yorgunluğuyla programımıza konuk oldu. Değerli arkadaşım Sayın Sevda Umaç bugün bizlerle birlikte olacak. Sevda Kavafoğlu Umaç diye tam ismini söylemezsem bana kızabilir. Benim için arkadaşım, değerli kıymetli arkadaşım Sevda kendisi ama burada bugün bizim ona yönlendireceğimiz pek çok sorunun cevabını bir kişisel gelişim uzmanı olarak bu kimliğiyle nitelendirecek. Sevda Hocam'ın pek çok kimliği, pek çok alanda yaptığı çalışmalar var. Tabiri caizse 10 parmağında 10 marifet olan bir konuğum var bugün. Ancak ben bugün onu eğitimci kimliğiyle birlikte burada konuk etmek istedim. Dediğim gibi sınav sürecinde psikolojiyi konuşalım istedim. O yüzden ben kendisiyle ilgili ne söylesem eksik kalır diye düşünüyorum. Müsaadenizle kendisine dönerek bir hoş geldiniz diyeceğim. Ardından da kendisini bize tanıtmasını isteyeceğim. Hoş geldin Sevda Hocam.
1: Hoş bulduk Sayın Hocam. Yani ne söylerseniz söyleyin, nasıl ifade ederseniz edin. Arkadaşım demiş olmanız benim için en büyük gururlardan bir tanesi. İyi ki varsınız. Kıymetli davetiniz için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum benim davetimi kırmadan geldiğiniz için. Bu yoğunluğunuzun arasında, çünkü çok iyi biliyorum ne kadar yoğun olduğunuzu.
1: Sağ olun.
0: Burada bize verdiğiniz değer. Buyurun ben size şöyle bir mikrofonu bırakayım. Siz bizi hem dinleyenlere hem izleyenlere Sevda Kavafoğlu Umaç kimdir? Hangi alanlarda karşınıza çıkar? Bize hangi alanlarda yol gösterir? Siz kendi ağzınızla daha iyi net ifade edin.
1: Peki. Derler ki hayatta en zor olan şeylerden biri nedir deseniz insanın kendini anlatmasıdır derim. Bunu da her zaman ifade ederim. Teveccüh gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben öncelikle bugün burada eğitim danışmanlıkta hizmet veren Su Akademi'nin kurucusu Sevda Hoca olarak bulunuyorum. Su Akademi'de biz ne yapıyoruz eğitim danışmanlıkta? Profesyonel koçluk çalışmaları yapıyoruz. Bireysel ve kurumsal anlamda. Bu şu demektir. İnsana yapılan yatırım en iyi yatırımdır mottomuzdur bizim ve bu şekilde de kariyerleri destekliyoruz. Kariyer dönemleri ne zaman başlıyor? Gençlerin çocuklukta sınava hazırlık dönemleriyle başlıyor. Bu bizim ana mesleğimizin biriyken, diğer taraftan birçok sivil toplum kuruluşlarının idari ve yönetimlerinde yine kendi alanımla ilgili Ar-Ge ve eğitim alanlarında komisyonlarda yer almaktayım. Bir yandan siyasi bir kimliğimiz var. Ülkemiz uğruna, vatanımız, milletimiz, bildiğimiz değerler ve inandığımız duygular, değerler üzerine de bu anlamda da Kayseri'ye hizmet etmekten çekinmeyen biriyiz. Aynı zamanda anneyim. Bu süreçleri atlatan, hala da eğitim alan iki evladın annesiyim. Sanırım yeterlidir şu an için diye düşünüyorum. Eksiğimiz varsa da tamamlarsınız inşallah. Sağ olun.
0: Peki, dediğim gibi bence bugün ele alacağımız konu çok önemli. Çünkü ailelerin her biri belirli dönemlerde bu süreçlerden geçiyor.
1: Tabii.
0: Bu süreçleri doğru, yanlış, bilerek, bilmeyerek geleneksel usullerle ya da profesyonel yardım alarak bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Ama evladı olan herkesin hayatında birkaç kere, birden fazla evladı olanın birkaç kereden fazla geçtiği bir süreçten bahsediyoruz. Dediğimiz gibi bu sınav sürecinin bir de sosyal yönü oluşuyor. Çünkü aileler sosyal yapının en küçük çekirdeği ve o çekirdeklerin etkileşmesiyle toplumlar oluşuyor. Dolayısıyla aslında toplumu etkileyen bir süreçten bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Şimdi ben burada şöyle bir soru sormak istiyorum size. Şimdi sınav döneminde ailelerin en sık yaptığı, tırnak içinde iyi niyetli olmasına rağmen çocuk üzerinde baskı oluşturan davranışlar nelerdir?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz hani madem kişisel gelişim başlığıyla girdik, buna istinaden şunu söylemek istiyorum. Biz biliyoruz ki hayatta doğru yanlış, iyi kötü derken, kavramlar değişirken biliyoruz ki iyi anne, kötü anne, iyi baba, kötü baba değil, bildiğinin en iyisini yapan ebeveynler vardır. O yüzden suçlu aramıyoruz, sistemleri konuşuyoruz diyelim. Çünkü bu dönem sadece öğrenciler, gençler değil, biliyorsunuz anne babalar da en az o kadar hassas ve sıkıntılı ki bir örnek teşkil ediyorsunuz. Hocam bir hafta var sanırım hatta,
0: evet,
1: değil mi?
0: Bu cumartesi, diğer cumartesi.
1: Hayırla atlatsın evladımız da. Eminim çok güzel sonuçlar da çıkacaktır.
0: İnşallah.
1: Gönlünüze göre olsun.
0: Amin.
1: Şimdi şunu demek istiyorum. İşte dedim ya, anne babalar bildiğinin en iyisiyle hareket ediyor diye, bu şunu oluşturuyor. Bu dönem sıkıntılı dönemler. Yani çünkü stres oranı yüksek dönemler. Sınav dediğimizde sadece akademik bilgi değil, zaman ve stres yönetiminin birleştiği, üç bacak üstünde giden bir süreçtir. Bunun içerisinde öğretmeni var, öğrencisi var, annesi, babası, kardeşi, bütün aile fertleri var. Ama aileler farkında olmadan kazanamaz kaygısıyla hadi çalış, çalıştın mı, bugün kaç saat çalıştın, bugün kaç soru çözdün derken, ya da işte bu söylediğim kelimelerde çok ilginçtir, sana güveniyorum cümlesi stres yaratır, biliyor musunuz? Sana güveniyorum cümlesi o çocukta zorunluluk oluşturur ve farkında olmadan kendi şunu hisseder, sonuca odaklanır. Ardından kıyaslama yapmak, bak işte arkadaşın bu kadar soru çözdü ya da kuzenin bu seviyede. Bunların hepsi farkında olmadan o anne baba iyiliğini düşünürken aslında evladımızda birer baskı unsuru oluşturur.
0: Evet, o zaman sınavda ne yaptın, kaç doğru yaptın, kaç yanlış yaptın gibi İyi niyetli sorduğumuz sorular.
1: Bunlar sınav sonrasında da aslında yapılmaması gerekirken zaten şuna bakıyorum. LGS için bir hafta, YKS için ortalama iki hafta süremiz var. Bizim yapabileceğimiz şey sadece duygu durumuna müdahale etmek. Artık bu saatten sonra bu soruların bize katkısı değil, tam tersi stres oranının yükselmesini sağlayan durumları oluşturur.
0: Çok güzel bir cümle ettiniz. Sınava bu kadar süre kala çocuklarımızda müdahale etmemiz gereken şey duygu durumları.
1: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki, şimdi o zaman şöyle bir toparlayacak olursak, öğrencimizi sürekli olarak sınavlarının nasıl geçtiğini, kaç yanlış, kaç doğrusu olduğunu sormamız gereken süreci geçtik. İkinci olarak öğrencilerimize çok fazla sana güveniyorum, sana güveniyorum diyerek üzerlerindeki kaygı seviyesini artırmamamız gerekiyor diye toparlayabiliriz, değil mi?
1: Tabii ki, tabii ki. Yani aslında bazı cümleler vardır, kilit cümleler. Biz sadece onun şeyine baksak, sınava yönelik konuşmayı bıraksak, eline sağlık, bugün de bütün gayretini gösterdin, ben senin için ne yapabilirim?
0: Evet.
1: Bakın bunu yapmakla onun gayretini, çabasını, sizin fark ettiğinizi ve bundan memnun olduğunuzu göstermekle sınava yönelik sorular sormak arasında dağlar kadar fark var. Zaten bir evladın kaç yaşında olursa olsun, konu ne olursa olsun, arka plandaki gizli duygusu anne ve babasına kendini ispatlama gayretidir.
0: Evet, evet, kesinlikle. Peki biz eğri ya da doğru bu cümleleri kullandık ya da kullanmadık. Çocuklarımız bu cümlelerden etkilendi ya da etkilenmedi ki bazen her zaman aynı şeyi yaptığınızda aynı sonucu alamayabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Çünkü karşınızdaki bir insan ve farklı etkilenebilir bundan. Dediğiniz gibi bazen bir öğrencide çok fazla etki yaşarken diğerinde daha az etki yaşayabilirsiniz. Orayı geçtik. Fakat mesela ben şimdi bir anne olarak sınav sürecinde bir öğrencim varken öğrencimin sınav kaygısı yaşadığını nereden anlayabilirim? Hani bunu ben anlayabilir miyim veli olarak?
1: Anlayabilirsiniz. Çünkü zaten bütün algılarımızın en açık olduğu haller, çocuğumuza odaklandığımız haller. Bunun fiziksel halini anlarsınız, zihinsel halini anlarsınız, davranışsal halini anlarsınız. Şimdi çocuğumuz aslında hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyordur. Ara ara ağlama nöbetleri geçirebiliyordur. Aslında öfkelenen bir yapısı yoktur. Manasız şeylere öfkelenebiliyordur ya da tahammül göstermiyordur. Bu dönemsel bir şey. Sürekli kalıcı olduğunu düşünmeyelim, olur mu? Hani ailelerde de kaygı oluştu. Bilin ki o dönemin sıkışıklığının yarattığı bir duygu durumu ya da fiziksel karın ağrısı. Fizyolojik doktora götürürüz, tahlillerden geçiririz. Çok şükür hiçbir şey çıkmaz ama bu bir geçmeyen karın ağrısı, mide bulantısı. Hatta böyle ara ara çarpıntısının olduğunu falan hisseder. Biz tabii ki gerekirse doktoruna götüreceğiz. Sağlık kontrolünden geçeceğiz ama bilin ki dönemsel bir şey. Aile bunları gördüğünde bilsin ki bu tepkimelerdir. Bir de çocuk ara ara hiç boş bir sohbetin arasında şunu diyebilir. Zihnim bomboş, aklımda hiçbir şey yok.
0: Evet, bu en çok karşılaştığımız cümlelerden biri.
1: Kesinlikle.
0: Geçtiğimiz haftaki programda da bunu aldık hatta. Bu da aslında doğru yolda olduğumuzun bir belirtisi.
1: Evet, evet. Yani orada ne yapmak gerekire bakılırsa onun telaşına kapılmayalım. Bu dönemsel, geçici. Çocuğun o anki stresle, o dönemle çünkü verdiği uzun süre bir gayret var. Hepsinin kendi çapına göre. Ya azdır pişmanlığı vardır, çoktur korku boyutu vardır. Ama bu süreç geçecek. O yüzden bilin ki bu tepkimeleri rahatlıkla fark eder. Mesela uyku bozukluğu da çok olur. Bu dönemde görürsünüz. O zaman başka şeyler yapması gerekiyor ailenin bu alanları düzeltmek için. Peki, temas etmek için.
0: Öğrencimizin sınav kaygısı olduğunu anladığımızda nasıl davranalım?
1: Mesela tepkimelerden birini söyleyelim. Fiziksel bir yani biraz önceki saydığımız maddelerde fiziksel bir tepkime verdi, değil mi? Doktora götürelim mi? Bir doktora gidelim mi? Muayene olmak ister misin? Demekle ya aslında bu senin şu an yaşadığın stresle alakalı demek arasında fark var mı? Var.
0: Tabii ki.
1: Tamam. Doktora gitmek istemiyorsa zaten kendinin neden yaşadığını biliyor, ifade de ediyor demektir. Gerekirse bir muayene olabilir, gerekirse müdahale edebilirsiniz bu anlamda ya da uyku durumunda. Ben her gencin, öğrencinin akşam hatta eve geldikten sonra mutlaka yatmadan önce bir ılık duş almasını ve onu rahatlatacak, uykuya geçirecek takviyeler tüketmesini eğer bir sağlık problemi yoksa tavsiye ediyorum. Çünkü kaliteli uyku, derin uyku ertesi günkü stres oranını da azaltacaktır. Daha sağlıklı güne başlayacaktır. Ve bazı rutinleri bozmamasını, mesela çocuk o gece çok olmadık bir şey yemek istiyorsa, normalde yemiyorsa bence bir iki lokmayla sadece nefsini köreltsin. Olur mu? Ya da baktınız o an o toplumda olmak istemiyorsa, biz aileler olarak bazen açılırsın deyip kalabalıklara götürmek istiyoruz ya da gezdirmek istiyoruz ya, o an ona iyi gelmiyorsa tamam diyelim. Aslında birazcık direksiyonu onlara bırakalım. Her zaman bizim kontrol etmemize gerek kalmayabilir. Dönemsel bir zaman zaten.
0: Kesinlikle. Peki sınav sürecinde başarı odaklı olmak ile çocuk odaklı olmak arasındaki fark nedir?
1: Çok ciddi fark var kıymetli hocam.
0: Toplumumuza mı odaklı davranıyoruz acaba? Başarıya mı odaklanıyoruz acaba? Toplumsal olarak eğilimimiz ne yönde daha çok? Veya hangisi doğru?
1: Şimdi o zaman biraz daha geniş söylemek istiyorum ben bu konuyu. Şimdi başarı odaklı olmak, sonuca odaklanmak daha materyalist, ölçülebilir bir hal. Evet, bütün hedefimiz ona ulaşmak. Lakin yürütülemeyen süreç, fark edilemeyen, desteklenilmeyen süreç değer duygusunu kaybettirir ve yetersizlik oluşturur o kişide. Bu ne yapar? Gerçek performansını yansıtamaz. Şimdi bu çocuk akademik bir bilgi aldı, bir gayret gösterdi, belli donanımlara sahip oldu. Ama bunu kullanamadıktan sonra bir anlamı var mı?
0: Tabii ki.
1: Bu o sürecin yönetilmesi demek. Çünkü o süreci yönettiğimizde başarıya, sonuca, skora diyeyim odaklanmayıp o süreci yönettiğimizde çaba ve gayretlerinin farkındayız mesajını veriyoruz. O çocuğun mesela kendimizden bakalım Olur mu? Ben biliyorsunuz bu alanda daha çok katkı sağlamak adına akademik bir süreçten de geçtim. Yüksek lisans, doktora gibi. Şimdi skora odaklandığınız zaman sınav anında ya da çıkarabileceğiniz test haline odaklanabiliyor musunuz? Hayır, gerçekliğine odaklanamıyorsunuz. Hatta yapabileceğiniz şeyleri de aşmış oluyorsunuz. Yani cebinizdeki parayı bile harcayamıyorsunuz. O orada kalmış oluyor. Değil mi? Doğru ifade ediyorumdur diye düşünüyorum. Ama duygusal sağlığı yüksek, özgüveni yüksek bir genç yetiştirdiğimizde bu çocuğun sabah sınava giderken acaba kaç net yaparım sorusuyla kendine, ardından ben zaten daha önce defaten sınava girdim, elimden gelenin de en iyisini yaparak çıkacağımdan eminim cümlesi arasında çok ciddi bir duygu farkı var. Stres oranı başta yarı yarıya gitmiş demektir. Ama bizler de, aileleri de anlıyorum. Çünkü ben de bir ebeveynim nihayetinde. Hayat koşturmasında, verilen emeklerde direkt skor odaklıyız. O zaman çocuğun değer ve çaba duygusunu kaybediyoruz. Ona yansıdığı daha üzücü tarafı. Biz aileler bunu içimizde tolere edebiliriz.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında burada her konuştuğumuz meselede ebeveynin kullandığı dile gelmiş oluyoruz. Yani ebeveynin çocuk üzerinde kullandığı dil çok kıymetli.
1: Çok haklısınız.
0: Peki kullandığımız bu dil öğrencinin özgüveninde, performansında nasıl etkiler sağlar? Nasıl bir dil kullanmak doğru olur?
1: Ya hocam, soruları çok güzel çalışmışsın bu. Başlı başına böyle geniş konular halinde harikasın. Bu arada ben sizin birçok programınızı izledim. Alanında çok kıymetli hocaları geldi. Hepsinin de emeğine, katkısına çok teşekkür ediyorum. Hepsini izleme şansım olmadı ama inanın ara kes

0: kullandığımız ben diliyle sen dili arasında bile bir fark vardır. Sen dilinde farkında olmadan zihinde suçlayıcı ya da sorgulayıcı bir yapı oluşur. Ama aynı cümleyi ben diliyle kullandığımızda orada bir durum ifadesi vardır. Örneğin, neden bunu böyle yaptın yerine ben böyle hissettim. Yani senin yaptığın karşılığında ben böyle hissettim. Karşıdan alacağımız cevap ve tepki de ona göre şekillenir. Çünkü orada onda bir duygu oluşturuyoruz. Orada bir duygu durumunu yönetiyoruz. Peki yumuşak geçişler performansın korunmasını sağlar mı? Hatta potansiyelin ortaya çıkmasını artırır mı?
1: Tam da sorduğum şey bu.
0: Kesinlikle. Performansın artılması, katma değerinin yüksek olması, bizim buradan başarı dediğimiz hedefe ulaşmada yüksek performansla çıkmamız, verimlilikle çıkmamız bu kullandığımız dillerde çok etkilidir. Bu ebeveynler arasındaki dilde de, iletişimde de böyledir. Şimdi anne baba arasında, karı koca arasında olsun, çocuğa yansımasın. Tamam, biz şu an zaten çocuk odaklıyız. Sınav süreci odaklıyız. Onlar kendi içlerinde tolere etsinler. Ama hane içerisinde çocuğa yansır durumda. Şimdi anne babanın iletişimi çocuğa yansıyor. Anneninki çocuğa yansıyor. İkinci madde. Üçüncü madde babanınki çocuğa yansıyor. Gibi gibi gibi derken o zaman ne yapıyoruz? Merkeze almışız sınav adayımızı. Etrafında ya performansı yükselteceğiz ya potansiyeli azaltacağız. Bu çok ciddi bir ara fark açar.
1: Evet, peki ne yapacağız? Peki ne yapacağız bu handikapın içerisinde?
0: Yani biz şöyle düşünüyoruz. Gençler, çocuklar inanın çok güçlüler. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Eminim siz de bugüne kadar yetiştirdiğiniz yüzlerce öğrenci arasında bunu hissediyorsunuz, ayırt ediyorsunuzdur. Ama şimdi burada bir karşımda anne kimliğiyle de oturuyorsunuz ya, biraz oradan da hani söylüyorum. Bunun için ne yapacağınız sorusunu oradan geldiğini düşünüyorum. Neden ben dilini kullanmayalım? Neden onu ifade etmeyelim? Ya da biz her şeyi ifade etmek zorunda mıyız bu süreçte? Mesela bu soruyu bakın bir eğitimci olarak konuşalım. Biz çocukların o anki tepkileri ya da ona yansıyacak bir şeyler her an çözüm üretmek zorunda mıyız?
1: Tabii ki
0: O
1: değiliz.
0: belki de o an sadece ifade ediyor, değil mi?
1: Her şeyi
0: Böylece.
1: anlam yüklemekten vazgeçmek lazım yani.
0: Kesinlikle. Yani 10 numara tespit.
1: Bazen
0: Bırakın bazen de söyleyip geçmiş olsun. Her şey çözüm üretilir şeklinde olmasın. İhtiyaç yok çünkü o an söylüyor. Hani demiştim ya biraz önce manalı manasız konuşmalar gelir geçer.
1: evet. Çocukların mükemmel anne ve babalara ihtiyacı yok.
0: Anne ve
1: Çocukların
0: babaya
1: onları seven,
0: koşulsuz,
1: destekleyen,
0: değil mi?
1: güven hissettikleri anne ve babaya
0: Çok
1: ihtiyaçları var.
0: haklısınız. İşte o özdeğer duygusundaki koşulsuz sevgiyi göstermek o özdeğeri arttıracak etkenlerden en büyüğü.
1: Kesinlikle. Peki sınav döneminde ister istemez her ne kadar sağduyulu olsak da sizin de bahsettiğiniz gibi ebeveynler de birer insan,
0: Tabii,
1: anne baba.
0: tabii, tabii.
1: Dışarıda akşama kadar rızıkları için çalışıyor,
0: Tabii.
1: bin bir türlü insanla karşılaşıyor ve bin bir türlü durumla karşılaşıyor. Bazen günü istediği gibi geçmiyor, belki istediğinden çok daha kötü geçiyor ve ister istemez bir öfke ile negatif bir duygusal durumla karşı karşıya gelebiliyorlar. İşte bu durumda da ister istemez aile bireyleri de tabiri caizse bundan payını
0: Alıyor.
1: almaya başlıyor.
0: Evet.
1: Ya da süreci yönetirken çocuğumuz çok da istediğimiz gibi gitmiyor. İnsanız ister istemez diyoruz ki verdiğimiz emekler, işte ödediğimiz
0: Hani
1: ücretler,
0: adostlar
1: ayırdığımız
0: diyorlar.
1: zamanlar, aynen hani bunları hissetmeye başlıyoruz ve belki de aile içerisinde aile ilişkileri bozulmaya başladı.
0: Evet.
1: Bozulmaya başladığını nereden anlayalım, bu bir. İkincisi, bozulmaya başladığını anladıysak eğer nasıl onaralım? Bu farkındalığı oluşturalım ki annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız, dediğimiz gibi ailenin en önemli küçük yapısını
0: Tabii.
1: korumaya çalışalım.
0: Bu sorudan önceki konuşmamızda şöyle bir şey demiştiniz ya, çok güzeldi. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Zaten sistemsel anlamda da mükemmelliyetçilik zarar veren bir kavramdır.
1: Evet.
0: Bir gün çok alanın uzmanı Üstad sağ olsun çok kıymetli birinden bir söz duymuştum. Demişti ki

0: Sevda Hanım, en iyi iyinin katilidir demişti.
1: Evet.
0: Her zaman ben bunu kendime düstur edinmişimdir. Şimdi herkes payını alıyor ya, acaba anne baba bu kadar dışarıda olurken, maddi manevi bu süreçlerden geçerken, bu kadar yıpranmışlık varken farkında mısınız aslında biz bu dönem çocuklarımızla evde 1-2 saat zaman geçiriyoruz. Tüm gün geçirmiyoruz, geçiremiyoruz. O çocuklarda ya okulda ya kurslarda ya etütlerde, sınavlarda. Tamam, o zaman geri kalan zamanda bir şeylerin eksik gitmesi aile içinde nasıl bir sorun yaratabilir? Bir yerlerin dağınık olmasına çocuğun müdahale etme işi ya da anne o an onu toplamak zorundalığı yoksa o an çok oranın titiz olmayışı. Yani ya da çok sessiz ortamın isteniyor olması. En kıyamadığımız, en kıymetlilerimiz hazırlık süreçlerinde maddi manevi bütün varlığımızı sabır dahil verdiğimiz çocuklarımızı günde 2 saat idare edememek birazcık idare etmek de değil. Bakın kendi haline bırakmak. Kendi hali nedir biliyor musunuz? Çok basit hareketler söyleyeceğim. O an yemek istemiyor mu? Yemesin. Kural dışı hareket etmektir. O an yeniden oturum yapmak istemiyor mu? Bu saatten sonra yapmasın. Zaten tüm gün oturduysa o saatte zaten yapmasın çocuğu. O an ne yapmak istediğine bakın. O an size günün her şeyini anlatmak istemiyorsa anlatmasın. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ailenin almak istediklerine bakmak lazım. Mesela o aile ne almak istiyor? O akşam 1-2 saat evde duran çocuktan.
1: Peki şeye de katılıyor musunuz? Ben mesela eğitimci olarak şunu düşünüyorum. Şimdi işte sınav annesi, sınav öğrencisi, sınav psikolojisi.
0: Birçok etiket değil mi?
1: Evet.
0: Sınav.
1: At etiket, at etiket, at etiket. Şimdi ben 27 yıllık meslek hayatımda da
0: maşallah
1: çok uzunca süredir gördüğüm şeyler var. Şimdi sınav çocuklarının bir dokunulmazlığı var. Sınav çocuğu işte odasını toplamaz. Sınav çocuğu annesine yardım etmez. Sınav çocuğu dışarıda sosyal etkinlik yapmaz. İşte anneannesine gitmiyorsa gitmek istemez. Ben yıllardır kendi adıma eğitimci olarak bunu kabul etmiyorum.
0: Ben de kabul etmiyorum.
1: Yani sınav öğrencisi olmak demek işi gücü masanın başında oturup her daim 7-24 başka her şeyle olan ilgisini kesmiş olan birey demek değildir.
0: Yok, çok haklısınız.
1: Çünkü bu insan sınavı kazandıktan sonra da insan olarak ve sosyal bir varlık olarak yaşamını sürdürmeye devam edecektir. Bu noktalarda çocuklarımıza tanıdığımız inisiyatifler ve kuralsızlıklar aslında biraz sonra konuşacağımız sınav sonrası aile içerisindeki kopmalara da zemin hazırlar.
0: Evet.
1: Evet, sınava hazırlanıyor olabiliriz ama bize ait sorumluluklarımız devam ediyor. Çocuklarımıza yeter ki sen şunu yap da bunu yapma tarzındaki yaklaşımları ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Çünkü neden? Yani su içtiği bardağı bulaşık makinesine koymakla sınavı kaybedeceği algısı oluşmaz. Ayda bir kere gidilen büyükleri ziyareti 1-2 saat oturduğu için sınav kaybedilmez. Yani aile ilişkilerini efendime söyleyin üzerimize düşen bireysel sorumlulukları sınav öğrencisi olmuş olmamız aslında ne yapamaz? Bence etkilemez diye düşünüyorum. Bu anlamda da ben velilerimizin bu hassasiyetin, bu kadar aşırı ve uç hassasiyetinin çocuklara sonraki yaşamları anlamında zarar vereceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yok, çok güzel bir konuya dokundunuz. Siz hatta daha böyle iyi niyetli sınav sonrasına yansıyacağından bahsediyorsunuz. Ben bu süreçten bahsedeyim. Çok çok doğru tespitler. Şöyle bir şey var hocam. Şimdi normalde sınav, evet, sonuç anlamında ve tek oturum, hele ki LGS için söylüyorum ben bunu, tekrar olmadığı anlamda söylüyorum, ama farklı çözüm yollarının olduğunu da kabul etmek lazım. Hayatta her şey tek yoldan değildir. Bunu bir defa bilmek, kabul etmek lazım. Bu süreçte sonuç odaklı olsak da süreç yönetiminden biraz önce bahsettim ya size diğer soruların cevabında. Şöyle bir şey var. Çocuğu hayattan koparıyorsunuz. Hatta bu hayattan koparmalara ek maddeler de var. Telefonu elinden almak, işte tuşlu telefona geçmek, tamamen izole bir ortam yaratmak gibi gibi falan. Hayır. Siz yaşamsal fonksiyonların birçoğunu alıyorsunuz ve diyorsunuz ki sen sadece sınavı kazan. Zaten biz 1-0 stres oranını %35 oranında arttırıp başlamış olduk hikayeye. Daha yolun başında.
1: Çok güzel, burayı bir daha söyleyelim hocam.
0: Şimdi biz çocuğun normal, yani insanın yaşamsal fonksiyonları, çünkü sıradan şeyler bu bahsettiklerimiz. Ekstra biz ona git para kazan demiyoruz. Evet. Git bu toplantıyı yönet demiyoruz. Git bütün evin işini hallet demiyoruz. Ki bunlar bizim dönemimize ait yapılan, çocukluğumuzdan gelen şeylerde. Ha, o dönemin gençleri de hepsi bugünün çok başarılı insanları oldular. İyi ki de yapmış ailelerin bazıları da. Yani
1: bence de.
0: Teşekkür etmek istiyorum.
1: Çocuklar hayat başarısı anlamında bence de çok daha iyi yerlere geliyorlar.
0: Çok şükür. Şimdi diyoruz ki biz, hani sene başında diyoruz ya, sen hiçbir şey yapma. Sen sadece sınavına odaklan. Arada 10 ay, 11 ay, bazılarına 9 ay gibi
1: bazen
0: zamanlar var.
1: Bazen 2 sene.
0: Yani
1: 11'den başlıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: 7'den başlıyoruz.
0: Ve yaşamsal bütün fonksiyonlarını elinden alıyoruz ve sınava odaklıyoruz. Biz yolun başında %35 stres yükleyerek başlıyoruz. %35 çok ciddi bir oran yönetilme için. Çok ciddi bir oran. Hayır, öyle bir şey yok hocam. Hatta normal yaşamın içerisinde ne kadar kalarak devam ederse, ha orada neyi öğretebiliriz biliyor musunuz? İşte orada bizim alanlarımız devreye giriyor. Zaman yönetimini öğretirsiniz. Sıralama önceliğini öğretirsiniz.
1: Harika.
0: Bugün yapmadığın, yarına yansıyacak, yapılacak şeyler içerisindeki birinciliği, beşinciliği öğretirsiniz. Yapmazsa göreceği zararı öğretirsiniz. Bakın bunlar yaşama hazırlamaktır.
1: Ve aslında bunlar da sınav sürecine dahildir.
0: Kesinlikle.
1: Sınav akademik
0: Kesinlikle.
1: Bir süreç değil. Aslında yaşam becerisini de öğreten bir süreçtir.
0: Bu ikinci maddeye geçmek istiyorum. Daha arka plana geçmek istiyorum. Bunları öğretirken de çocukta özbenlik duygusunu yükseltiyorsunuz. Yeterlilik duygusunu yükseltiyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Sınavda, ders çalışmada yaşamının bir parçası gibi normalleştiriyoruz. Normalleştirdiğimiz şey kaygı oluşturmaz hocam.
1: Kesinlikle, bu çok doğru bir cümle bence de. Yani sınavı normalleştirmek lazım. Evde olağanüstü bir durum varmış durumuna çıkartmak lazım ki kaygı yüklenmesi azalsın.
0: Tabii ki duygu durum yönetimi çok önemlidir. Bazen bakıyorum, ya inanın çalıştığım danışan ve genç sayısını bilmiyorum. Yani meslek süremiz içerisinde bu kadar zamanda çok farklı şeylerle kıyaslanırken çok küçük püf noktalarla çok büyük açılımlar yapılıyor.
1: Evet.
0: Yani bu sefer inanılmaz akademik başarısı yüksek olabilir o öğrencimizin, yönetemediği iki şey eklendiği zaman istenilen sonuca yine ulaşamayacaktır hocam.
1: Kesinlikle. Peki süreç içerisinde diyelim, hala sürecin içerisindeyiz. Şu süreçte benim de kendim gördüğüm, koçluğunu yaptığım öğrencilerden, ders verdiğim öğrencilerden gördüğüm şey var. Sınav yaklaştıkça da bu oran gittikçe düşüyor. Çünkü her gün gerçekten ekstra şeyler görüyorum.
0: Çeşit çeşit değil mi?
1: Gerçekten buradan hepsini çok öpüyorum, hepinizi çok seviyorum, hepiniz çok değerlisiniz. Sınav sizin sadece akademik bilginizi ölçüyor. Sizin hayattaki değerinizi asla ölçmüyor. Lütfen bunu unutmayın. Elinizden geleni yaptınız. Çünkü bu dönemler inanılmaz gözyaşlarıyla, efendime söyleyeyim, asabi hareketlerle, bıkmışlıkla, bırakmak arasında kalmışlıkla o kadar çok karşılaşıyoruz ki. Yani ben bunu kısaca şöyle söyleyeyim. motivasyonu düşüyor öğrencinin.
0: Evet.
1: Öğrencimizin motivasyonunun, hele hele dediğim gibi süreçte şu sıralar en çok motivasyonun düştü. Çünkü zaman daraldıkça kaygı tavan yapıyor, motivasyon düşüyor. Öğrencimizin motivasyonunun düştüğünü gösteren belirtiler nelerdir? Ben gerçi kendi açımdan gördüklerimi söyledim ama bir uzman gözünden öğrencimizin motivasyonunun tam düşmemesi gereken süreçte şu an düştüğünü hangi hareketlerden gözlemleriz? Nasıl önlemler almalıyız?
0: Şimdi öncelikle motivasyonun düşüklüğü doğal bir süreç. Biz aileler bunu kabul edelim. Bu kıymetli hocalarım yani. Bunu kabul edelim. Bu çok doğal bir süreç. Şimdi başarı, kariyer veya hayattaki her başarı inişli çıkışlı değil midir?
1: Evet.
0: Hayat iniş çıkış doğal bir süreç değil midir?
1: Kesinlikle.
0: Tamam. Stres oranının yükselmesiyle sonuca yaklaşmayla, yani sonucu belirleyecek o özel güne yaklaşmayla motivasyonun düşüklüğü çok doğal bir süreç. Şimdi bunu kabul etmek bile bir ferahlık halidir.
1: Şu an duymak bile iyi geldi. Gerçekten duymak Harikasın. Bile iyi geldi. Çünkü demek ki aslında yaşanan bütün bunlar normal.
0: Çok normal. Yani bu aileler de bunu böyle kabul etmeli.
1: Güzel yani.
0: Harika. Biz yetişkinler olarak bunun normal bir süreç olduğunu kabul edip öğrencilerimize, evladımıza da bunun böyle olduğunu yansıtırsak onlar da zaten üçte bir kapasite daha sakinliyorlar.
1: Harika. Aslında bu yaşadığın süreç sınava az kaldığı için normal bir süreç.
0: Çok normal. Bir sene emek verdin sen. Gayret gösterdin. Başladığında neredeydik? Şimdi neredesin? Çok normal değil mi böyle hissetmen? Evet. O yüzden ama bunun kalıcı olmayacağını da bil. Bazen insanın kafası karışık olur. Anne olarak konuşuyorum.
1: Evet.
0: Bazen insanın kafası karışık olur. Bir pasta yapacağı zaman bile eli alışkın olduğu, yıllardır yaptığı şeyde nereden başlayacağını bilemez. Ama malzeme önüne geldiğinde o otomatiğe alınmıştır. İşte senin zihnindeki bilgi ve yapabileceğin, ilerletebildiğin süreç otomatiğe alınmış durumda. Bunu lütfen kendine hatırlat, olur mu? Dediğiniz zaman sırtındaki dağı alıyorsunuz çocuğun.
1: Kesinlikle, çok önemli.
0: O yüzden hani bunun bir doğal süreç olduğunu kabul ettikten sonra farkında mısınız? Spontane bir cümle kurdum burada. Yani şu an akışta kurduğum bir cümlede bile insanın ruhunda ve zihninde bir hafiflik oluştu.
1: Kesinlikle.
0: Burada neyi aslında ifade ettik biliyor musunuz? Örnekleme, basit bir örnekleme bile yaparken senin çabanın, gayretinin çok farkındayız. Şimdi motivasyon iki çeşittir ama bizim için önemli olan içsel motivasyondur. Dışsal motivasyon etkenlerdir hocam.
1: Hocam ağzımdan aldınız yani. Ben, benim de demiştim ki motivasyona girmişken bizim bu süreçte öğrencilerimize söylediklerimiz, yaptıklarımız içsel motivasyonu etkiler mi? Biz hep dışta mı kalıyoruz? Dışsal bir motivasyon muyuz? Madem girdik buraya,
0: buradan gidelim. Anlatalım.
1: İç motivasyon ne demek? Dış motivasyon ne demek? Biz öğrencide başarıyı getiren hangisi? Hangisi daha etkili? Hangisini artırmalıyız? Nasıl artırmalıyız?
0: Çok güzel. Şimdi içsel motivasyonu böyle yanan bir ateş gibi düşünün. Dışsal motivasyon yükselten etkenler.
1: Aa, harika.
0: İçsel motivasyonda yine yanan bir ateş var. Yani aslında var hepimizde. Şiddeti farklı. Bunu beslerseniz şiddeti yükselir. Ve şey var, bunu söndürmek de yine aynı şekilde dış etkenlerle alakalıdır.
1: Evet, oksijen. Şimdi bunu istersen.
0: Harika. Çok o tarafını bilemiyorum ama çok güzel bir örneklem oldu. Şöyle bir şey var. Şimdi biz dışı mı arttırıyoruz, içi mi arttırıyoruz derken biz şu bugünden itibaren aileler olarak ya da eğitimciler olarak hani çocuklarımıza destek veren hocalarımız olarak ki hocalarımız bu alanlarını zaten biliyorlardır. Şöyle yapalım. Şimdi o içsel motivasyonu bu saatten sonra akademiye yönelik hiçbir şey konuşmayalım hocam. Bakın içsel motivasyonlarını yükseltelim. Onlara yaptıklarının hep aynı cümleyi söylüyor gibi oluruz ama bu ana maddedir. Yani böyle anayasanın değişmeyen maddeleri gibi. Değer duygusu. Hatta bir defa aileler akademiye yönelik hiçbir şey sormasın. Lütfen. Kaç soru çözdüğünü sormasın. Ona soran hocaları var. Onu takip eden hocaları var. Ya, çocuk gelip anlatmak istiyorsa anlatsın. Ama o günkü yorgunluğunu sorabilir. O bile içsel motivasyonu tetikler. Çünkü orada onun varlığının kıymetini gösteriyoruz evladımıza. ve hayatta hiçbir şeyin onun kadar değerli olmayacağını hissettiriyoruz. Tabii ki hepimizin hedefi sonuç ama süreç yönetiyoruz biz. Dışsal motivasyon da ya bakın bu saatten sonra çocukları şunda ve işte şurayı tutturursan sana şunu alacağım ya da şuraya göndereceğim. Ödül. Ödüllendirmedir dışsal motivasyon ya da cezalandırmadır. Bazılarına da ters etki yaratır ama her çocukta işlemez. Daha kötü etki de edebilir. O %50'ye 50'dir. Ama çocuk zaten şimdiye kadar bu dışsal motivasyonun etkilerini almıştır. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ailenin öyle bir hedefi varsa şurada birkaç gün kala şu neti getirirsen biz tutup sana şuraya göndereceğiz, şu tatile gideceksin, şu istediğin telefonu alacağız, aracı alacağız gibi şeyler.
1: Tıp fakültesini kazanırsan altına araba çekeceğiz.
0: Eyvallah.
1: Kayseri'nin en...
0: İki hafta kalalım.
1: Mehmet de gülüyor. Değil mi? En güzel yalanlarından mı velilerin? Dışsal ama yalan.
0: İki hafta kala değil lütfen. Lütfen. Yani yok. Sene başında tamam anlayabiliyorum ama iki hafta kala dışsal motivasyon dediğimiz her şey ters etki edecek çünkü. O yüzden ona girmeyelim tarafındayım. Onun bile zamanı vardır. O etkili, o etkiyi sağlamak. İçerideki yanında oksijenini kesmeyelim. Nasıl yükseltiriz ateşi? Ateşi yükseltelim.
1: Evet, ateşi yükseltelim. Ateşi yükseltemiyorsak da mevcut ateşe dokunmayalım.
0: Lütfen. Yani olanı da korursak o da bizim için çok kıymetli. Kesinlikle. Zaten duygu, durum, dalgalanmaları çok yaşıyorlar.
1: Kesinlikle,
0: değil mi?
1: Kesinlikle. Ben zaten kıyamıyorum hiçbirine. Gencecik yaşta omuzlarına o kadar büyük sorumluluklar yüklüyoruz ki bu çocukların. Ben bazen velilerim çok şöyle olmadı hocam, böyle olmadı, şunu da yapıyoruz, haksız mıyız hocam dediğinde şu bir kenara çekiyorum, gelin biz bir konuşalım. Hadi siz girin sınava diyorum.
0: Harika.
1: Hadi. Bir matematikçi kadar matematik çözmek zorunda, fullemek zorunda. Bir matematik öğretmeninin önüne denemeyi verdiğinizde onun da motivasyon ve süre kısıtlaması getirin, fulleyemediği olur.
0: Mutlaka.
1: Bir kimyacı kadar kimya, bir fizikçi kadar fizik, bir Türkçeci kadar Türkçeci, bir tarihçi kadar tarih yapmalarını bekliyoruz biz bu çocukların. Ve bunları da kısıtlı bir sürenin içerisinde, kısıtlı bir sürenin içerisinde süreci yöneterek, psikolojisini sağlam tutarak yapmasını bekliyoruz. Aslında onlardan ne yapmasını beklediğimizin farkına varmalıyız biz. Evet, süreç bu. Sistem bunu getirmiş. Mecburen böyle yapacağız. Bunlar da arkasına saklandığımız cümleler. Ama gerçekçi olmayı da bir yana bırakmamak lazım. Yani onların yaşındayken hayat bizim için bu kadar zor değildi. Sınavlar bu kadar ağır değildi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla evet. Da Türkçeyi yapsa matematiği yapmak zorunda. Bir ucu yok, bir sonu yok. Öncelikle ben diyorum ya, velilerime çok fazla böyle şikayetlendiklerinde diyorum ki hadi sen gir sınava. Şimdi sen gir. Bu sınav sisteminde sen gir. Bak bakalım günde 6 saat masanın başında oturabiliyor musun? 8 saat. Ve bizim zamanımızda bu kadar çok uyaran da yok.
0: Tabii tabii.
1: Şimdi
0: tabii.
1: Telefon, tablet, YouTube, Facebook, Instagram. Yani daha saymadığımız pek çok sosyal mecra, oyunlar varken bu çocukları biraz önce sizin de söylediğiniz gibi izole edip stres düzeylerini yukarıya çıkarıp ondan sonra da daha niye olmadı, daha niye olmadı diye tabir caizse beklemek de bana çok adil gelmiyor.
0: Çok güzel bir öz eleştiri yaptınız. Nacizane birkaç bir şey eklemek isterim. Madem siz ev sahibi olarak bu öz eleştiriyi yaptınız. Şimdi sınav olayını bakın, aile olarak gözümüzde büyütüp 12 yılın son senesinde bırakıyorsak. Valla anne baba da etken, ben de anneyim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani ben de eğitim alanında birçok farklı gençle çalışıyorum. Ya da işte LGS için söylüyorum. 8 yılda son seneye bırakıyorsak. Sınav aslında biliyor musunuz? Ben lise öğrencilerinin kariyer çalışmalarında doktora tezimde şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Bana çok ilginç gelmişti. Sınava hazırlık süreci ya da eğitimin disiplinli ilerleme süreci diyelim. Ben biraz daha bunu güzel söylemek istiyorum. Ya da bir sonucu hedeflenme süreci. Çocuğun yapabileceklerini ölçme analizi. Bunlar biliyor musunuz? İleri hayatındaki sosyal becerilerini geliştirmesi için disiplin öğreten bir sistem. Bakın akademiyi geçtim hocam.
1: Evet.
0: Aslında kişilik ve karakter yetişiyor aynı zamanda.
1: Kesinlikle.
0: Burada. Sorumluluk bilinci yetişiyor aynı zamanda. Hatta şu cümle çok hoşuma gitmişti. aileye karşı vefa duygusu gelişiyor aynı zamanda.
1: Evet.
0: Şimdi bir de bu taraflardan bakmak lazım. Ama bütün alanları soyutlayıp sadece o an, o senenin, o son birkaç ayına ya da 10 ayına odaklanıyorsak, bilinç olarak söylüyorum. Bu arada eleştirel değil, bir gözlemin sonucu olarak, veri olarak söylüyorum bunu. Odaklanıyorsak, İşte bizim o çocuklara sen her şeyden elini çek, sadece sınava odaklandaki yüklediğimiz stresle eşleşiyor.
1: Evet.
0: Çünkü biz de tek noktaya odaklanıyoruz. Hayır, süreç, hayatın bir süreç yönetimi olması gibi.
1: Evet, kesinlikle. Bunu çok iyi anlatmak lazım ama önce anlamak lazım.
0: Tamam.
1: Söyle yapalım. Bence ben bunu kendime söyledim zaten. Peki, bence... başarı beklentisi ile baskı arasında bir çizgi olması lazım. Yani biz bazen beklentilerimizi öğrencinin üzerinde baskı kuruyoruz. Yani beklentilerimiz öğrencinin üzerinde baskı kurmaya başlıyor diyelim. Biz de beklenti zannettiğimiz şey biraz
0: aslında
1: önce sizin de
0: söylediğiniz
1: öğrencide baskı oluşuyor. İlk şeyde cümlenizde söylemiştir, sana evet, güveniyorum cümlesi gibi.
0: Evet.
1: İşte bu iki arasındaki çizgi nerede başlar?
0: Kullandığınız iletişimin dilinde başlar. Sen yaparsın, sen başarırsın, sana güveniyorum. Aslında bizim dönemimizde böyle motive eden dışsal bir etkenken bu dönem bu böyle değil. Çocuk kendini zorunluluk boyutunda, baskı boyutunda hissediyor. Ama bunun yerine kullanacağımız şu cümlede bile senin verdiğin emek ve gayretlerin farkındayım. Sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Benim senden yana zerre şüphem yok. Ve her şeyden önce sen bizim için çok değerlisin. Bizden istediğin bir şey var mı? Bakın aynı şeyi konuşuyorum aslında. Sadece kelimeleri daha farklı kullanıyorum. Fark yaratıyor mu sizde bunu dinlerken?
1: Tabii ki.
0: İnanın gençte 10 katını yaratıyor.
1: Kesinlikle. Onlar bizden yaşça, tecrübece o kadar küçükler ki zaten.
0: Evet.
1: Aslında şunu söylemek istedik. Baskı ile başarı beklentisinde kullandığımız cümleler... eşdeğer cümleler olsa bile kullandığımız dil onu bir baskı aracı olmaktan çıkarır.
0: Tabii, çünkü birinde o baskı ve başarı arasında sonuç konuşmak var. Sonuç her zaman sıkıntıya düşürür.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü sonucu yaşayıp deneyimlemek gerekiyor.
1: Peki, aslında siz bundan bahsettiniz ama benim sorularımın arasında yer alıyor tekrardan. Yani şöyle düşünüyorum ben. Aslında biraz önce ben de bu cümleyi söyledim ama sınavın sonucunu öğrencilerin kişilik değerleriyle eş tutmanın öğrencideki etkileri nelerdir? Tutmayalım dedik ama tuttuk, bilmiyorduk, tuttuk, yaptık. Öğrenci başarılıysa değerli bir kişiymiş gibi davrandık. Öğrenci başarılıysa severiz, başarısızsa sevmezmişiz gibi öğrenciyi algılattırdık. Bu öğrenci de neye sebep olur?
0: Yetersizlik. Bakın, bir gün bir panelimde şöyle bir şey söylemiştim kıymetli hocam. Bir kişiye hayatı zulmetmek istiyorsanız ona mükemmelliyetçilik ve yetersizlik duygularını öğretin demiştim.
1: Evet.
0: İkisi de her türlü onu yıpratır ve her türlü yok sayar, potansiyeli yok eder. Değil mi?
1: Evet.
0: Ben daha bunların katkı sağladığına ben hiç gelmedim. Yani denk gelmedim. Yetişkinlerde de denk gelmedim. Ve kimlik karmaşası oluşturur bunda. Nasıl kimlik karmaşası oluşturur? Ben başarılıysam mı ailem için varım? Yoksa ben sevda olduğum için mi varım? Ben bir ünvan sahibi olursam mı varım? Yoksa ben sevda olduğum için mi varım? Şimdi bu sefer kendini sorgulamasına vesile oluyor. Bu sınav gün gelecek, bitecek. Bu sonuçlar başarılı başarısız. Yani bu da neye göre ölçülür? O da tartışılır. Başarı kime göre, neye göre?
1: Tabii ki.
0: Hedeflerin değiştiği gibi bu kavram da çok değişiktir.
1: Kesinlikle.
0: Onu da iyi belirlemek gerekiyor.
1: Balıktan kavağa çıkmasını da beklememek lazım.
0: Harikasınız. Başladığımız noktayla aynı noktada mıyız? Ona bakmak lazım. O zaman bunda neyi sorgulamamız gerektiğine bakmamız lazım. Biz bunun neresinde yer aldık? Ona bakmak lazım, değil mi? Etkenler çok fazla
1: kesinlikle
0: olabiliyor. Şimdi biz bu duyguyu oluşturduk. Farz ettik ki çocuk tamam ailenin hedefine ulaştı. O hedefi de tutturdu. Kendi hedefine istediğinde gitti. Bizce şimdi başarılı, değil mi? arası çok sürmeyecek. Çocuğun okul dönemi başlarken aileden ayrılmanın kaygısını yaşamanın haricinde size vereceğim 3-4 ay içerisinde çocukta farklı duygular oluşmaya başlayacak.
1: Ne gibi?
0: Ulaşsa da o hedefe, ailesi için sadece bu hayatta başarılı olursa var olduğu duygusu o kadar ağır basacak ki birçok denemesinde ve asıl kalıcı olan o olacak. Çünkü aile bunu bilerek yapmadı. Aile çocuğunun hedefine ulaşması için,
1: ayaklarının üzerinde durması için,
0: harikasınız.
1: Hayatını kurtarması için.
0: Harikasınız. Bugün ayaklarının üzerinde kim daha güçlü duruyor derseniz, ailede sevgi bağları ve sağlıklı iletişimi kuran kişiler derim. Bunu birkaç madde olarak alt alta da yazacak kadar iddialıyım.
1: Kesinlikle. İşte zaten biz bugün bu konuyu bu yüzden ele aldık.
0: Çok güzel yapmışsınız.
1: Çünkü bunun ailenin, insanın hayatında, hadi o meşhur çocukluğuna dönelim.
0: Dönmeyelim.
1: Meselesinin bence Türkiye'de sınavla çok ciddi tetiklendiğini düşünüyorum ben.
0: Tabii
1: hani
0: ki.
1: O çocukluğuna dönelim travması, işte babam alkol alırdı, işte annemi döverdi, yok bunlar tabii hala var, olmamasını temenni ederiz ama artık günümüzdeki travmaların bence şekli değişti. Travmalar, çocuklarımızın yaşadığı travmalar çok daha farklı sebeplerden
0: oluyor.
1: Şimdi
0: farklı konulara da dönüyor bu da. Travması olmayan insan yoktur denilecek kadar azdır ki biz yok olduğunu düşünüyoruz. Genelde bunu akademik makaleler de böyle gösteriyor, o alandaki çalışmalar. Baş edebilenler vardır. Ha, bununla yaşamayı öğrenenler vardır. Bir de her travma su yüzeyine çıkmak zorunda değildir. Öyle bir zorunluluk da yoktur.
1: Evet.
0: Yani ama bundan sonraki ekleyeceğimiz cümle şu olabilir. Kişi acaba sorumluluk almayı biliyor mu kendiyle ilgili, yetişkin olsa dahi hala suçlayacak birilerini mi arıyor? Eğer bu tarz bir ebeveynsek, bakın bireysel hayatıma döndüm. Yani şeye, çocukluktan evet, kopardım olayı. Çocuk anne ilişkisinden veya baba ilişkisinden kopardım. Ben bu sorumluluğu bile hala başkalarına, başka şeylere yüklüyorsam evlatlarımız hangi dili öğrenecek bizden?
1: Başkasına yükleme dilini öğrenecek tabii ki.
0: O zaman çok yadırgamamak gerekiyor. Aynı misali oluyor bir yerde her şey.
1: Peki hocam, zaman su gibi akıp geçmiş.
0: Öyle
1: süremiz
0: var.
1: Daralıyor. O yüzden ben hemen şöyle bir şey söyleyeceğim. Sınav günü ve sınavdan hemen önce ailelerimizin özellikle dikkat etmesi gereken noktaları bir sıralayalım.
0: Şimdiye kadar, sınava kadar çocuklarımız onlarca, yüzlerce denemelere girdi. Bununla söyleyeceğimiz, bunu bir iki gün önceden de başlayabilirim ama hızlıca toparlayayım ben. Her zaman yaptığın gibi gideceksin, kitapçına odaklanacaksın, yapabildiğini yapıp çıkacaksın. Biz de çıkışta seni burada bekliyoruz.
1: Bu kadar basit.
0: Bu tek cümle. Sınava girerken öyle sarılmalar, vedalaşmalar, yok öyle bir şey.
1: Normalleştirelim.
0: Yani diyorum ya, o kurduğum cümlenin manası
1: evet,
0: da o. Normalliği korumak. Ardından hiç, yani ben bir gün öncesinden, iki gün öncesinden de sistem son iki gün kala oturmaz çünkü. Bu zamanlardan oturmaya başlar. Uyku saatlerinin hep aynı olmasını önemsiyorum. Yatmayacaksa da telefondan, televizyondan, çalışmalardan kopmalı ve o yatağa girmeli. Sabah kalkma saati de aynı olmalı hocam. Bu da son üç güne bırakılmaz. Çünkü bir şeyler sisteme oturmalı. O duşlar alınmalı. Rahatlatacak, eğer içmek istediği, tüketmek istediği gıdalar varsa takviye gıdalar tüketilmeli. Sınav sabahı, ha bir de zihnin şöyle bir yapısı vardır. Mema ekine almaz.
1: Olumsuzluk eklerini, evet.
0: Kesinlikle. Onu atar, diğerini yapar. İşte şunu yapma, yok ona taktik verecek dönem çoktan geçti, geçti, bitti. Sadece stres oranını yükseltir. Ya da ilk şunlardan başla. Burada böyle yap, suyunu iç. Ya hiçbir tavsiyeye ihtiyacı yok bir öğrencinin. Tek tavsiye vakitli kalkıp vaktinde yerine yetişmesidir. Onda da zaten biz biliyorsunuz Türk toplumu olarak
1: hep
0: çocuklarımızı
1: beraber,
0: hep beraber götürüyoruz. Yani orada bize de sorumluluk kalıyor. Bunları söylemek isterim. Tavsiyeye, taktiğe hiçbir şekilde ihtiyaçları yok.
1: Peki,
0: vedalaşmaya.
1: Sınav sonrası sonuç ne olursa olsun,
0: evladımız çıktı geldi.
1: Ay
0: o süreç zaten anne babada haşat oluyor. Onu da biliyorum. Şöyle bir şey var. Geldi değil mi? Sarılın. Bitti. Hadi geçmiş olsun. Bu kadar. Ne yaptığını sorun. Çünkü bitti. Hiçbir değişiklik olmayacak. ne nasıl atlattığını sorun. Kimseyle konuşmak istemiyorsa konuşsun. Anlatmak istiyorsa kendi anlatsın. Sadece dinleyici olalım. Biz cevap vermek, yönlendirmek ya da bir şeyler öğrenmek zorunda değiliz. Bitti hocam o an itibariyle. Evet. Odasına mı kapanmak istiyor? Yatmak mı istiyor? Uyumak mı istiyor? Arkadaşıyla mı çıkmak istiyor?
1: Normaline dönsün artık o
0: saniye. Kesinlikle. Sahne. Hatta çok başarılı geçen öğrencide bile o yaşadığı sıkıntı var ya, daralma. O bile ondaki bir yük atımının şeyini oluşturacaktır. Evet. Söylemeye gerek yok.
1: Çok doğru. Zaten sınavımız başarılı da geçse, başarısız da geçse o bizim evladımız.
0: Tabii.
1: Atacak
0: tabii.
1: Halimiz yok, satacak halimiz yok. Dolayısıyla da
0: sağlıkla
1: ne
0: kalsınlar.
1: Onun üzerine bir psikolojik baskı ne kendi üzerimize psikolojik bir baskı bırakmamak lazım.
0: O zaman biz de sınavdan çıkan anne baba olmanın rahatlığını yaşayalım. Değil mi? Bizim de hakkımız.
1: Evet, kesinlikle, kesinlikle. Peki, son olarak toparlayacak olursak. Hı hı. Öğrencimizin bu süreçte psikolojik dayanıklılığını artıran faktörler neler? Çocuklarımızın psikolojik olarak sağlığını korumak için şu süreçte nelere öncelik vermeliyiz?
0: Biz hala şöyle avantajlıyız. Bugün yayını izleyen herkesin de bir uçtan mutlaka yapıyordur ama olur ya, eksiği varsa da tamamlayacağını, başlayacağını düşünüyorum ki kalan zaman bizim için yeterli. Bu öz değer duygusu için onun değerli olduğunu hissettireceğimiz şeylere ağırlıklı hale getirip konuşalım, ama sürekli böyle dikte eder gibi değil. İkincisi, akademik tarafındaki konuşmaları bırakalım.
1: Çok güzel.
0: Bakın, o şart, su götürmez. Çünkü onu yönlendiren çok kıymetli hocaları var. Onu denetleyen, sınavlarına bakan çok kıymetli kurumlar var. Değil mi? Kesinlikle. Bunu zaten yapan var. Oraya gitti aynı şeyi duyuyor, eve geldi aynı şeyi duyuyor. Hayır, arada nefes almalarına izin verelim. Bu saatten sonra eğer akşam çalışma oranlarını düşürmek istiyorlarsa düşürmelerine izin verelim. Ve şeyi soralım. Ben de istediğim bir şey var mı? Biz buradayız. Tamam, ben yan odadayım. Yanında oturmak zorunda değil, seninle televizyon izlemek zorunda değil. Bazen anne babalar kendi stres oranını düşürmek için yanında istiyor. Ay, bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz eğer yetişkin halimizle bununla mücadele edemiyorsak yazık. Çocuğa yüklemek daha farklı olur.
1: Kesinlikle.
0: Normali koruyalım. O saydığım maddeler var ya, uyku ve sabah kalkmasını disipline edelim. Ekstra hiçbir şeye gerek yok. Ve heyecanımızı ona göstermeyelim. Kamufle edin. Nasıl ederseniz birçok yöntem var ama edin, ama ona göstermeyin.
1: Kesinlikle. Ben de buradan bir noktaya daha değinmek istiyorum. Özellikle sosyal medya üzerinde artık önüne gelen herkesin eğitim koçu olduğu, evet, herkesin tavsiyeler verdiği bir süreçte pat pat önümüze düşen, sınava 8 gün kala şu kadar net yükseltebiliriz, sınava 10 gün kala bunu yapabiliriz, sınav anında ne yapmalıyız sevgili veliler, lütfen yetkinliğine inanmadığınız her duyduğunuz şeyi çocuklarınıza uygulamaya çalışmayın. Doğruluğundan emin olmadığınız her şeyi çocuğunuzun üzerinde denemeyin lütfen. Çocuklarımız bir deneme aracı değiller. O yüzden aslında çok da sizin söylediğiniz gibi böyle kompleks bir şeyle de uğraşmıyoruz. Bunu normalleştirip bir sınav var önümüzde. Bu zamana kadar elimizden geleni yaptık. Bundan sonrasında da sınavı sağlıklı bir şekilde atlatıp hayatımıza devam edeceğiz. Çünkü sınav hayatımızın sonu değil. Hayatımızın başlangıcı da değil. Hayat sürecimizin içerisindeki iniş çıkışlardan bir tanesi. Bunu önce kendimiz idrak edip sonra da çocuklarımıza bu konuda destek olmalıyız diyorum. Hocam, sınav öncesi son kez velilerimize ve öğrencilerimize iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
0: Her şeyden önce velilerimize, kıymetli öğretmenlerimize, hepsinden çok evlatlarımıza. Nerede başladıkları, nasıl başladıkları, nereye kadar geldikleri inanın önemli değil. Bunu şu an hissedemeyebilirler ama hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve evlatlarımızın her biriyle ayrı gurur duyuyorum. Bazen başarı yolculuğu birden yükselir, anlayamayız. Bazen yavaş yavaş ilerler. Ama biliyorum ki ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ve çıkacaklar. Bu da bittikten sonra fark edecekler. Yolları bahtları açık olsun.
1: Amin.
0: Her şey sakinlikle ve hepsinden önce de kalp, ruh ve beyin sağlıkları yerinde ilerlesin, bitsin bu süreç. Benden amin. Başarılar, dualarımda hepsi yer alacak.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Sevda Hocam, ayağına sağlık. Yüreğine sağlık, sesine sağlık, nefesine sağlık. Verdiğin kıymetli bilgiler için, Ben kendi adıma da çok şeyler aldım üzerime. Umarım bizi dinleyenler ve izleyenler de bizden feyz almışlardır. Ben de sizin aracılığınızla buradan bütün öğrencilerime ve velilerime sınav yolculuklarında başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. Herkes kalbindeki hedefe ulaşabilsin i̇nşallah. Diyorum ben de.
0: İnşallah.
1: Tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli hocam. Allah'a emanet.
1: Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler ve izleyiciler, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla ve yeni konularla yeniden birlikte olana dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakere ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedi. Yeterine kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocaseri'nin her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocaseri sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocaseri'ni, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan İnsanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var, insanı mutlu edebilmek var.
3: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
5: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
3: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Yerel Haber'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdu Sever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1 milyon 22.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Yayın tekrarı.
4: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
5: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
6: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
7: Günaydın, hoş bulduk.
8: Haydi günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
5: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
7: Evet.
5: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Billor.
7: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
5: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
9: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param,
7: benim param, o da benim. 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
9: 2011.
7: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
5: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
9: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
5: Tamam.
9: Ve dileniz de Türkçe dileniyor, mahalle Suriye.
5: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
4: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
5: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nden çok dinlenen ve 5 yıldır size ulaşan en net sabah programında sizlerle beraberiz. Yol Açık bugün itibariyle başlıyor. Güzel bir bahar havası. Bahardan artık yaza geçtik. Haziran deyince bahar olmaz, yaz olur normalde değil mi? Evet, güzel bir yaz havası ama biz bahar gibi yeni hissediyoruz. Yani akşamüstü üşüyoruz, gölgede takılıyoruz. Gün içerisinde yoldan geçerken ara ara yağmurla denk geliyoruz filan derken güzel bir gün olsun inşallah. Keyifli, bol mutluluk getiren bir gün olsun diyelim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim efendim. Başlıyoruz ve stüdyolarımızda ben Mustafa Bayram ve yine stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın.
7: Günaydın, hayırlı sabahlar.
8: Günaydın, günaydınlar herkese.
5: Ahmet Bey'in ayağı kaçtı bak, biraz önce yayından önce bir şey söyledim. Bak eli yüzü değişti adamın, yapma. Bak yayın öncesi moralini bozuyorsun adamın. İnsanlar siyah.

0: Piyasa altın ons fiyatı 4447 dolar seviyesinde gösteriyor. Hal böyle olunca gram altın 6654 lira, bir çeyrek altın ise 10839 liradan şu an itibariyle İstanbul piyasasında işlem görüyor. Altının bu kadar düşüyor olması, daha doğrusu sen dün çarşıya uğradın, giderken de seninle lafladık, özellikle konuşmak isteriz. Şimdi altın iniyordu çıkıyordu diyoruz ama altının eksi yönlü hareketi ya da belli bir noktada kalması otomatik olarak piyasada altın alanların, daha önce biz yüksekten aldık yükselsin de bunu bekleyelim, düşük alanların ise, daha düşük alma ihtimalinde heveslenenlerin ise birazcık daha düşer mi bunu bekleyelim hikayesine döndürdü. Kapalı çarşı maceranı ve piyasada ne olduğunu birazcık senden dinleyelim Ali'ciğim.
1: Dün bir fırsatım
0: oldu. Güzel anlatmıştın, bir daha anlat. Yani.
1: Dün bir fırsatım olmuştu. Kazancılar Çarşısı'na, işte o sucukçuların olduğu kalenin arka tarafı, evet. 27 Mayıs Bankalar Caddesi ve o bölgeyi birazcık dolaşma imkanım oldu. Tabii ki haliyle gözlem yaptık. Yani ne oluyor? Bir kalabalık var mı? İnsan kalabalığı? Evet var. Peki dükkanların içinde? Ha şu var. Hani ne vardır? AVM'ler için şunu söylerler. Ya AVM'de ne kadar insan olduğu önemli değil. Kapıdan çıkarken insanların elinde poşet var mı yok mu? Buna bakın derler. Evet. Kuru kalabalık mı? Ticaret yapan, alışveriş yapan var mı diye. Şimdi dün bu inanılmaz derecede dikkatimi çekti. İnsanların elleri boş. Birileri bir yerlerden gidiyorlar. O mobese dedeler yine aynı yerlerinde oturuyorlar. Dükkanların içi boştu Mustafa. Hem o sucuk, pastırma sucuk satan işletmelerin içi, tabiri caizse yani orada kaç tane vardır o gördüğüm, işte örnek veriyorum 20 tane. 18 tanesinin içi boş. Belki bir tanesinde, iki tanesinde bir iki müşteri varsa var. Hepsi boş. Hepsi kapılarının önünde, şöyle hani omuzlarını yastarlar ya kapıya böyle ayakta. Evet. Bu vaziyette duruyorlar.
0: Ne derler de ona? Ağız ayırıyor değil mi? Öyle derler. Heh,
1: ağız ayırıyor. Bu pozisyondalardı. Bazıları elinde böyle püsküller var ya, sopalı küçük püsküller, toz alma püskülü. Onunla toz alıyordu. Bankalar Caddesi'ne girdi. Kuyumcuların olduğu caddeye girdiğimde, Kazancılar'a girdiğimde sarrafların içi de boştu. Boş, bildiğim boş. Çok az ama çok az dükkanlar içinde olanlar vardı. Bir müşterimiz, isim de vereyim, Melih kardeşim, dinliyor mudur bilmiyorum ama Melih kardeşimle sohbet ettik ayaküstü. Dedim bu dikkatimi çekti, ne oldu diyor, ne oluyor dedi. Şunu söyledi, dedi ki abi bir yüksekten alanlar bozdurmuyor, bekliyor. Çünkü 12.500, 13.000 liradan almış çeyrek altını. Şu an 11.000 TL civarında. Hatta azıcık da 50-100 lira da altında. 11.000 TL. Bunlar bekliyorlar. Peki alma niyetinde olanlar da acaba daha da düşer mi diye bekliyor. Peki dolayısıyla diyor alan yok, satan yok.
0: Evet.
1: Olay bu. Şimdi sucukçulardan bir iki esnafı kardeşimizle görüştüğümde dedi ki ya 1.000 lirayı geçmiş. Kaliteli bir sucuk. Hani 600 liraya da var, 700 liraya da var ama.
0: Pastırma hiç söylemiyoruz bile.
1: Pastırmada bazıları tabela yazmışlar. Bak ben ilk defa gördüm. Bunu 20 yıldır neredeyse pastırma sucuk sektörüyle ilgiliyim. Daha önce de yıllarca çalıştım. Dükkanlarda afiş. Kağıda yazmışlar. Pastırma 2000 TL diye. Ne pastırması olduğu belirsiz.
2: Ya millet bıktı abi. Milletin suratına bakıp fiyat verilmesinde. Ha.
1: İlk defa...
2: Yani vitrin etiketi yok, bilmem bir şey yok. Yan yana duruyor 3 tane, sen anlamıyorsun. Bu 2000, bu 2500, bu 3000 diyor. Lan ne farkı var? İşte o az yağlı da çok yağlı da müşterinin suratına göre, turistik durumuna göre fiyat veriyorlar. Birçok esnaf yapıyor bunu.
1: O bambaşka bir konu. Bambaşka bir konu. Haklılık payın oldukça yüksek, kapak, kürek...
0: Sana dedim bu adamı sinirlendirme, sabah sabah dedi.
1: Yok ya, yok ya. pastırmanın fiyatının yazdığını ben ilk defa görüyorum. O sucukçular bölgesini hiç gördünüz mü? Dikkatinizi çekti mi? Pastırma şu fiyatta hiç yazıyor muydu? Sucukta yazarlar da pastırmayı...
2: Sucuğa yazarlar, pastırmayı görmedik. O da sucuğa uyduruk tavuktan yaptıkları ne olduğu belirsiz, sucuğa 600 lira 500 lira fiyat yazarlar. Müşteri çekecek yapmak için.
1: Aynen öyle.
2: Onu i̇lk kendi defa, de yemez, kediye verse kedi de yemez zaten o sucuğu.
1: İlk defa pastırmanın fiyatının yazıldığına denk geldim. Çoğu dükkanda da vardı bu.
0: Evet.
1: Haliyle ticaret dönmüyor. Altın alan yok, satan yok. Yok, pastırma sucuk alan yok, satan yok. Hafiften artık yabancı plakalı gurbetçi vatandaşlar
0: görünmeye başladı. Evet.
1: Bunlar kim dedim? Bunlar da emekli olanlar dedi. Daha çocukları okula giden genç, paralı dediklerimiz daha gelmez dedi. Temmuz'u bulur dedi, bu ayın sonu ya da Temmuz'un başı. Gelenler şu an emekli kesim. Onlarda da diyor para da yok. Gelenler içerisinde Kazancılar durumunda, çarşı durumunda maalesef senaryo bu.
0: Valla zaten korktuğumuz tabloda bu, kaç gündür konuştuğumuz tabloda bu. Allah var kaçtırdı, çarşıya gidip bir yürüyüşe vesaireye, benzine falan.

0: ziyaret edemedik. Yani herhalde 2-3 haftadır bayramların öncesinden bu tarafa gidemedik. Bugün de biz ödev olsun işimiz yoksa Ahmet Bey sen de gel de şöyle bir pastırmacılardan, sucukçulardan şöyle bir en azından bir hasbihal etmiş olalım. Ama korktuğumuz tablo, konuştuğumuz tablo, diğer piyasada oluşan tablo, çarşı piyasasında da, esnaf piyasasında da, sokak piyasasında ne yazık ki o resesyon döngüsüne oluşmuş durumda gibi görünüyor. Fiyat da düştü ve dediğin gibi yüksek fiyattan almış adam zaten malı. Ya şimdi satsan nereye satacaksın? Acil ihtiyaç yoksa dursun durdur.
1: Düşünebiliyorsun, ben altın aldığım zamanı da zarar ettim. Bunu hiç duyduk mu hiç?
0: Bugün yarın satarsan evet duyabiliriz.
1: Aynen öyle. Ya yıllardır böyle 30 yılı 40 yılı düşün. Hı-hı. Altından zarar eden hiç duyduk mu? Duymadık. Ama bugün satmaya kalkarsa son 6 ayda 1 yılda alanlar bile zararda şu an.
0: Doğru. Bayağı bir fiyat düşmüş oldu. Düştü. Daha düşer mi umudunu aslında piyasayı durduran bir başka pozisyon olarak da görmüş oluyoruz. Yani en azından tablo buna doğru çıkmış oluyor. Sadece altın meselesi değil. Altın, yani Ahmet Bey param var. Altın alacaksın mı almayacaksın mı? Ya alsan ne olur, almasan ne olur? Alacağım bir gram bir çeyrek. Şimdi geçen memur arkadaş diyor ki bizim arkadaşlar diyor ay sonunda iki tane gram bir tane çeyrek alabilmek için yarışa giriyorlar diyor. Yani ortalama kapasite buymuş. İki tane tek gram bir tane çeyrek. Üf, bunu yapabiliyorsan, atabiliyorsan güzel yatırım yani her ay ortalamasında.
1: 27-28 bin lira yapıyor.
0: Aynen öyle. Yani şimdi memur maaşını da hesap ettiğinde güzel bir birikim olmuş oluyor. Çünkü ülkede başka bir şey biriktiremiyor ama kötü haber şu. İşte 27-28 bin lirayı altından sen biriktirsen, altın da iki katına çıksa, sen bunu da 5 yıl boyunca devam etsen, işte bir ev alın mı?
1: Alınır.
0: Alınır.
1: O gibi. Hızla olursa olur.
0: Bu hızla devam ederse onun için de herkesin böyle bir umudu kalmış oldu. Ama piyasa döngüsünde şu an itibariyle böyle bir alalım ama alamayalım moduna doğru girmiş oldu. İşimiz zor. Allah kolaylıklar versin. Dünyaya bakıyoruz, piyasaya bakıyoruz, alana bakıyoruz. Ama sen pastırmacılar demişken ufacık bir konuyu da açayım. Vatandaşın, özellikle bizim esnafın oradaki şikayetlerinden de bir miktar hazır yeri gelmişken bahsedeyim. Çünkü Trump bugün İran'la didişmemiş, Zelenski, Putin falan var. O kısım birazcık daha rahat konuşacağımız başka şeyler var. Ama yerel gündem içinde önemli bir maçtık bence. Yerel ürünümüz satılsın, pastırmamız tescillensin, tescilli pastırmayla hareket edelim diye bir sürü yaklaşımda bulunduk. Doğru mu? Yani bu bizim yerel ürünümüz. Kültürümüzde ne var? Kayserili deyince bize sucuk pastırma getirmedin kardeşim diye dışarıda sorarlar. Mantıyı da burada yemeyebilirler. Dışarıdaki mantı yapmayı, bizim mantının böyle yapılacağını filan bilmediği için bazen, ama sucuk, mantı, pastırma bizim ana ürünümüz. Şimdi pastırmada yöresel coğrafi işaretimizi aldık. Coğrafi işaret ne demekti? Lütfen bir hatırlayalım. Diyor ki Kayseri pastırmasının formülizasyonu ve tanımı bu. Yani eğer bu pastırmayı sen Samsun'da da yapsan, başka bir yerde yapsan, bunun adı Kayseri pastırmasıdır. Ama mesela Kastamonu, o Kastamonu pastırması, onu karıştırma diyor. Yöntemi farklı, baharatı farklı, yapılma şekli farklı. Kayseri pastırmasının yapılma şekli itibariyle tescil aldık. Aslında şu değildi, pastırma bize ait, tescili değildi bu. Yanlış anlamasın kimse.
1: Yapamıyor muyuz?
0: Ama
1: onu yapamıyor muyuz?
0: Onu yapamıyoruz.
1: Onu yapamıyoruz. Bizim diyemiyoruz.
0: Yani mesela mantı diyorsun, işte Sinop'un da mantısı var, Boşnağ'ın da mantısı var, Amerika'nın da mantısı var, İtalya'nın da mantısı var. Hamur içinde İtalya'yı. Onlar ne bilmem bir şey diyorlar ona. Yani ravioli mi diyor, bir şey diyor. Hepsinin kültüründe bu var. Yani bir hamuru sıkıp, anladım. Ama tescil alabilmen için senin ürünün niteliğini ortaya koyman lazım. Yani bunu şöyle düşün, Instagram'da sayfa açmışlar, habercilik yapıyorlar, hepsi Kayseri Radar diyebilir misin? Diyemezsin. Bu formatı bu, tarzı bu diye. Ama işin kötü tarafı, orada esnaf arkadaşları konuşursanız bunlar size çok rahatlıkla söyleyecek. Şu an Kayseri'de yıllanmış esnafları tenzih ederek söylüyorum. Kayseri pastırmasını tezgahında satmayan, Kayseri sucuğunu tezgahında satmayan, şehir dışından gelen pastırma ve sucuğu tezgahında satan ve bunu da Kayseri ürünü diye satan esnaf ve esnaflar var.
1: Var.
0: Birkaç tane ama var. Bununla alakalı da hiçbirimizin yaptırım gücü ne yazık ki yok.
1: Evet.
0: Hatta dahası bazen onları ödüllendiriyoruz bile. Sosyal medyada bir iki bir şey yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı diye. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Eğer biz bunu ticaret odası, ticaret borsası, esnaf sanatkarlar, nereden bakarsanız bakın, ya da valilik, belediye, tarım il müdürlüğü, nereden bakarsanız bakın, biz bu şehirde yöresel ürünü satacaksak, kendimiz kendi yöresel ürünümüzü meydanımızda, merkezimizde satarken oradan iki esnaf, üç esnaf, bir esnaf hiç önemli değil. Bu ürünü tutup da Bursa'dan getirdiği, Sivas'tan getirdiği, Antep'ten getirdiği, oradan getirdiği sucuk ve pastırma ile, düşünsene şey dışından misafirin geliyor, diyorsun ki çarşıya gir oradan pastırma al. Alıyor abi, böyle pastırma mı olur diyor ya. Ya da sen Kayseri pastırma, önemli değil mi? tescilini aldıysan bu tescile uygun hareket ederek değil mi bu ürünün satılması lazım.
2: Kayseri pastırması formülüyle mi satıyor?
0: Tabii canım, Kayseri pastırması.
2: Bu etikette satıyor yani.
0: Ben gurmeyim
2: Kayseri'de
0: diyor.
2: Satılan pastırma değil, Kayseri pastırması diye yani. Ve gelen insanlar da aldığı zaman evet, aynı lezzeti bulamıyor ya da.
0: Sen Kayseri'de turistin gelip ya da bizim gelip bana Kastamonu pastırması lazım dediğini gördün mü?
2: Çerkez mantısı yiyor, Kayseri mantısı yemiyor.
1: Doğru, yalnız bu da doğru.
0: Ya Çerkez mantısı yiyor da Çerkez mutfağına gittiğinde sana Kayseri mantısı vermiyorlar bu Çerkez mantısı diye. Çerkez mantısıdır onun adı. Yani. Şimdi Kayseri'ye gelmişsin, şehrin göbeğinde bu kadar esnafın var. Şehrin yolunda, girişinde, çıkışında pastırma, sucuk diye esnafın var. Gidiyorsun, efendim Kayseri pastırması değil mi desin. Bir şey demesine gerek yok. Kayseri'den alıyorsan, ha o zaman o şöyle belirtecek. Bu Bursa pastırması, misal veriyorum. Sivas pastırması. Belirtsat bana ne canım. Ama sen dışarıdan gelen adamı online'da şu an itibariyle sosyal medyada basıyor. Online'dan siparişler alıyor. Kayseri pastırması diye. Kayseri pastırması olmayan pastırmayı satıyor. Buna da birilerinin bir dur demesi lazım. Bence bu kısım da önemli.
1: Bence de.
0: Yani orası bizim vitrinimiz.
1: Ticaret odası ya da işte kırmızı et üreticileri derneği, artık kim ilgileniyorsa bununla bir etiket yapıp bu işletmede sadece Kayseri sucuk ve pastırması satılmaktadır gibi bir zorunlu ve sonrasında da bir denetime tabi tutması lazım bence. Ki alan vatandaş da ben bir pastırma alacağım zaman ya bu Sivas'tan mı geldi, Antep'ten mi geldi, Adana'dan mı geldi diye kafamda soru işareti olmamalı.
2: Çok hayalperestsiniz. 40 defa taklit tahsis listesine giren firmayı kapatabildik mi, onu engelleyebildik mi ki biz burada adamın sattığı ürünün menşeiyle uğraşıyorsunuz.
1: O da doğru.
2: Değil mi?
0: Ahmet Bey, kapatıp kapatmama işi bakanlığın. Bizim burada yerel bir alanımız var. Biz şehre sahip çıkıyoruz. Şimdi firma mesela, bu daha önce de konuşuldu. Hatta burada adına Erciyes sucukları diyen bir adam, kelleti mi çıktı, bir şey çıktı. Eltaş buraya geldiğinde dedi ki biri adına Erciyes koymuş. Bunlara müsaade etmeyin. Bunları durdurmayın. Evet, doğru tavır bu. Nasıl durdurmayacaksın? Kanuni gücünün getirdiği sana belli bir nokta var taklit tahsilatlarla alakalı. Ama bir saniye, bu adam kim yapıyordu bunu? Halil yapıyordu. Markası neydi? Erciyes'te. Halil'i yarın bir gün bu piyasada yine ticaret yaptırmayacak hale getireceksin. Mümkün mü? Evet, mümkün. Şimdi sana basit bir şey söyleyeyim. Kamu idaresiyle, belediye iştirakiyle, belediye isteğiyle sana diyecek ki şuraya dükkan açılıyor. Bunu açtırmamamız lazım. Yapabiliyor musun? Yapıyorsun. Polis gidiyor günde bir baskın yapıyor, misal veriyorum. Tarımcı gidiyor ceza yazıyor. Şu an bir işletmeye girip de tarımcının, çevrecinin vesairenin ceza yazmama ihtimali yok. Normalde canı istesin istediği yerden yazar. Yazmaz mı kardeşim? Ya, yazar.
1: Kanunen, çok özür diliyorum. Kanunen sen orada %100 dana eti dedim.
0: Tamam. Evet.
1: İçinde ister kanatlı eti çıksın, ister kelle eti çıksın, ister affedersiniz domuz eti, at eti, eşek eti çıksın. Kanunen aynı.
0: Evet.
1: Hiçbir farkı yok. Yani kanatlı eti çıkmış. Ne var canım bunda? Çok şey var. Ha domuz eti çıkmış, ha kanatlı eti. Bak, yenilip yenilmeyeceğinden bahsetmiyorum. Kanun önünde sen orada bir hile yapıyorsun.
2: Farenin geçtiği yerden fil de geçer.
1: Aynen öyle. Hile yapıyorsun. O zaman canını okuyacaksın ya. Okuyacaksın ama yok. Yok. Ha ben 20 sene önce bu pastırma sucuk işletmelerinde birinde çalışırken o zamanki kanun denetleme ve ceza şartları şimdikinden kat kat daha yüksekteydi. Canını okudu, herkes korkuyordu. Tırsıyordu, aman diyordu, dikkat edin, aman dikkat edin. Ama o zamanlar böyle şey de vardı, tavuk piliç karışımları da serbestti, yapılabiliyordu. Sonra evet, onu yasakladılar. Ve o zaman diyorlar ki aman diyorlardı, makineleri iyice temizleyin. Çünkü aynı makinede bir tavuk piliç şeyi de yapıyorsun, sucuğu da yapıyorsun. Aynı makinede 3 saat sonra normal %100 dana da yapıyorsun. Aman diyorlardı, makineleri iyice temizleyin, içinde kalıntı kalmasın ki bir sonraki partide %100 dana dediğimizde karışım çıkmasın diye ödü kopuyordu adamların.
0: Evet.
1: Şimdi hiç umurunda bile değil.
0: Valla umurunda olması için bu yaptırımı biz yapacağız. Bu yaptırımı tüketici yapacak. Bu yaptırımı işletmeciler yapacak. Bu yaptırımı temiz esnaf yapacak. Ve temiz esnaf, sivil toplum bunun için var. Yani derneğini, teşkilatını vesairesini, birliklerini kuracak. Yapma kardeşim diyecek. Bak, basit bir şey söyleyeceğim. Berberler Odası diye bir oda var. Doğru mu? Berberler Odası. Ya ne yapacak? Fiyat listesi açıklarlar hadi yılda bir. Şimdi geçtiğimiz günlerde başkanı değişti. Yeni başkan hayırlı olsun. Adamlar fiyat veriliyor. Fiyat takip ediyor. Fiyat oluşturuyor. Esnafın durumunu oluşturuyor. Beğenmediğim bir oda. Beğenmemekten kastımı yanlış anlamayın. Berberin odası.
1: İşletmeciliği en kolay, takibi en kolay.
0: Şimdi pastırmacılarımız var. Pastırmacılarımızın odası, derneği vesaire var mı? Hiç duydun mu? Yok. Bu kadar esnafın içerisinde yok. Kırmızı Et Birliği var. Şimdi bir de şimdi üreten var da bir de satan var. Sucukçu hakeza öylesine bir araya gelse. Kardeşim ben seni istemiyorum bu alanda. Niye istemiyorum? Kayseri'nin yerlisi ya da köylüsü olup olmadığın için değil. Şuradan Antep'ten de geldi vesaire. Bu burada esnaflık yapamaz mı kardeşim? Ticaretin kuralı. İsteyen istediği yerde esnaflık yapar. Ben buraya Kayseri pastırması diye başka bir pastırma koyuyorum dediğinde en basiti şöyle yapacak. Kardeşim bu işletmede şu var diyecek, şikayet edecek. Olmadı afişe edecek. Olmadı yapmayın diyecek. Bir çaresi yok mu bunun? Bir şekilde var. Yıpratacak.
2: Odamıza kurulana kadar ticaret odamıza bağlı değil mi bu esnafların hepsi?
0: Esnaflar esnaf odasına, şirketse ticaret odasına bağlı.
2: İşte ticaret odasının işte ona bir şey tabela, logo, amblem bir şey yaptırsa böyle müşterinin müşteriye güven verecek, altında ticaret odasının damgasının olduğu bu işletmede Kayseri ürünleri satılır gibi.
1: Biraz önce ben söyledim mi itiraz ettiniz, böyle bir tabela yapalım dediğimde itiraz ettiniz.
2: Kim itiraz etti?
0: Kim itiraz etti?
2: İtiraz eden yok, sen kendi kendine söyledin, biz cevap vermediğimiz için itiraz ettik zannediyorum.
1: Olmaz öyle şey dediniz.
0: Diyorum, bir şey demedim ki. Dedim mi?
2: Yani ya ben dediğini de duymadım da itiraz da etmedim.
0: Yani ben de aynı kanaatteyim de.
2: Çok hızlı düşünmüştür
0: ya, yani onun için etmişizdir yani o itiraz. Yok yok kardeşim, niye itiraz
1: akşam
0: edeceğiz?
1: Akşam yayını dinle, bir daha dinle.
0: Akşam ne dinleyeceğiz, kaydı var yayından sonra, şimdi geçtiğinden Allah Allah da etmedik diye hatırlıyorum.
2: Peki. Yani o esnaflara verilmeden vatandaşa güven veren, hatta bununla ilgili turizm çalışmaları, yani bu logolu işletmelerden ürün alın diye yok havaalanına şuraya buraya reklamlar asılıyor ya.
0: Evet.
2: Bunu da biraz dinle edip ticaret odasının, esnaf odasının her kim ise bunların başında, şu anda yeni bir dernekleri yok. Sadece sucukçular derneği yok, sucuk satanlar derneği yok. Berberler gibi. Böyle bir çalışma yapılarak insanlara daha da büyük çapta. Çünkü bunlar global, büyük firmalar, çok büyük ticaretler yapıyorlar. Hatta ulusal televizyonlara kadar bunun bir reklam çalışmasını yaparak bir işlem yapmaları gerekir diye
0: İtiraz
2: düşünüyorum.
0: İtiraz şeklinde değil diyor. Bırak kardeşim, taklit sitesinde bulunan şirketleri kapatamıyorsun da bunlara bu zorluğu mu çıkaracaksın dedi Ahmet Bey diyor. Onlanmış yani.
2: Evet.
0: Yani yoksa biz o tabelaya bir şey
1: demedik. Bu işletmede Kayseri et ürünleri, et mamulleri satılmaktadır diye yazılsa yeterli gelir.
2: Arada biri itiraz eder. O hayvanı kestiniz, etini yaptınız, hayvan Kars'ta doğdu büyüdü diye. O da Kayseri ürünü değil diye.
0: Ona bakarsan Kayseri mobilyası da diyemeyiz. Ham maddeye bakacak olursak.
1: Ağaçta.
0: Toga'da Türk
1: ağaçta
0: diyemeyiz.
1: Ağaçta Karabük'ten, Kastamonu'dan geliyor.
0: Aynen öyle. Yani o çok.
2: İş başkayla gidiyor.
0: Made in Kayseri diyeceğiz biz. Kayseri'de yapılmış olsun. Kayseri'de evet. Üretilmiş olsun diyeceğiz. Peki. Efendim Kayseri'yle alakalı birkaç gündem daha var. Onu da konuşacağız. Bir iki başlığımla geçmek istiyorum. İzniniz olursa genel başlıktan geçmek istiyorum. Fitch, Türkiye ekonomisiyle alakalı bir öngörüde bulunmuş ve ekonomiyle alakalı tahminlerini güncellemiş. Önemli bir kritik var. Yani kritik derken bunlar bir bağlayıcılığı yok ama uluslararası değerlendirme kuruluşları buna sana bir pozisyon çiziyor. Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %25'ten %29,5'a yükseltmiş. Para politikasının bu yılki sıkı kalmaya devam edeceğini belirtmiş. Kuruluş 2026 büyüme beklentisini %2,8'e, 2027 büyüme beklentisini ise %4,4'e çıkarmış.
1: Ne oluyor? 2027'ye gelince ne değişiyor da daha hızlı büyüyoruz?
0: Kriz olmazsa büyürüz.
1: Daha ne kadar farklı oluyor?
0: Şu an dünya konjektörü müsait değil. O zaman bir tık daha rahat edebilir acaba diye düşünüyor. Öyle olmuyor mu? Enflasyon tahminini güncellemiş en azından. Böyle söylemiş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinin 2026 yılı sonunda %35 seviyesinde olacağını, politika faizinin 2027 sonunda ise %24,5'a, 2028 sonunda ise %22'ye düşeceğini tahmin ediyor. Daha gerçekçi bir tahmin olmuş.
1: Tekhaneli rakamları hedefliyorduk.
0: Tekhaneli 2,5, 3 o civarda. Büyüme tarafında ise Fitch Türkiye ekonomisinin 2026'da 2,8, 27 yılında 4,4 olarak açıklamış. Kuruluş 2028 yılı için büyüme beklentisini %3,8 olarak açıklamış. Fitch Mart ayında yayınladığı tahminlerinde ülke ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisini %2,6, gelecek yılınkini %3,5 olarak belirtmişti. Tahminlerini de yukarı doğru revize etmiş. Şimdi bu tahminler niye tutuyor ve tutmuyor ile alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Belki de bu adetti. Mesela öngörü yapalım, bu yıl böyle olur, önümüzdeki yıl böyle olurduk. Yeni normal böyle demiyor. Yeni normal şöyle yapıyor. Bugün kriz var, yarın kriz var, dün kesin kriz vardı diyor. Ve hal böyle olunca senin alacağın opsiyonu ve hareket alanını mutlaka krizlere duyarlı ve ona uygun hale getirmen gerekiyor. Şimdi hiçbir şey yok diyorsun, pandemi çıkıyor. Hiçbir şey yok diyorsun, deprem çıkıyor. Hiçbir şey yok diyorsun, sel çıkıyor. Ukrayna savaşı çıkıyor, Rusya savaşı çıkıyor, bölgende savaş çıkıyor. Suriye çok karışık diyorsun, Suriye düzeliyor. Hal böyle olunca operasyonu bir miktar daha hepimiz için şöyle gitme vakti geldi. Ne var efendim? Bugün itibariyle ya taş düşüyor, tamam biz ona göre hazırlık yapalım. İşte kaya geliyor, ona göre hazırlık yapalım deme durumuna geçiyoruz. Onun için bu tahminlerin, bu 2-3 yıl vadeli tahminlerde ben çok rahat etmiyorum ama bize şöyle bir moral vermiş Fitch. Demiş ki ülke büyüyor, önümüzdeki yıl daha fazla da büyüyecek. Yani bu yıl yapılan hangi adımlar varsa, bunu ne kadar pozitif gördüyse önümüzdeki yıl itibariyle bunların sonuçları alınacak diye bir tahminde bulunuyor. Ne dersin, yorumlayalım istersen.
1: Ya bu şimdi bu tahminleri yapması bizim için ekonomik anlamda bir bağlayıcılığı yok ama bize kredi verme niyetinde olan ya da bizim kredi talebinde bulunduğumuz o finans şirketleri üzerinde bağlayıcılığı var. Şöyle ki adamlar ona göre sana kredi veriyor, vermiyor. Az veriyor, çok veriyor. Ya o yüzden bu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladığı bu raporlar öyle basit raporlar değil. Yanlı dersin, yansız dersin, siyasi bir rapor hazırladı dersin. Bunlar bambaşka bir şey.
0: Şöyle diyelim ama, mi kısmi Findeks raporu gibi. Yani gibi. Senin kredi notun bu. Kredi notun sen ver öyle. Verme ama bu notun diyor yani.
1: Aynen öyle ama o uluslararası finans şirketleri işte bu raporlara göre bakıyor. Senin Findeks raporuna göre bakıyor.
0: Ya da yatırımcı Türkiye'ye ne gireceğini, ne çıkacağını, nasıl hareket edeceğini bunlara göre bakıyor.
1: Ona göre yapıyor ve şimdi devletler arası para politikaları senin bankadan gidip de bir ya ben taşıt alacağım, bir taşıt kredisi ver, konut kredisi ver dediğin gibi bir şey değil. Çok uzun vadeli, çok büyük rakamlar. Adam orada senin 2027'deki enflasyon ya da faiz tahminini 2028, 29, 30 hatta evet. Biz 2045 yılına kadar uzun vadeli 18 yıllık kredi çekmedik mi? Buradaki kredi rakamları, o oranlar neye göre belirleniyor? İşte buna göre belirleniyor. Adam seninle pazarlığı, sen talep ederken pazarlığı da buna göre yapıyor zaten. O yüzden önemli. Bizim için bağlayıcı değil, evet ekonomik anlamda, siyasi anlamda ama senin karşına çıkıyor işte bu.
0: Evet.
1: O yüzden önemli.
0: Değerlendirmeyi de böyle yapmışlar. Önemli olan kısmın ötesinde bize böyle bir mod vermişler. Şimdi de şöyle bir hikayeye doğru döndük. Bu hafta itibariyle, önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı var. PPK'sı var. Ne yapacağız? Faizi karar vereceğiz. İşte yarın itibariyle enflasyonu açıklayacağız. 5'iydi değil mi? Bugün cuma mı ya? Ya ne ara geldik cuma ya? Hafta bitmiş. Üf yarın akşama uyuyacağız yani.
1: Cuma değil mi?
0: Değil mi? Aynen öyle. Hiç cuma gibi hissedememiştim. Hakiki. Ben bugün perşembe zannediyordum. Ama herkesin kendine göre bir gün hissedişi var yani. Hani deprem olunca diyor ya ben hissettim öyle değildi. O şiddette değildi diyor. Bizimki de öyle. Bugün cumaymış. Bugün itibariyle açıklayacak. Önümüzdeki haftaya gerçekleştirecek toplantıda faizi kaç yapacak diye bunu konuşacağız. Sabit mi tutacak? Arttıracak mı? Düşürecek mi diye. 34 seviyesinde bir tahmin idi. Yıl sonu tahminleri değişti. 37 dedi, 32 oldu. Sen ne bekliyorsun bu aya?
1: Muhtemelen sabit tutacaklar diye bekliyorum. Hatta arttırmaları gerekir mi? Evet gerekir. Çünkü reel faizler zaten arttı.
0: Bugün açıklayacak ama bu reel faiz arttıysa bugün açıklayacağı faizin geçen ay 4 bu ay 1 olmaması lazım. 1 ve 1'in altında bir faiz duyuyorum. Enflasyon bekleniyor. Şimdi enflasyonun bu olduğu yerde reel enflasyon ve faize bakmış olduğunuz zaman enflasyon düşük. Kardeşim ben faizi niye arttırayım demez mi adam?
1: Demez. Banka başka düşünür. Onun hesaplama kriterleri farklıdır. Onun kendi maliyeti ayrıdır. Ama genel ekonomik konjonktüre baktığımızda faiz oranlarının artması gerekiyor mu? Evet, artması gerekiyor. Çünkü enflasyonu dizginleyemiyorsun. Öbür taraftan zaten bankalar senin belirlemiş olduğun politika faizinin çok çok üzerine zaten çıktı ve hala da çıkmaya devam ediyor. O zaman o denge unsurunda bir reel piyasa içerisindeki faiz oranlarıyla devletin belirlediği politika faizlerin birbirine yakın olması lazım. Bir tık üstü olur ama 5 tık üstü olmaz. Yani şu an geldiğimiz noktada bu.
0: Şu an katına dönüyor neredeyse.
1: Yok, 2 katı değil de 1,5 katı civarında var. 2 katı demek için %80 faiz olması lazım.
0: İşte son dakika seni denk getirirsek TNA'da %80'de bulduruyor.
1: Zorunlu karşılıklardan dolayı ayın sonuna doğru son bir hafta 10 günlük bir dönemde kredi musluklarını kısıtladığında ben işte oradaki hedefleri kredi miktarlarını dondurdum. O yüzden aylığı %7-7.5'a çıkarıyorum demesi o başka bir şey. Ama normalde şu an 4'ler seviyesinde. 3.80, 4, 4.20 bu bireyselde. İşte konut alıyorsan 3.30, 3.40, 3.50'ler ki bunu şeye vurduğun zaman, yıla vurduğun zaman %40 konutta, bireyselde de bir baktığında %50-60'lar.
0: Evet.
1: Ama sen bankaya para götürdüğün zaman %42-43. %15 o gelir vergisi bilmem neyi düştüğün zaman neti %39, %40'a geliyor. Ama çekmeye kalktığın zaman minimum %50. E şimdi politika faizi başka, reel faiz piyasada senin maruz kaldığın faiz başka. O zaman birbirine yakın olması lazım. E şimdi bugün enflasyon rakamı açıklanacak. Evet, ben de 1.1-1.2'ler seviyesinde bekliyorum ya da tahmin ediyorum. Ama para politikaları dediğin zaman, faiz oranları dediğin zaman orada iş değişiyor. Şimdi enflasyonu daha da düşürmesi için faizi daha da yükseltmesi lazım.
0: Ki düşsün.
1: Ki düşsün.
0: Bunu Mehmet Şimşek duymaz.
1: Ben %51 faiz artırımı bekliyorum. %49'da sabit bırakacaklar. Ama faiz indirimle alakalı hiçbir beklentim yok. Hiç kimsenin de yok. Sadece benim değil. Bakacağız göreceğiz
0: efendim. Faiz artıyor mu iniyor mu parayı ne kadar alabildiğimize, ne kadar alabileceğimize bağlı olarak değişiyor. İşin kötü hikayesi bu. Şu an faiz düşük mü fazla mı, gidince kredi alabiliyor musun? Kredinin ne kadar kullanabiliyorsun yani. Bu da var yani.
1: Razı olsan da alamıyorsun. Adam sana %50 dedi, 60 dedi, 70 dedi. Ya razıyım, ver anasını satayım dedin. Yok diyor, veremem diyor. Veremem diyor. Sen razı olduğun rakama bile alamıyorsun.
2: Bu rakama razı olan zaten batmış. Onu da ödemen, onu da ödemezsin diyor.
0: Demiyor da veremiyorum diyor.
1: Veremiyorum diyor.
2: Ya o anlama geliyor biraz da.
1: O anlama biraz evet yaklaşık geliyor.
0: Aynen öyle. Efendim hakkımız hayırlısı, bugün itibariyle enflasyon rakamlarını da beklemiş olacağız. Dün konuşmuştuk, onun için tazelemiyorum ama birin altında ya da bir civarında bir TÜİK'in enflasyonu. Çünkü 4 açıklayan TÜİK başkanını görevden aldık.
1: O yüksek açıklıyordu o yüzden.
0: O gitti. Tabii. Yüksek yüksek oturup yüksek yüksek konuşuyordu. Onun için onu görevden aldık. Bu ay itibariyle yeni TÜİK başkanının ilk rakamını duymuş olacağız.
1: Şimdi kendini sevdirecek ya o yüzden ufak
2: açık. O zaman sağlam 0.85 görürüz, ben size söyleyeyim. Yani adam yeni geldiyse bir şöyle bir sesi...
0: Geçen ay değişmedi mi? Yanlış mı diyor? TÜİK başkanını değiştirdik. Geçen ay. Aynen öyle. %4 hatta sansasyon şöyle çıktı. %4'ten sonra şey değişti dedik. Konjektür değişti dedik şu an itibariyle de.
2: Adamı dövmeseler bari.
0: Bakalım çıkacağız. Yeni başkanın ilk icraatını ve ilk sürecini yaşamış olacağız. Hep beraber de göreceğiz efendim. Ne olacaksa karşımıza çıkan sonucu. Bugün saat 10 itibariyle açıklanacak. Onda da Serbülent sürekli bize, artık hem eski yayıncımız hem dinliyordu. Bugün itibariyle de yeni başlayacak. Onlar onda canlı canlı değerlendirirler şimdi. Ekonomi gündemi yapacaklar. Ne olacaksa tabloyu bir ortaya çıkartırlar. Biz de hep beraber bekliyoruz. Bize de değerlendirmek pazartesi itibariyle mevzu olacak gibi. Bir habere girmiştim. Bir haftadır konuşacağız, bir türlü üstüne düşemiyoruz. Hepimizin can yangınlardan, yangınlarından bir tanesi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken bununla alakalı açıklama yapmış. Trafik sigortası ve kasko fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıktığını, buna acilen bir çözüm gerektirilmesi gerektiğiyle alakalı bir açıklama yapmış.
1: Yüksek, evet.
0: Doğru bir açıklama. Doğru. Onun için kaç gündür duruyor, sadece gündeme getirmedik. Trafik sigortası kasko fiyatlarının çok yüksek seviyeye çıktığını ve buna acilen çözüm getirilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, trafikte 34 milyon araç var. Sadece 7 milyon aracın ne kaskosu ne de o zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracın da kaskosu var. Düşünebiliyor musunuz? 34 milyon araç trafikte, her gün bu vaziyette sigortanın yüksek oluşu, norm birliği sağlanamayışından kaynaklanan, herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli ödediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor, ödeyemiyor. Farklı sigorta şirketlerinden de farklı uygulamalar var. Örneğin birisi 80'e yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a yapıyor. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da fazla güven duyamıyor. Dolayısıyla ucuzu tercih ederken kaskonun içerisinde neler olduğu çok fazla incelenmiyor. Hasar olduğu zaman Allah göstermesin, ölüm olduğu zaman bunlar dahil değildir deniyor. Bunun için zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortaları, çünkü araçların da fiyatı yüksek, buna göre bir norm birliği sağlanıp keyfe bırakılmaması lazım. Tavan mı olacak, tavan mı olacak, yoksa ödenebilir miktarlara geri mi çekilecek? Çünkü bir yılda %100 zam mı olur? Hani enflasyon rakamlarıyla uygun bir rakam değil. Hatta araç fiyatlarında da kampanyalar var, geri de gelebiliyor bu demiş. Trafik sigortasında yeni model şart demiş. Vatandaş trafiğe çıkmaya korkuyor demiş. Kenara ayırmıştım çünkü ben de bir Palandöken yani durup durup turnaya gözünden vurmuş. Abi haklı. Şimdi bizi öptürüyorlar diyeceğim de yanlış anlayacaksınız. Yani sigorta şirketleri kurulmuş, risk şirketleri var, risklerin oranları var. Şu an bu işi yapan arkadaşlar çok çok iyi biliyorlar. Yani bu şehrin risk oranı ne, yüzde kaç kaza yapıyor, yüzde kaç nereler yapıyor diye biz bununla alakalı bir hikaye oluşturuyoruz. Şimdi adama kasko yap, trafik sigortası yaptırıyorsun. Peki trafik sigortasının şu an teminat rakamı ne halde? 300 bin lira falan civarında herhalde mi trafik sigortasının maksimum teminatı?
1: 150
0: bin,
1: 300
0: bin. O civarda olması lazım. Yani Ahmet Bey gitti. Ahmet Bey misal veriyorum, vardı ondan kurtuldu çok şükür ama 100 bin liralık 150 bin liralık bir aracı var. Gitti yanlışlıkla 5 milyonluk 10 milyonluk bir araca çarptı. Ya da araç buna çarptı. Efendim trafik sigorta. Peki ne kadar ödeyecek? 250 bin lira. Sen vurdun ya karşı tarafı 250 bin lira. Peki bu sigorta neyi kapsıyor? Şimdi mantığı şöyle düşünün arkadaşlar. Küçük çıtır işte aynama da sürtmüş ya da tamponu da benim sıyırmış kazasından bahsetmiyorum. Normal bir kazada şu an 300 bin liraya yapılabilecek neredeyse araç kalmadı.
1: İki tane far parası.
0: Bitti.
1: O da orta halli, lüks araba da değil.
2: O 300 bin liraya karşılayan sigorta kaç paraya yapılıyor?
0: Şu an mı? Çok para. 15-17 bin lira.
1: 15-17-20 bin yani daha önce senin de kaza yapıp yapmadığına göre ortalama 15 ila 20 bin minimum.
2: İşte çok çıkıyor. Pahalı yani verdiğin 15-20 bin liranın karşılığında sana ciddi bir teminat sunmuyor.
0: Evet.
2: Bir güvence sunmuyor.
0: Evet.
2: Teminat bedelleri çok düşük, rakamlar çok yüksek görülüyor burada. Şimdi 13 bin lira, 12 bin lira, 15 bin lira hani bahsettiğiniz kazasına şeyine göre hani o risk durumuna göre verdiğinde dese ki karşılığında 3 milyon 5 milyonluk seni koruma altına alıyor. Lan tamam 10 bin lira verdik ama adam 3-5 milyonluk hasara kadar koruma yapıyor diyeceksin. O da yok. 250 bin lira da lütfen yapmışlar zaten.
0: Mecburiyetten.
2: Ve mecburi sigorta bu. Yani kasko keyfek eder. İstediğin miktarda kaskoya para ödersin. Teminatını istediğin gibi kocaman kocaman yaparsın. Milyonlara kadar çıkartırsın. Yani ayda ben 100 bin lira kasko veriyorum. 5 milyon teminat, 10 milyon teminat. 150 bin liralık yap arkadaş. Sınırsız teminat yap. Bilmem bir şey yap. O senin cebinle alakalı. Şimdi, bu zorunlu.
0: Şimdi burada bir de şu oldu. Halicim bana hak verir mi bilmiyorum. Trafik sigortası misal veriyorum 17 bin lira. Zorunlu trafik sigortası. Aynı araca kasko yap diyorsun 16 bin lira. Trafikle kaskoyu birbirine birleştiriyorsun sonra ikisini bir yapıyorsun. Bak canım abim trafik sigortasındaki teminat limitinin 250-300 bin lira olduğu yerde kaskonun limitine diyor ki sana atıyorum 5 milyona 8 milyona 10 milyona kadar oluşturduğun ya da senin üzerinde oluşacak hasarlar mesela karşı tarafın sigortası senin malına da garanti alıyorum karşının malında garanti alıyorum kaskonun özelliği bu. Fiyat trafik sigortasından daha ucuz. Peki anormallik yok mu?
2: Artısını söyleyeyim. Kasko taksitli, trafik sigortası peşin. Onda taksit yok. Trafik sigortasını direkt alıyorlar, kaskoyu taksitle alabiliyorlar.
0: O da birazcık bizim sigortaların şu güzelliği. Tam dün bu mevzu konuşulurken bir arkadaş da ya olur mu? Trafik sigortasında taksit olmaması lazım dedim. Çünkü en son bizim arkadaşlardan sen de yaşadın aynısını. Abi trafikte taksit yok da kaskoda taksit var diyordu. Öyle bir kanun maddesi yok. 2 ila 10 taksite kadar yapabiliyor. Trafik sigortasında da yapabiliyor.
2: Şirketler yapmıyor o zaman.
0: Aynen öyle.
2: Çünkü bu ay çünkü ben
0: aracı
2: de yeniledim.
0: Aracı şirketler yapmıyor.
2: İşte bu ay ben de yeniledim çünkü.
0: Aracı şirketler yapmıyor.
1: Ne kadar? Araç kasko ne kadar ödedin?
2: Kasko 13-15 civarında, trafik sigortası 11 civarında.
1: Şu an bir tane tok araba aldığını varsayalım. Minimum rakam 40 bin lira çıkıyor.
2: Hemen şuradan canlı canlı. Dekontlar
1: bazı firmalar
2: bak, konuştuk ama ben şimdi
1: otomobille merakım herkes biliyor. Birçok grupta da aktif bir şekilde de bulunuyorum. Şimdi 30 bin lira kasko yaptırdım diyen de var ama işte onlar primleri falan düşük tutuyor. Hani her şey full olsun.
0: Adam akıllı olsun.
1: Adam akıllı olsun dediğin zaman rakam 70-80 bin liralara çıkıyor.
0: Evet.
1: Kasko poliçesi. Bir de üzerine 15-20 bin lira şey de ekliyorsun. Trafik sigortası ekliyorsun. Karşına 80-100 bin lira gibi bir rakam yıllık maliyet. Üstüne bir MTV'sini ödüyorsun. Arabanın kontağını çevirmeden yıl yani aylık maliyeti minimum 10 bin lira.
2: 10 gün önce yaptırdığım trafik 9734 lira 65 kuruş. Poliçenin aslıdır diyor evet. 10 gün oldu tam 25'inde yaptırmışım. Senesi devriyesi gelmiş arabanın.
0: Şimdi burada bir düzenlemeye mecburi ihtiyacımız var. Kaskonun trafik sigortasından daha ucuz olması anlaşılabilir değil.
1: Tabii.
0: Burada bir tekel var kardeşim. Birinin teminatı 300 bin lira, birinin teminatı 10 milyon lira. Nasıl olacak?
1: Ve daha ucuz.
0: Ve daha ucuz.
1: Nasıl oluyor?
0: İki, ben dedim ki aracımı kasko yaptırıyorum. Niye yaptırırsın aracın kaskosunu? Bana da bir şey olmasın.
1: Kaza bela olduğunda.
0: Bana da bir şey olmasın. Karşıya da bir şey olmasın. Hani olursa bunun teminatı ödensin diye yaptırıyoruz. Sen fikir miyiz? Şimdi ben kaskoyu yaptırdıysam trafik sigortasını yaptırmasam ne olur?
2: 13.784'te kaskom tutmuş.
1: Yok, o zorunlu. Adı üstünde. Zorunlu trafik
2: sigortası. Zorunlu olduğu için öpüyorlar ya. Ha.
1: Biri KFG'der, öbürü zorunlu. Mecburi.
0: Şimdi diyor ki Sevlen, trafik sigortasından diyor devletin aldığı pay yüksek. Sigorta şirketleri o yüzden bunu kompanse etmek adına fiyatı yüksek veriyor. Yani alma abi o zaman. Beni niye öptürüyorsun? Ya da sen niye öpüyorsun beni? Yani açık teklif. Kardeşim kaskon var ise tamam. Kaskon yoksa, hatta trafik sigortası ve kaskoyu gelin birleştirelim. Trafik sigortasını şöyle yapalım. Teminatı değişen trafik sigortası yapalım. Yani kaskoyu da biz trafik sigortasının içine alalım. Ben mesela tek seferde sen ne kadar ödedin? 13 bin birini ödedin, 10 bin birini ödedin. Misal veriyorum. Kardeşim 20 bin lira ikisini birden yapsın. Trafik kasko beraber mi? Ya da yüksek teminatlı mı, düşük teminatlı mı? Buna güzel bir isim bulalım. Ya biz her seferinde niye gidip çarpılıyoruz? Kaskoya ben bir şahsım adına söylüyorum. Yani bindiğimiz arabanın öneminden değil, bazı arkadaşların başına işler geldi. Siz de duydunuz bunları, biliyorsunuz. Adam gitti 1 milyon, 1,5 milyon civarındaki değerindeki bir aracıyla, 10 milyonluk bir aracı çarptı yanlışlıkla. İki kapı bir direkt gitti. Ya adamın trafik sigortası karşılamıyor. Adamın borcu 4 milyon kaldı. 4 milyon borçlandı adam ya. Yaptığı kazada. Bunu yaşamamak için korkulu rüya görmektense uyku uyumak daha iyi. Yaptırıyorsun, kasko geçiyor. Ben böyle bakıyorum.
2: Hani bir birileri yaptırmayanlar var. Halil Bey'in ilk başta söylediği rakamlar. Sen söylemedin mi? Şu kadar kişi yaptırmamış trafikte, yok. Haberde yani hiç yaptırmadan.
0: Var.
1: Var.
0: Var.
2: Adamın neyini alacaksın? Yani öyle bir şey olsa Allah göstermesin. Bir kazaya bir şey karışsa ya da kendisi kaza yapsa adam zaten onu yaptıracak şeyden kaçmış. Yani donunu mu alacaksın, neyini alacaksın?
0: Ahmet Bey, hatırlasana işte kaç sene oldu sana öbür arabadan sana çarpan araçla alakalı karşı tarafın trafik sigortası var, başka bir şey yok. Alınabilecek para bu kadar. Başka var mı? Yok. Yok. Adam boynunu büktü, şuradan geldi. Ne yapacaksın?
1: Biraz önce bir söyledin ya, işte trafiğe kayıtlı 34 milyon araç var. Bunun içinde kamyonunda, motosikletine kadar plakası olan her araç. Bisiklete şey yaptıysa, plaka taktırdıysa o bile o 34 kalmadı milyon rakamının ya içinde.
2: Bir ara çok sıkıydı. O kalmadı bisiklete, motosiklet, şey bir plaka.
1: Tabii eskiden vardı rahmetli babamın Bisan vardı.
2: Kaybisterde de var mı plaka? Yok.
1: Plaka vardı. Onlar yok bilmiyorum. Şunu söyleyeceğim. Ve yaklaşık ne kadardı? 7 milyon araç mı? Kasko sigortası falan, evet, olmayan. Şimdi sigorta zaten zorunlu. O ayrı mesele ama kaskosu olmayan belki 15 milyon araç vardır. Kamyonuna, otobüsüne, şuna buna kadar. Şimdi niye yaptırmıyorlar? Bir, adamın arabası ya köyde biniyor sadece, ilçede biniyor, tarlaya gidiyor ya da evine gidiyor, geliyor. O adam yaptırmaz kasko. Ama öbür taraftan enteresan bir bilgi vereyim size. Şu araç kiralama şirketleri var ya, %90'ın kaskosu yok. %90'ını yapmıyorlar.
2: Gene de onların olur hani onlar.
1: Tam tersi.
0: Aslında en çok onlara lazım.
1: Tam tersi.
2: Ben hep onları yapardır diye
1: biliyorum. Bu işi yapan birebir çok yakın tanıdıklarım var. Adamın 300 tane arabası var. Diyor ki ya ortalama, evet, bir de
0: zengin arkadaşları var.
1: Rentekar kaskosu normal kaskonun 4 katı 5 katı. Ahmet Bey. Sen şu an 20 bin lira diyelim kasko. 5 katı bir araba 100 bin lira. Minimum. Minimum.
2: Diyor, bir araba daha alırım ben o
1: oradaki parayı. Oradaki teminatlar. Şimdi 300 tane arabayı hesaplasana. Adam şunu diyor. Ya her ay bir tane arabam diyor perte çıksa umurumda değil diyor. Daha ucuza geliyor diyor. Yapmıyor. O yüzden yapmıyor.
2: Fiyatlar yüksek diye.
1: Tabii aşırı yüksek. O yüzden yani düşünsene 100 bin çarpı 300. Ne kadar yapıyor ya?
2: 3 milyon.
1: TL mi yapıyor? He. Adamın arabası 1 milyon, 1,5 milyon. Her ay diyor bir tane arabam gitse diyor ben yine kardayım.
2: Olur mu? Onu bir yıllık veriyor. Her ay verirse yılda 12 arabayı da 50 milyon gider.
1: Çok rakamlar. Adam mesela İstanbul'da işte A rentikar, B büyük filolar. Adamların 3000 tane, 5000 tane arabası olanlar var. İşlettiği. O yüzden yapmıyorlar.
2: İyi de işletmeler, araç kiralama şirketler, kurumlar yaparken full kaskolu kiralarlar. Nasıl oluyor bu? Bu bireysele verdiğindedir ya. Yapamaz ki. İhaleye giremez öbür türlü.
1: Kurumsal kiralamalardan bahsetmiyorum.
0: Ben şirkete mesela iki tane araç kiralı diyorum. Mesuliyeti onda ya, araba onun ya zaten. Yapmadım diyor. Ama kiralama firmalarının ötesinde bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. İyi kötü şu an bizi dinleyenlerin de birçoğu şu an araçlarında dinliyorlar. Ya biz niye mecburen bu rakamları ödüyoruz ve niye çarpılıyoruz?
1: Tabii asıl mesele bu.
0: Meselemiz bu. Ben de bir falan döken doğru bir şey söylemiş. Niye kardeşim ya? Yani sigorta yaptıralım, yaptıralım. Bence gerçekten şart. Bak zorunlu trafik sigortası çıktığında ya ne kadar güzel bir iş yaptılar dedim. Niye? Trafikte biri geliyor çarpıyor sana. Biri bilmem bir şey yapıyor. Kardeşim adamın sigortası yok. Basıyor gidiyor.
2: Arkasında olmuyorsun en azından.
0: Şimdi bu bize zorunlu trafik sigortası neyi rahatlattı? Kaza yaptın. Bir tutanak tutuyorsun gidiyorsun. Polisi bile çağırmıyorsun bak. Polisin yükünü bile azalttı küçük kazalarda. Doğru mu? Tutanağı tutuyorsun. Tamam kardeşim sen ruhsatını aldın, ehliyetim. Hadi sen git diyorsun. Niye? Ya bu adamın sigortası var. Baktın sigorta da var orada. Tamam yaptırır diyordun. Bak başta öyleydi. Şimdi hadi kaza yaptığında bırak da git. Ya bırak da git. Ya kardeşim ucuza araba kalmadı. Şu an dün konuştuğumuz hadise işte 2000 euro, 3000 euro ile adamlar geliyordu burada. İşte ev alıyordu, bark alıyordu 5000 euroya, 10.000 euroya diyorsun. Ya şimdi 10.000 euroya araba var mı kardeşim? Sıfır alabileceğin araba yok.
1: Araba 1 milyon 200, 1 milyon 300 o da ne yapıyor?
0: 20.000 euro, 22.000 euro civarından başlıyor.
1: Ya
0: şimdi...
2: 20.000 euro Avrupa'da daha ucuz yalnız.
0: Şimdi aracın rakamı bu. Şimdi piyasada Allah herkese varını çok etsin inşallah kaza bela vermesin. 10 milyonluk, 20 milyonluk, 8 milyonluk, 30 milyonluk arabalar var. Ve ortalama segment yani ortalama derken fena değil güzel araba binilir buna yani diyebileceğin araba 5-8 milyondan başlıyor şu an. Doğru mu? Ucuz gruptan çıkacak olursan. E kardeşim sen de trafikte aynı trafiğe çıkıyorsun. Şuradan geldi sürttü. Sen hatalısın o hatalı. Haydi al başına belayı. Sorunlu trafik sigortası bu anlamda rahattı. Ama rakamlar bu kadar büyüyünce, teminatlar bu kadar küçülmeye başlayınca saçmalık olmaya başladı. Şu an kaza sonrasında işte zorunlu trafik sigortası bunu zaten karşılar çok da problem değil diyemiyorsun.
2: Sigorta şirketleri de bence zorunlu trafik sigortasının bu limitlerinin düşük olmasından memnunlar. Bunun sayesinde kaskoyu eksiltiyorlar. Dünyanın herhalde başka bir ülkesinde böyle ikisinin birleşik olduğu yoktur. Şimdi zorunlu trafik sigortası kendine yaptırdığın hayat sigortası gibi ekstradan olan bir şey. Bunu niye yapıyoruz? Öbürü bir halta yaramadığı için. Aynen. Zorunlu bir halta yaramadığı için.
0: Aynen öyle.
2: Bence trafik şirketleri de bu rezonans şirketleri ya da bunların bağlı olduğu yerler de zaten bunun yükselmesini istemiyordur. Çünkü iki paket satıyor sana. Devlet onu yükseltse dese ki ya onu keyfe keder kaldıramazsın kaskoyu. Yani aynı hayat sigortası gibi insanlar yaptırıyor ya kolunu sigortalıyor saçını sigortalıyor bilmem bir şey yapıyor. Bir sürü şeyler var ya böyle özel sigorta. Arabayı yaptığımız kasko da zaten bunun bir benzeri. Yani insanların keyfe gelir ama mecburiyetten yaptılar. Niye mecburlar? Dediğin gibi rakamlar. Devlet bunu toparlasa bence o sigorta şirketleri çok karşı çıkacaklar. Ya olur mu? Biz bu sefer hiç kasko satamayız diyecekler.
0: Valla sigorta şirketleri yönetiyorsa sistemi kabul. Eğer vatandaşsa meselemiz...
2: Bütün dünyada ekonomi onlar ötürü şeyleri yönetiyor.
0: Meselemiz vatandaşsa bir saniye o zaman ne yapıyoruz ya? Yani 34 milyon araçtan bahsediyoruz. 34 milyon araç gidip her yıl... Rutin olarak, muhtat olarak aynı sigorta şirketlerine birileri para kazanacak diye biz de kendimizi güvenceye alacağız diye iki tur farklı şekilde çarpılıyoruz. E yeter. Yani oturalım diyelim ki tamam bizim sigortaya ihtiyacımız var mı? Var. Trafiğin bu kadar. Zorunlu trafik sigortasının limitlerini değiştir. Ya da de ki sen burada minimum misal veriyorum 1 milyon teminatlı trafik sigortası yaptıracaksın. Misal veriyorum bunları rakam olarak şimdi vergi dairesi falan da çıkıyor. 50 bin değil teminatsız 1 milyon. 1 milyon minimum zarar ödeyebilecek trafik sigortası yaptıracaksın. Peki bu trafik sigortası diğer sorumlulukları da kapsarsa yani kasko paketi içerirse atıyorum 10 milyon oldu 20 milyon oldu problem değil bunu sen belirle o zaman tek pakette tek sigorta işiyle de hepsini beraber çözeceksin. Biz mış olmak için yapmış olmak için yapıyoruz. Bakın zorunlu deprem sigortası işimiz sigorta değil de DASK var. DASK. Aboneliği alırken DASK lazım ondan sonra
2: tapu da lazım.
0: Başka var mı? Ayırdı.
2: Yani DASK orada eğer bir mülk, emlak, daire falan bir şey arsa değilse
0: evet.
2: DASK'ın var mı diyorlar. DASK olmadan işlem yapmıyorlar. DASK gördükten sonra zaten umurlarında değil. Sadece DASK olsun.
0: Var zaten mı var?
2: Bir dediğin gibi abonelikte bir de işlem yaparken lazım. Aradaki 10 yatan 15 senede DASK kimse yaptırmıyor.
0: Canım, senin ev 300 metrekare 70 metrekarelik ev gibi gösterip DASK'ına yapıyorsun 3 kuruş primaz olacak diye. Mış olmak için yapıyoruz işte. Aynen mevzumuz öyle. Bu. Şimdi DASK'ın depremde ne kadar işe yaradığını hepimiz gördük. DASK olanların ne kadar rahat ettiğini, bu fonun ne kadar işe yaradığını hepimiz gördük. Deprem bölgesindeyiz, deprem ülkesindeyiz. Şimdi yani şeyi almayı biliyoruz adamdan, emlak vergisini almayı biliyoruz doğru mu? Tapuda devir harcını almayı biliyoruz. Adam bir sefer DASK yaptırıyor, ondan sonra bir daha yok. Niye yok?
2: Şimdi DASK'ın da Mustafa'cığım rakamları öyle çok küçük rakamlar değil. 2000, 3000, 5000 lira şu anda bir DASK emlaka. Diyeceksin ki emlak değerine göre hani bu rakam küçük sayılır arabayla emlak değerini şey yaptığın zaman. Yok yani 5-8-10 milyonluk arabadan bahsediyoruz. Evinde her gün trafiğe çıkıp bir yerde kaza yapma riski yok. Ancak bu işte doğal afet bilmem bir şey. O tür durumlara karşı.
0: Evet.
2: Bunların riskine göre o rakamlar yine yüksek. Yani onu emlak vergisi gibi belediyelerin aldığı emlak vergilerine yakın bir rakamlarda DASK'ı eğer hesaplayıp da ona rakamları çıkartırlarsa vatandaş emlak vergisini verdiği gibi DASK'ı da yanında ya bu da olsun. Hani DASK
1: zaten ucuz araba gibi değil ki.
0: Ya gene de yarı yekün tutuyor.
2: 3000-4000 lira para verdim ya.
1: İşte yıllık. Arabaya veriyorsun 30 bin lira 40 bin lira. O yüzden diyorum. Ama evin daha pahalı.
2: Emlak vergi şimdi evi emlak vergisiyle orantılaman lazım. Arabayla sen her gün trafiktesin. Evinle çıkıp trafikte kaza mı yapıyorsun abi? Ya ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani evin olduğuyla duruyor ve doğal afet. Üçüncü kattasın sel. Ya benim selden ne işim olur diyorsun üçüncü katta. Yağmur yağdı mı çatıdan evini su basıyor. Da ayrı mesele. Yani o anlamda söylüyorum. Yani DASK'ı böyle daha böyle emlak vergilerine yakın. Belediyelerin o rayiç bedelleri vardır ya. Emlak bedeli biraz daha ödenebilirdir. Yani insanlar zoruna gitse de zorlanmadan verir o parayı. Emlak vergisini öder. O rakamlara yakın çekerlerse insanlar DASK'a teşvik olur. Belki yaptıklarının 50 katı DASK yaparlar. Sadece ama tapuda değil.
1: DASK primleri ne kadar şu an ortalama?
2: Dekontları atayım sana biraz yayından sonra.
1: DASK primi ne kadar yani o deprem şeyi sigortası?
0: Bu arada
1: bu da aşağı yukarı 2000 lira 3000 lira
0: Abdullah
1: gibi.
0: Abdullah da Özgür de yazmış İMM'den bahsetmiş. Trafik sigortasında ek İMM ihtiyati mali mesuliyet diye bir şey var. 1 milyon 3 milyon arasına karşılıyor. Sigorta tutarın ortalama 3'te 1 veya yarısı kadar daha ödeyince hasar karşılaması yükseliyor demişler bu sigortalara ekleyebileceğimiz İMM sistemi. Kastettiğimiz sistem de şu ihtiyati mali sorumluluk sigortası diye ek paket olarak da satılabiliyor. Kısmi kasko olarak da satılabiliyor. İşte karşı tarafı ödeyeceği rakam 1 ise 3 çıkartıyor. Ama buradaki benim hikayem şu. Karşı tarafın olsun ya da olmasın benim olsun ya niye kendimi güvence altına almayayım? 300 bin lira limitli teminatlı bir sigorta için 20 bin lira 5 milyon 8 milyon limitli bir kasko için 10 bin lira para ödüyorsan burada zaten bir anormallik var. Tabii, bizim kastettiğimiz şey var derdi bu. Onun için bu dertten çıkmak adına da bu düzenlemeyi daha farklı yöntemde bakmak lazım. İster adına İMM desin ister başka bir şey desin hepimizin ihtiyacı şu an itibariyle benim şahsım.
2: İMM kendi aracını kurtarıyor mu sonra karşının teminatını yükseltmiyor mu? İhtiyati mali sorumluluk olan.
0: Ya işte karşı tarafa İMM yapmış oluyorsun aslında.
2: Kendine de yapıyorsan onun adı kask oluyor zaten.
0: Ha, kendine de yapıyorsan zaten kask oluyor. Biz de diyoruz ki bunu tek pakette yapın. Mümkünse daha uygun fiyattan yapın. Taksit konusunda senin dediğine katılıyorum. Herkes başka bir şey söylüyor. Biri diyor ki tek çekim. Biri diyor ki 9 taksit. 8 taksit. 10 taksit. Burada da bir anormallik var. Vatandaşı rahatlatacaksanız burada taksit uygulaması durum şudur deyin. Fiyatları ona göre versinler. Ya da ona göre çıksınlar. Yani orada kocaman bir pazar var. 34 milyon aracın olduğu bir pazardan bahsediyorsunuz. Bunu lütfen 34 milyon araç çarpı ortalama olarak 15 bin lira civarında çarpanla hesaplayın. Hesap makinesi E tuşuna geçer. Yani orada bir sıkıntı var dur ben anlamıyorum filan.
2: Rakamları şey oranlı 34 milyon insanın hastaneye gittiğini senede bir sefer ve bunların oluşturduğu bütçe şeyi ekonomi düşünsene. Ki arabaya vurdun da gözümüze gözükmüyor neler var. Ne kadar büyük rakamlar var.
0: Aynen öyle. Bunun için de bu dengeyi ve bu mantığı bir kez daha belirlemek lazım diyorum. Efendim sona doğru geliyoruz. Dün Oran Kalkınma Ajansı'nın destek olduğu Ervan'ın açılışı vardı. Arnas'ta açıldı. Yeniden hayırlı olsun. 70.ymiş. Hal böyle olunca nasıl yani dedim. Maşallah. 3 yılda 70. Hakikaten maşallah güzel bir iş çıktı. Güzel işler çıkıyor. Dün Vali Bey de şöyle bir açıklama yaptı. Çok da güzel geldi bana. Hem kendisine teşekkür etmiş olalım. Yiğidin hakkını yiğide verelim. İlk baştan beri hep Vali Bey ile bunu konuşuyorduk. Yani siz gidince, siz olmazsanız, yani sürdürülebilir olması lazım bu işin. Doğru mu? Yani şimdi valilik, emniyet müdürlükleri, müdürlükler vesaire bunlar bürokrasi makamları tayin terfilerin olduğu 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda bir şeylerin değiştiği yerler. Hep korkumuz ve kaygımız buydu. Bunun için de Vali Bey hep böyle onlara kurumlar, nitelikler, hamiler atadı. Yani işte atıyorum ticaret odasının ervası var, OSB'nin ervası var, işte ASKO'nun ervası var, jandarma ne var? Kurumlar devam ettirsin idi. Tüm Vali Bey de aynısını söyledi. Evet dedi başta kaygımız buydu. Ama hem bunun derneği hem bu işin aile birliği, okul aile birliği gibi aile birlikleri. Beraberinde bunun finansman modeli, maaş modeli dahil olmak üzere artık sürdürülemez halimiz kalmadı. Her şey sürdürülebilir pozisyona geldi. 70 tane yaştık. Bu yıl Allah izin verirse hedef 100.
1: İnşallah.
0: Yani bu 3 yılın içerisinde 100 tane er var ve gerçekten oradaki bazı hikayeleri duyunca nasıl yani demeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Hakikaten hayattan kopmuş, ailesel olarak kopmuş, toplumsal olarak çocuğu başka bir yere evriltebilecek bir yerden şu an şampiyonlar çıkmaya başlıyor. Ben yeri ve vakti gelmişken yeniden hem Vali Bey'e hem destek olan, gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Dün Vali Bey'le bizim mikrofonlar olunca bize de özel bir teşekkür ediyorum. Çocuklar dedim ki onu bir kesin de belki dedim. Onlar da haber yapmışlar, şimdi sabah gördüm. Sağ olsun her defasında bizi lütfediyor, onur ediyor. Ama sadece bizim değil, tüm arkadaşların, basındaki tüm arkadaşların bu anlamda çok önemli emekleri var. İşleri güçleri rast gelsin, sağ olsunlar. Güzel bir operasyon, güzel bir süreç, güzel bir sonuç oldu. İnşallah daha iyisi de memlekette nasip olur. Daha fazlasını da inşallah görürüz diye umut ediyoruz efendim. İnşallah. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Efendim sona geldik. Biz müsaade isteyelim. Yarın yeniden görüşmeyelim. Çünkü cumartesi, biz de yarın azıcık dinleyelim artık. Ama pazartesi itibariyle yeniden sizlerle birlikte olacağız, burada olacağız. Sürçülisan ettiysek affola, kusurumuza bakmayın. Laf sokakları neyimiz var Ahmet Beyciğim?
2: Aslında bugün konuşsak iyiydi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
0: Evet. Çok güzel bir konuydu. İşleri rast gelsin. Yıllardır boşanılan ve bunu da boşanmayı belli bir yerden sonra geçime çeviren, başka birisiyle yaşayan ama nafakam eksilecek diye evlenmeyen. Doğru mu? Yani bak bu zinayı, toplumsallığı...
2: 3 gün evli kalmış, ömür boyu maaşa bağlatmış.
0: Şimdi bunun engellenmesi adına Anayasa Mahkemesi'nin kararı önemliydi ve çok geç kalınmış bir karardı. Yıllardır konuşuluyor bahsede. 3 günü 5 günü boşver, hep paketler konuşuldu işte. 10 yıl mı evli kaldı? 5 yıl alsın nafaka.
2: Ona 10 alsın, 5'e 5 alsın, yani bir oran olsun.
0: Yani ama bak bu mantıklı değil. Çünkü nafakayı ödeyen kısım genellikle erkek tarafı. Yani %99 oranında erkek tarafı. Ve bu bir eziyet. Yani bu hakikaten mesela çocukla alakalı nafaka sonsuz olabilir. Buna bir itirazım yok. Evlat senin evladın kardeşim. Bakmakla mükellefsin. İşte kadın bırakmış, tazminat da onu yapmış, bunu yapmış. Bunu geçim kaynağı haline getirmiş. Ve artık bu nokta boşanmaları azaltacak. Çok önemli. Boşandıktan sonra yaşanabilen illegal hayatların önüne geçecek. Başka biriyle yaşıyorsun. Git yaşa kardeşim, ne yapıyorsun? Hep nikahını kıyıp bana ne? Yok, oradan ben nafaka alıyorum. Görmesinler. Yani bunu haricen davası vesaire, bunu toparlamış olacak ve nafakayı boşanma sonrasını insanlar için bir geçim haline getirmeyecekler. Ve bunun için de Anayasa Mahkemesi sonunda çok şükür bir şey yaptı. Keşke dediğin gibi yorumlasaydık ama geç olmadan üzerinden geçeyim, 2 dakika sonra geç olsun. Bu birçok insan için bir kurtuluş olacak. İnşallah hukuki süreç ve yasal süreçte buna uygun bir mevzuatta işler ve boşanmak insanlar için bir mali yük olacağı için caydırıcılığı evet caydırsın ama yani boşanmamaya ama boşanmışsın, iş bitmiş, dediğin gibi 3 gün evli kalmışsın, bir ömür nafaka ödüyorsun. Böyle bir dünya, böyle bir gelenek
1: çok
0: yok.
1: Acun Ilıcalı bundan faydalanacak. Onun yararını. Bir sürü hatun var, her birine ayrı ayrı tazminat ödüyordu. Nafaka ödüyordu.
0: Bir sürü hatun. Seda da çok evlilik yaptı. Seda sayın da hatun.
1: O kadın olduğu için. Olmaz da Acun Ilıcalı'yla Mehmet Ali Erbil. İkisi bundan karlı çıkacaklar.
0: Gibi diyorsun.
1: Erbil'in 4-5 tane evlilenip boşandıkları var. Her birine 100-200-300 bin lira aylık şey veriyorlar. Nafaka veriyorlar.
0: Valla bilmem ne şey kadar veriyorsun mu?
2: Efendim? Büyük daha büyük bir şey olur. Yani,
0: daha büyük değildir bence o kadar.
1: İşin şakası bir taraf ama son derece yerinde ve söylediğin gibi geç kalınmış bir konu. Henüz yürürlüğe girmedi bak, kanun çıktı ama
0: evet.
1: Gerçek hayat
2: düzenleme iptal oldu kanun çıktı derken.
1: Uygulanmaya başlaması yaklaşık 9 aylık bir süreç öngörülüyor bu sisteme geçmek için. Bu kanun çıkması bile oldukça güzel. İnşallah hayırlara vesile olur diyelim.
0: Amin inşallah diyelim. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Laf Sokak'ta da bunu sormuşuz. Bakalım sokak neler söylüyor, buna bakalım. Biz bugünlük müsaade isterim efendim. Hafta başında yeniden daha güzel gündemlerle, daha güzel bir havada, daha güzel bir memlekette uyanmak ve yeniden bu yayını yapmak dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: açıdan. Çalışabildiği kadar kadına nafaka ödemek zorunda bence bir erkek.
4: Hem boşanacak, ben seni istemiyorum ama paranı istiyorum. Böyle bir saçmalık var mı?
3: Kadınlar biraz bana karşı gelebilir ama bilmiyorum. Bence doğru bir karar.
5: Herkes kendi hayatına baksın ya. Bir ay, iki ay. Hani seviyorum. İki ay bunlar, boşver.
6: Yıllardır ödüyor, yıllardır ödüyor. Çoluğu yok, çocuğu yok ama ödüyor sürekli.
7: Çoğu erkek için iyi oldu.
8: Üç gün evli kalıyor, yıllarca nafaka almak istiyor. Hakkı mı yani? Bu reva mı?
9: Devamlı zor duruma sokuyordu. Çok güzel bir şey oldu yani.
10: Çok iyi oldu. Ömür boyu kimse kimseye nafaka ödemesin.
11: Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
9: Çok güzel oldu kardeşim. Şimdi adam nişanlanıyor. Mecbur başka memlekette de oluyorlar ikisi beraber. Bir yere gelmeleri gerekiyor. Resmi nikah kıyılıyor. Resmi nikah kıyıldığı için de anlaşamıyorlar alanda, boşanıyorlar yani. Hiç evlenmeden boşanıyor. Karşı taraf evlenmiyor. Devamlı nafaka almaya başlıyor. Bu da karşı tarafta erkeğe zor duruma, yeni evleneceği kişinin de zor duruma sokuyor. Devamlı zor duruma sokuyordu. Çok güzel bir şey oldu. Yani devletimize bu yönden yana helal olsun yani, iyi yaptılar bunu.
6: Haksız yere kazançlar oluyor yani artık, yani bir adamın üstüne yükleniyorlar sürekli. Yani bu da ömür boyu sürüyor maalesef ki. Bir arkadaşım da var bununla maalesef müzdarip. O konuda yani sıkıntıydı zaten. Çok da iyi olmuş. İnsanların hayatını daim ettirmesi için gerekli olan süreç yapmışlar yani, hoş. Maalesef ki bayanlar evleniyor. İşte 3 ay evli kalıyor, işte 1 sene evli kalıyor. Sonra ayrılıyorlar. E sonrasında da adam ömür boyu nafaka ödüyor. Bu da işine gücüne baksın. Ama çoluk çocuk olduğu zaman da illaki nafaka ödemek zorunda. Yani çocuklarını daim ettirmek için hayatını. Hatta bugün okudum ben. Çok da iyi olmuş. Dediğim gibi böyle bir arkadaşım var. Muzdarip. Yıllardır ödüyor. Çoluğu yok, çocuğu yok ama ödüyor sürekli.
3: Ben kadınların hakkı olduğunu düşünüyorum. Bence kaldırılmamalıydı. Ömrünün sonuna kadar. Çalışabildiği kadar kadına nafaka ödemek zorunda bence bir erkek. Çocuğu varsa ömürlük olmak zorunda diye düşünüyorum.
4: Mahkemelerin güzel bir şey yaptığını gördüm yani, gerçekten. Hem boşanacak, ben seni istemiyorum ama paranı istiyorum. Böyle bir saçmalık var mı? Yok. Gayet güzel. Yerinde bir davranış. Keşke anayasamız, yasamız, bütün kanunlarımızın hepsi adam gibi işlese. Abi kölelik ya resmen. Tamam çok yani özür diliyorum da. Söyleyemiyorum yani, gerçekten. Kölelik ya, başka bir şey değil.
8: Çok iyi oldu bence. Üç gün evli kalıyor, yıllarca nafaka almak istiyor. Hakkı mı yani? Bu reva mı? Bence çok iyi oldu. Hak etmeni çalmasın o parayı. Kısa süreli evlilik yapıyor, yıllarca nafaka almak istiyor, adamı uğraştırıyor. Yazık, günah yani ya. İnsanlık açısından, yani din açısından, ahlak açısından hiç hoş bir şey değil. Herkes hak ettiği görevi yapsın, hak ettiği durumu görsün diyorum ben.
12: İyi olmuş ya, adaletli bir şey olmuş yani. Ömür boyu nafaka öderir mi? Belirli bir sayı olsa, sınır olsa olur da ne, ömür boyu öderir mi ya? Yazık, günah.
13: Süresiz nafakanın kaldırılması bizim için iyi oldu. Çünkü sürekli nafaka ödemek şu ekonomide, şu durumlarda hepimizi yorabilir. Ya belli bir zaman sonra kesilmesi gerekiyor yani. Şu an devletimiz en doğru olanı yapmış.
7: Çoğu erkek için iyi oldu. İyi olmasındaki kastım da zaten bir ömür boyu nafaka ödemesinin bir anlamı gerçekten yoktu. Bu kötü niyetli olarak kullanılmaya başlamıştı son zamanlarda. Ve bu kötü niyet hala devam edecekti. Yani bence isabetli bir karar olmuş. Hayırlı olsun diyorum.
3: Ya doğru buluyorum ben aslında. Süresiz olması biraz sıkıntı yani erkek açısından da. Biraz çalışmaya teşvik edilmesi lazım diye düşünüyorum kadının. 20 bin lira havadan öyle, bu süresiz olması biraz erkek için de sıkıntı yaratıyor. Şimdi onların da hakları olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden biraz doğru buluyorum. Kadınlar biraz bana karşı gelebilir ama bilmiyorum. Bence doğru bir karar. Çalışanın hakkı var çünkü. Çalışan her zaman daha haklıdır diye düşünüyorum.
5: Şu anda tabii ki kadın hakları yüksek. Yani iyi, biraz iyi, biraz kötü. Amacından ama bu konuştuğunuz gerçekten güzel yani. Ne güzel olmuş, çok güzel olmuş kalkması. Herkes kendi hayatına baksın ya. Bir ay, iki ay. Yani seviyorum. İki ay bunlar, boşver.
10: Çok iyi oldu. Ömür boyu kimse kimseye nafaka ödemez. Bütçesine göre ödüyordu. Tabii ki zora sokar. Ömür boyu nafaka ödülür, ödenmez ki. İyi olmuş. Çalışsa da çalışmasa da onu da almak istiyor kadınlar. Çalışıyor olsa da göstermiyor çalıştığını, gizliyor. Yine alıyor nafakasını.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Yayın tekrarı.
0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte kadın, Gülcan Özdemir.

Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek konuya hızlı bir giriş yapıyoruz. Böyle yaza merhaba dediğimiz

0: aşkına. Siyah benim içimi açan bir renk.
1: Siyah vazgeçemediğimiz bir renk galiba kadınlar olarak.
0: Evet. Çok da yakışmış
1: bir renk. Evet.
0: Çok özenli olarak gelmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Nasılsınız? Kolay buldunuz mu radyomuzu?
1: Gayet kolay buldum.
0: O kapalı kavşak ne diyor? Kaç kilometre geldiniz?
1: 12 kilometre. Yani Kartal kavşağı yapıldığından dolayı yol biraz evet. uzadı. Ama gene de konum olduğu için kolay bulundu.
0: Neyse şöyle bir hava almış olduk. Evet. Bir gezme, dolaşma süreci gerçekleşmiş oldu. Finalinde buluştuk. O da bir şey. Yani uzun bir sürecin sonunda da buluşsak hiç problem değil. Harika. Şöyle yapalım. Biz önce konuklarımızı bir yakından tanımak istiyoruz. Tabii. Böyle kişisel anlamda. Böyle mesleki duruşunun yanı sıra. Burcu Boyraz kimdir diyerek başlayalım mı?
1: Tabii. Haydi. Burcu Boyraz 40 yaşında.
0: Maşallah.
1: Samsunlu. 2007 yılında Kayseri'ye geldim. Üniversite dolayısıyla.
0: Harika.
1: 2007 yılından beri de Kayseri'de yaşıyorum. İki çocuk annesiyim. İki oğlum var. Evliyim.
0: Maşallah, maşallah.
1: 16 yaşında ve 6,5 yaşında iki oğlum var. Aynı zamanda da bir butik işletiyorum.
0: Tebrik ediyorum. Çok güzel. Çok hızlı bir geçiş oldu ama ben evet. o arada birkaç bir şey olduğunu biliyorum. Evet. Önce bir bölümünüzü öğrenelim mi? Hangi üniversiteyi okudunuz?
1: Erciyes Üniversitesi. Radyo televizyon mezunuyum. Sonrasında da bir kamu yönetimi bitirmişliğim var. Ama iki mesleğimi de yapmıyorum. Şu an çok sevdiğim işletmeciliği yapıyorum.
0: Harika, çok güzel. Şimdi ben okuduğu bölümlerle kel alaka meslekler evet. içerisinde olan hanımefendilere hem şaşkınlıkla hem de bir tebrikle bakıyorum.
1: Evet.
0: Yani ne alaka? Hani şey var ya, ne alaka?
1: Sanırım arayış. Yani bir arayış bu. Yani oraya gittim. Evet, onu da çok sevdim zamanında. Sonrasında bir kamu yönetimi bitirdim ilk oğlumu doğurduktan sonra. Ama en sonunda bir butik açtım ve butik işletiyorum ve şu anda gerçekten işimi çok severek yapıyorum.
0: Harika, çok güzel. Peki okuduğun bölümlere geri dönecek olursak deneyimleme şansın oldu mu? Sana ait olmadığını, o mesleğin hangi durumlardan ötürü hissettin ve anladın? Bunları söylersen bölüm seçimi anlamında ya da meslek evet. sürdürmek anlamında birilerine ışık olabiliriz diye düşünüyorum.
1: Aslında bana ait olmadığını demek çok doğru olmaz. Radyo televizyon çok sevdiğim bir alandı. Yani iki yıl radyoculuk yaptım. Üniversite FM'de onun bünyesinde çalıştım. Burcu Burcu Türküler diye bir program sundum.
0: Vay, çok
1: severek
0: güzel.
1: Sundum. Özellikle o ekran arkası gerçekten çok sevdiğim bir şeydi. Kay TV'de bir geçmişim oldu.
0: Ara ara türkü falan da söylüyor muydun yoksa sadece sunuyor muydun? Sen de öyle bir hava hissediyorum ben.
1: Sunuyordum.
0: Böyle türkü seven söyleyen.
1: Türküyü çok seviyordum. Özgün müzik çok seviyordum. Aha. Ama söyleme kısmında pek iyi değilim. Yani onu hiç duymak istemezsin.
0: Öyle mi?
1: O çok kötü.
0: Bir deneyimlemek istedim açıkçası.
1: Yok, o çok kötü gerçekten. O toplara hiç girmeyelim.
0: İki sene de çok güzel bir süre evet. bir radyo programı için.
1: Yani yaklaşık iki seneye yakın sürdü.
0: Bırakırken bir kalbini bıraktın herhalde
1: kalbini
0: orada.
1: Kalbini bıraktım. Radyo çok özlediğim bir şey. Gerçekten radyo yayını çok farklı. Dinleyicisiyle olan iletişim çok farklı. Sizin sadece sesinizi duyarak sizinle bir iletişim kuruyorlar ve çok sadık bir dinleyici kitlesi oluyor.
0: Çok enteresan evet ve kafasında bir profil çiziyor. Şimdi seni tanımıyor yüz sima evet. olarak.
1: Bir de bizim zamanımızda
0: başka türlüsü.
1: Bir de bizim zamanımızda diye başlayacağım ama gerçekten bir 17-18 yıl önce sosyal medya, internet işte bu kadar gelişmiş değildi ve gerçekten tamamen o yayın arkası dediğimiz şeyi yaşıyorduk. Şu anda biraz daha İşte canlı yayınlar oluyor, radyoda da olsanız tanınıyorsunuz ama o dönemde gerçekten izleyicinin hayal ettiği kişiydik.
0: Gerçekten öyle. Hem görmediğim biri var hem de şarkı tarzı sana uyuyor ve evet. kesin bugün bu şarkıyı çalacak diyerek acaba hangi sıralamada çalacak? Şu şarkıyı girer misiniz diye
1: İstek
0: bir sürü mesajlar vesaire.
1: Bizim zamanımızda istek çok olurdu.
0: Hep senin tarzında mı yoksa tarzının dışına çıkmak isteyenler de oluyor muydu mesela?
1: Şimdi genelde zaten o programı dinleyen dinleyiciler türkü seven, özgün müzik. Evet, genelde çok fazla dışına çıkan dinleyicim olmuyordu. Yarışma yapıyordum. Bazen dinleyicilerimi konuk alıyordum.
0: Ne diyorsun?
1: Yani evet, çok heyecanlıydı. Çok güzel yıllardı.
0: Unutamadığın bir anın var mı mesela? Şu an hiç aklına gelen o iki sene içerisinde şu anı hiç
1: evet,
0: unutamam.
1: Hiç unutamadığım bir anım nedir? Var. Az önce hatta Merve Hanım'a da bahsetmiştim. 7 saat yayın yaptım bir gün. 7 saat.
0: O
1: yani 7-8 saat kadar bir yayın yaptım. Hafta sonuydu. Üniversitenin içine hafta sonu otobüsler girmiyormuş. Hava çok soğuktu. -22 dereceden bahsedebilirim. 7-8 saat yayın yaptım. Akşam 8.30-9

0: civarı yarım saat kadar otobüs bekledim durakta.
1: Ne diyorsun?
0: Öğrenciyim. Hava o soğukta onu hiç unutamıyorum. Yani
1: 8 saatlik yayından sonra şöyle kalktığında bacaklar böyle bir titremeye
0: titriyor,
1: başlar, uyuşmuş
0: titriyor.
1: böyle her
0: Çok
1: yerin.
0: eğlenceliydi. Yani yayının o kadar sürdüğünü fark etmedim bile. O gün yayın akışı yoktu. Yani serbestti. O gün öyle kendiliğinden ilerlemişti.
1: İstek programı olduğundan bahsettin. Aralarda konuşma yapıyor muydun? Mesela
0: Tabii.
1: şiirler vesaire okuyor
0: Şiirler,
1: muydun?
0: hikayeler, işte Türklerle ilgili Türk hikayelerinden bahsediyordum. Yani çok çeşitli yönlü bir programdı.
1: Ay, gerçekten çok
0: Evet.
1: güzel. Zirvede bırakmışsın ama şu an sevdiğin bir mesleği
0: Evet.
1: yaptığın için ufak bir özlem oluyordur ara ara. Ama
0: Tabii
1: iyi
0: radyo
1: ki
0: yani
1: olduğum
0: o
1: yerdeyim diyorsundur herhalde.
0: diyorum kesinlikle. Hayatımın en güzel yıllarında çok güzel bir anı olarak kaldı. Çok severek yaptım, çok isteyerek yaptım. Ama şu anda da yaptığım işi gerçekten çok seviyorum. Yani o kadar arayıştan sonra, o kadar farklı şeyden sonra şu an insanlarla iletişim kurmayı seviyorum Gülcan Hanım.
1: Aa,
0: Yani
1: tebrik
0: insanlarla
1: ediyorum.
0: iletişim kurmayı sevdiğim için esnaflık bence bu işin mutfağı.
1: Çok zor bir şey değil mi insanlarla birebir ilişkide olmak?
0: Çok zor, çok zor yanları var. Ancak çok güzel yanları da var. Hayatınıza çok güzel insanlar katıyor. Yani çok farklı kişilerle iletişim kurup çok farklı kişilerle sohbet etme fırsatınız oluyor. Ve o insanlarla bir de bizim işimiz daha birebir. Yani
1: Evet.
0: herhangi bir AVM mağazasında böyle bir ilişki olmaz tabii ki ama butik olayında gelen herkesle kahve içiyoruz, kahve ikram ediyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Benim bir de gençlik yıllarımda psikolog olmak gibi bir hayalim
1: Geçtiğimiz
0: vardı.
1: seneden bahsediyor. Gençlik yıllarım nedir Allah aşkına? Zaten şu an daha harika, tam
0: Çok gençlik yıllarımda, çok gençlik yıllarımda diyeyim.
1: yaşının
0: Yani psikolog olmak gibi bir hayalim vardı. Şu an bence bir nevi onu da gerçekleştiriyorum.
1: Sana bir şey
0: Yani
1: diyeyim mi? Her şeysin sen orada. Çünkü biz kadın milleti olarak daha önce butikçi arkadaşlarımızdan gelenler vardı. Onlara da yönelttiğim bir sorudur bu. Senin de müşteri kitleni tanımak adına soracağım. En çok mutlu olan kadınlar mı geliyor yoksa canı sıkılıp gidip de bir alışveriş yapayım şöyle bir içinden geçeyim diyen kadınlar mı geliyor? Hangi durumda daha çok alışveriş yapıyoruz?
0: yani bence bunu sınırlamak zor.
1: Senin
0: Yani
1: kitlen olarak genele
0: onu
1: vurduğumuzda.
0: düşündüğümde tabii ki mutlu olmak için her kadın alışveriş tercih eder.
1: Evet.
0: Yani bu
1: O alma bir şey sahip olma değil mi? Böyle
0: evet.
1: yeni bir
0: Yani
1: enerji.
0: moralimiz bozuk olduğunda o alışveriş bizi kesinlikle mutlu ediyor. Yani bu kıyafet olabilir, ayakkabı olabilir, başka bir şey olabilir, yemek yemek olabilir. Yani ama o alışveriş olayı ruhumuza iyi geliyor bence.
1: Evet. Kadın olmak gerçekten başlı başına çok zor bir zanaat. Şimdi kadınlarla sürekli iletişimde olacağım bir meslekte olmak da bence çok daha zor bir zanaat düşündüğünüzde. Bu olaylara tam giriş yapmadan önce ben bir isim hikayenizi öğrenmek istiyorum. Bir cool
0: Be cool.
1: moda diye
0: Evet.
1: başladın. Ne kadar sürelik bir geçmişimiz var?
0: 2 yıllık bir geçmişimiz var. Üçüncü
1: Maşallah.
0: senemize gireceğiz
1: Ay
0: 15 Mayıs'ta.
1: maşallah, maşallah hiçbir şey de
0: Evet.
1: kalmadı. Kutlama gibi olacak
0: Evet,
1: desene o
0: üçüncü sene.
1: sürpriz.
0: Evet, o sürpriz kutlama gibi olacak.
1: Gerçekten harika. İsim hikayesi nereden çıktı? Be Cool
0: Şimdi
1: ismi.
0: ben çok acil, yani acil demeyeyim de nasıl anlatayım? Hızlı bir şekilde gelişti butik olayım. Arkadaşlarımla işte konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Herkes diyor Burcu butik yap, Diva butik yap, şöyle yap, böyle yap. Hayır dedim. Yani akılda kalıcı bir isim olması gerekiyor. Markalaşabilecek bir isim hayal ettim ben.
1: Çok güzel.
0: Başından beri. Yani insanlar şu butikteyim değil de bir cool'dayım. Mesela akılda
1: Wow,
0: kalıyor.
1: çok
0: Ve şu
1: iyi.
0: anda da hayal ettiğim şey aslında birinin telefonla konuşurken mesela dinliyorum. İşte neredesin diye soruyorlar. Bir cool'dayım.
1: Wow,
0: Yani
1: çok
0: o bir
1: iyi.
0: cool'dayım benim hayal ettiğim cümleydi.
1: Evet.
0: O tam tamına yani şuradayım, şuradaki butikteyim, şöyle. Çünkü insanlar bir markayı söylerken bir takı takmıyorlar devamına. Yani o markanın direkt adını söylüyorlar genel
1: İsimle
0: anlamda.
1: bütünleşmek diye bir şey var mesela. Üniversite yıllarımda Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyanlar çok çok iyi bilir. Orada Ora Kafe diye bir yer vardı mesela. Neredesin diye sorarlardı. Oradayım derdik
0: Oradayım.
1: mesela. Çok iyi değil mi? Kulağa harika geliyor. Bak kaç sene geçmiş üzerinden. Ve asla unutmadım. Bir de şeyi unutmam mesela. Sivas'ta Dünyayı Kurtaran Kitabevi diye bir yer vardı. Kitapçı. Onun da ismini unutmam. Böyle isimde farklılık ya da ters ya da ileriye yönelik. Ne bileyim farklı şehirlerde benim şubelerim olsun. Ya da
0: Evet.
1: farklı ilçelerde şubelerim olsun. Şey çok hoş olmaz mı? Bir cool moda. hacılar. Bir cool moda, işte ne bileyim Felahiye, Talas.
0: Hatta moda bile, çok iyi değil mi? Moda bile yani eklediğim, tam anlamıyla eklediğim bir isim değil ama insanlar bir cool deyince acaba bu ne? Hani tabii ki vitrin görünüyor ama.
1: Butikle özdeşleştirmek için bir
0: evet,
1: dokunuş.
0: Evet, bir moda, bir dokunuş gibi bir şey oldu aslında. Ben sadece bir cool'u tercih ediyorum normal şartlarda. Bir cool, bir de anlamıyla çok birbirine yakışıyor. Havalı.
1: Evet.
0: Havalı. Biz ne yapıyoruz? Havalı kıyafetler satmaya çalışıyoruz. Kadınların kendini iyi hissetmesini, havalı hissetmesini istiyoruz. Yani isim bu yüzden gördüğüm anda işte bu dedim yani. Be cool.
1: Tebrik ediyorum. Bu isimde markalaşma adına bu şekilde bir öngörün olması aslında sen bir butikte kalmayacağım. Hani herkesin atıyorum şey diyorlar ya mesela onu bile küçümsüyorlar işte eşinin parasıyla babasının parasıyla açmıştır işte iki eğlensin diye açıldı falan filan. Sen ileriye dönük kararlar alarak isminden itibaren zaten ileride büyük bir şey koymuşsun. Zaten amaç koymuşsun oraya. Bu çok güzel bir bakış açısı.
0: Başından beri bu amaçla yola çıktım. Zaten para için yapmıyorum ben bu işi. Kesinlikle bunu çok net söyleyebilirim. Ben bu işi para için yapmıyorum. Yani ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Ben bu işi hiçbir iş bence sevilmeden yapılamaz. Bunu da bence hemfikirizdir. Yani hiçbir iş
1: çalışmadığını düşünüp üstüne bir de para kazandığını gördüğünde aslında o puzzle çok güzel bir şekilde tamamlanmış oluyor.
0: Tabii ki
1: oluyor.
0: Para mutlaka olması gereken bir şey. Ama hani sırf para kazanmak için yaptığım bir iş değil. Sevdiğim için. Yani ben her sabah onu açabilecek karakterde bir insan değilim. Yani eğer sevmeseydim her sabah beni oraya hiçbir güç götüremezdi.
1: Çok zor olurdu zaten. Ayakların geri geri gitmeyecek. Koşarak gideceksin. Hatta absürt saatlerde müşterilerini arayacak.
0: Bilmek çok zor. Evet çok başımıza değil geliyor. Mi? Yani gecenin 11'inde lütfen Burcu abla açar mısın diye telefonlar aldığımı biliyorum.
1: Ya başkaları şunu düşünebilir. Gece 11'de senin butikten alacağın neye ihtiyacın olabilir? Oluyor işte.
0: Oluyor.
1: O an bir şeye sahip olmak istiyorum.
0: Yaşadım bunu değil yaşadım. Mi? Yani yaşamışlığım
1: ne
0: var.
1: Ne almaya geldiler çok merak ediyorum.
0: Yaşamışlığım var. Yani bir doğum gününe katılması gerekiyormuş.
1: O anda şık bir kıyafet
0: evet, şık
1: galiba.
0: Evet şık kıyafet için aranmışlığım var. Sabah 8'de aranmışlığım var. Çok acil bir yere gitmem gerekiyor diyerek.
1: Vallahi harika çok güzel. Bu arada Canlı'nın linkiyle alakalı da mesaj da geliyor bulamadık yayını diye. Hemen şimdi paylaşıyorum oradan da takip edersiniz. Sen de bu arada Instagram sayfanı söyler misin sana ulaşabilmeleri için insanları?
0: Direkt ismimiz Be Cool. Arada İ yok.
1: Evet.
0: BCOOL şeklinde yazarlarsa.
1: 38'i var
0: evet,
1: sonunda
0: 38'i
1: da.
0: Var. Zaten Be Cool yazınca direkt sayfa çıkıyor.
1: Harika.
0: Arada İ yok. BCOOL 38.
1: Çok güzel. Şimdi giyim anlamında detaylara gireceğim. Bununla alakalı hanımlarımızın çok soruları var. Ama öncesinde şeyi sormak istiyorum. Fiziki anlamda mı daha çok müşterim var? Yoksa Instagram satışı üzerinden de güzel bir çizginin var mı?
0: Instagram satışım var ama biz ayak müşterisi diyoruz buna aslında kendi fiziki anlamda ayak müşterimle daha çok satışım var.
1: Harika çok güzel.
0: Yani ben başka platformlarda da satış yaptım hatta kendi sitemi de kurdum ama oralar beni çok tatmin etmedi. Belki de tam zamanı değildi bilmiyorum hani belki de tam zamanı değildi çok aceleci davrandım o yüzden de olabilir. Ama ben fiziki anlamda hem birebir işte gelsinler kahve içelim sohbet edelim muhabbet edelim dertleşelim.
1: Modunu anlayayım alışverişe mi konuşmaya
0: evet.
1: mı ihtiyacı var düşüncesiyle ilerlemeyi
0: yani
1: seviyorsun.
0: Her kesimden insanla karşılaşabiliyorsunuz. Yani bunun profesörü de var, normal doktoru da var, avukatı da var, memuru da var, ev hanımı da var. Yani her kesimden insanla karşılaşıp onların fikirleriyle dünyaya farklı bir bakış açısı geliştirebiliyorsunuz bence.
1: Harika çok güzel. Senin çok güzel bir iletişimin var. Bence müşterilerine de o şekilde güzel bir iletişim kurabilirsin.
0: Çok ben güzel bir de müşterilerim var.
1: Yani harika onlara giriş yapacağız ama telefonda nasıl bir diyalog geliştiriyorsun ben çok merak ediyorum. Sevgili yönetmenim Merve Sertuğ'a
2: İsterseniz duyalım
1: dinliyorum.
2: Şimdi.
1: Nasıl oluyor? Hadi bir deneyimleyelim. Bir telefon bağlantımız var.
2: Evet,
1: alo.
2: Buyurun.
1: Bakalım kim arıyor acaba? Alo diyelim.
0: Alo.
3: Sesiniz çok kesik kesik geliyor ama.
0: Evet.
1: Alo, kimle görüşüyoruz acaba? Evet, bir melek arıyor. Acaba kim?
2: Şu an yayınlıyorum.
1: Buraya bu koltuğa oturan konuklarımızı illa bir duygulandıracağız. Ama o makyaj atmayacak.
3: Valla Öz teyzemden hiçbir farkı yok. İnşallah başarılarına devamını diliyorum.
0: Senin de Öz kızımdan hiçbir farkın yok teyzeciğim. Çok teşekkür ediyorum beni aradığın için. Şu anda da yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Allah'ım yiyeceğim sizin aranızdaki gerçekten o muhabbeti. Rabbim daim kılsın. Fatmacığım geldiğinde de aynı duygulara nail olduk değil mi? Çok duygulanıyoruz biz yani konuğumuzla birlikte. Ne kadar güzel bir iletişim kurmuşsunuz.
0: Yani
1: maşallah.
0: Gerçekten şu zamanda bence bulunması en zor nimetlerden biri.
1: Gerçekten çok
0: yani
1: zor.
0: Yani arkadaş, dost yani hani herkes bunların belki kötü yanlarından bahsediyor, şey oluyor ama şu zamanda...
1: Kapatmayalım birkaç bir şey daha söylesin. Bak ne güzel sözler duyuyorsun. Duygulandırdın bizi. Başka neler söylemek istersin?
3: İnşallah başarılarının çok çok devamını diliyorum. Çok güzel bir sürü şubeleriyle karşınızda olacak.
1: Amin. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz aradığın için. Çok mutlu ettin, duygulandırdın, gururlandırdın. Aynı anda bir sürü duyguyu yaşattı
0: evet.
1: galiba değil mi?
0: Aynı anda birçok duyguyu yaşattı. Ay, çok değerli insanın... benim için. Efnay benim gerçekten kızımdan ayırt etmediğim birisi.
1: Ay maşallah. Yani,
0: oğlum kadar seviyorum diyebilirim.
1: Ay
0: yani...
1: maşallah. İnsanın teyzesinin butiğinin olması da çok güzel bir ayrıcalık değil mi? Sana uygun modeller getiriyor mu mesela Elfinay? Senin için bir kombin getirdim falan. Ne dedin? Anlayamadım.
3: Tüm dolabım bir kuldan benim.
1: Ooo çok havalısın bebeğim desene.
0: Gerçekten öyle bu arada. Yani beğeniyor. Gençlere hitap ettiğimi söylüyorlar.
1: O zaman ufaktan sizi bir baş başa bırakayım. Böyle tatlı bir konuşmayla Elfinay'ı ufaktan uğurlayalım.
0: Teyzeciğim çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığın için.
3: Ne demek teyzeciğim asla yalnız değilsin. İnşallah başarılarına çok çok devamını bir sürü yeni şubelerle de devamını diliyorum.
1: Burada bir söz mü alsak sana acaba? İlk şubeni ne zaman açacaksın? Hadi
0: i̇kinci
1: bakalım.
0: İkinci şubemi.
1: Ha pardon ikinci yani şubemi. İlk şubeleşme anlamındaki şubeni diyelim. Hadi.
0: Ne zaman?
1: Hadi bir tarih ver bize.
0: İkinci şubemi.
1: Bekliyoruz. 5 ay mı? Bence çok güzel. Yandan Fatma'dan geldi. 5 ay bence güzel.
0: Biraz,
1: bak 6 demedi.
0: Biraz daha gerçekçi olmak istiyorum. Çünkü şu anda ekonomi biraz maalesef kötü gidiyor. 1 yıl diyelim.
1: 1 yıl.
0: 1 yıl.
1: 1 yıl sonra.
0: Evet. 3. senemi bitirdikten sonra 4. seneme geçişte.
1: 15 Mayıs'ta.
0: Evet.
1: Tamam mı? 14'ünde matineni yapıyorsun. 15 Mayıs'ta da yeni şubenin açılışını yapıyorsun. Ay, ya evet. da tam tersi de olabilir. Gün olarak da güzel bir şekilde buradan söyleyelim. Ben ilk şubeleşme anlamında adımı bir sene sonra Mayıs ayında 15'inde atmanı çok istiyorum.
0: 15 Mayıs.
1: Sözünü almış olduk ve kayıtlara geçti.
0: Geçti.
1: Buna yönelik çalışmalarla devam edeceksin diye düşünüyorum.
0: Evet inşallah. Gerçekten en çok istediğim yani bu ticaret hayatında işte esnaflık hayatımda en çok istediğim şey ikinci şubemi açabilmek ve devamında üçüncü şubemi açabilmek. Benim tek hayalim bu diyebilirim.
1: Ya düşünsene hani senin gibi hizmet verecek güvendiğin bir insanı başına koyup hem kadın istihdam sağlayarak. Harika bir şey değil mi?
0: Tek hayalim.
1: Ve ismin olacak.
0: Tek hayalim. Yani bunun
1: yok başka devamında, hayalim mi diyorsun?
0: Bunun devamında başka hayallerim de illaki var. Aha. Ama gene o da...
1: İlk bu hayata geçecek.
0: Hatta mavi düğüm takı işte geçen haftalarda konuğunuz olmuştu Fatma.
1: Kendisi de burada. Kendisi de burada. Destek veriyor efendim.
0: Yani geçenlerde konuştuk. En büyük mesela hayallerimizden birisi gerçekten kadınlara yardımcı olabilecek. Kadınlara sosyal yaşamda yardım edebilecek. Yani kendilerini böyle korumada hissedebilecekleri şekilde hayallerimizden birinin içinde bu da var.
1: O da zaten yeni yerinin açacağı tarihinde burada paylaştı. En kısa zamanda o da açıyor evet. güzel fiziki olarak işletmesini. Burada hatta tekrardan o işlemleri yapın tekrardan ağırlayıp herkese duyurmayı çok çok isterim bu güzel haberleri.
0: İnşallah.
1: Şimdi masamızın üstünde siz görmüyorsunuz ama ara ara değineceğimiz böyle yeni sezondan harika parçalar var. En çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi gelen sorulardan bu sezonun rengi. Her sezon patlayan neden bir renk var?
0: Çünkü moda devam ettirilmesi gereken bir şey. Yani insanların dolaplarında her zaman aynı
1: satış
0: şeyleri olsa
1: satış stratejisi.
0: Hı-hı. Evet. Kısacası o satış.
1: Bu sene hangi renkleri göreceğiz?
0: Bu sene bir kere kahverengi olmazsa olmaz. Hı-hı. Benim de şu anda dükkanım neredeyse yarısından fazlası kahverengi. Mürdüm araya inanılmaz bir giriş yaptı. Geçen sezondan kalan sarı, limon sarısı, yeşil, işte mavi gibi renkler, canlı renkler de bu sene gene devam ediyor. Çünkü ben kendim birebir İstanbul'a gidip işte toptancılarda gezdiğimde bütün vitrinlerde gene bu renkleri görüyorum. Onları da bu yazın gene göreceğiz.
1: O durgun renklerin yanına patlak renkler de, patlak renkler de aynen devam edecek.
0: Yani zıtlık, mesela kahverengiyle sarı, işte pembeyle mavi. Yani bu ton sür ton dediğimiz şey değil de aslında zıtlıkların uyumu bu sene biraz daha fazla olacak.
1: Kahverengiyle maviyi de ben çok yakıştırıyorum. Çok şık olmuyor mu?
0: Çok güzel oluyor. Gerçekten kahverengiyle mavi. Oluyor. Evet. Müthiş bir de puantiye çok var. Puantiye. Puantiye inanılmaz göreceğimiz şeylerden bir tanesi.
1: 80'lerin sonları 90'larda.
0: Aynen öyle. Zaten moda dediğimiz şey de aslında şeyler. Biraz kendini
1: tekrarlıyor.
0: Tekrarlayabilen bir şey. Yani o yüzden stil çok önemli. Çünkü stil kalıcı, moda geçici.
1: Çok güzel. O zaman şunun arasındaki farkı bize bir söyler misin? Giyinmekle stil sahibi olarak giyinmek arasındaki farkta hangi noktalara dikkat etmeliyiz? Kimisi sadece giyinir çıkar, kimisi birkaç bir şey yapar mesela, çok tarz olmuşsun der.
0: İşte stil sahibi olmak zaten bir kemerle mesela o kıyafeti değiştirebilmektir. Ya da bir tane fular takarsınız, fuları çok farklı bir yere takarsınız ama insanlar baktığı zaman nasıl ya, bu burada nasıl olabiliyor yani, bu burada nasıl yakışabiliyor? Mesela şu an benim tanıtımımı yapan mankenimde kesinlikle stil sahibi olduğunu çok düşünüyorum. Yani o kadar umulmadık bir şey yapıyor ve nasıl değişebilir bu kıyafet bu kadar diyorum.
1: Bir başkasında aynı durmuyor mesela. Az önce hatta bir sorusu var. Hatta ismi de geçmişken onun sorusunu da hemen yazdığı şeyi okuyalım. Sevgili Ebru Pekin'den gelen bir mesaj. Evet. Burcu Hanım'ın isteği ve hayali. Geleceğe dair öngörüşlülüğünü merak ediyorum diye sormuş. Hani bu nasıl oluyor, bunu nasıl başarıyor diye.
0: Evet.
1: Hatta profil fotoğrafında da böyle kravatlı falan güzel bir takım
0: yani çok
1: yapmış.
0: Enteresan. Annesinin 40 sene önceki vintage bluzlarını kombinleyebiliyor.
1: Ay tebrik yani, ediyorum. Annesi de tutmuş ama yani.
0: O tutmuş, o da onu kombinleyebiliyor ve ben böyle bakıyorum yani nasıl diyorum yaptın. Gerçekten çok stil sahibi. Mesela böyle insanlar hayatımızda var, sizin de mutlaka. Yani baktığınızda yani onu oraya taktığı zaman diyorsun ki yani bu moda değil. Moda çünkü gerçekten gelip geçici bir şey. Sürekli olarak devamlılığı olan bir şey değil. Yani şimdi puantiye çok modaya çıkacak. Bu yazın göreceksiniz. Ama puantiyenin ben çok çabuk da söneceğini düşünüyorum. Yani 2 ay, 3 ay seneye yazına kalmayacak büyük bir ihtimalle.
1: Elbiseler de çok sevimli olabiliyor. Saç aksesuarlarıyla böyle tatlı yazlık, böyle üzerinde deniz kabukları falan olan harika takılarla. Mesela Fatmacığım da çok güzel kombinler oluşturur bu anlamda değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Kıyafetler
0: kesinlikle.
1: Senden. Çok güzel işbirlikleri de yapabilirsiniz mesela bu anlamda. Yapıyorsunuz
0: yapıyoruz
1: burada galiba.
0: İnşallah. Evet.
1: Şöyle bir göz kırpılıyordur arada. Puantiyeler dedik. Bunun yanı sıra taş tuş çok seviyoruz.
0: Çok seviyoruz.
1: Kayseri'de de yani ekstra bir taş sevim durumu şimdi, var yani.
0: Şöyle bir şey göstermek istiyorum.
1: Gözlerimi mesela, alamıyorum. Işıl ışıl bir
0: şöyle
1: pantolon.
0: Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Kot. Ama taşlı bir kot.
1: Evet.
0: Ve şu an çok viral olan kotlardan kesik paça dediğimiz bir model. Ama buna bile taş koyduk. Çünkü şimdiki nesilde de çok taş merakı var. Bu yeni oluştu ama.
1: Benim
0: son
1: kızım
0: bir,
1: da
0: iki
1: çok
0: yıldır,
1: seviyor. 12 yaşında.
0: Son 1-2 yıldır gerçekten bu taş olayı bütün kıyafetlerimize girdi. Ayakkabılarımız da var, zaten takılarımız da var. Bütün kıyafetlerimize de girmiş vaziyette. Taş hiçbir zaman modanın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi bence.
1: Peki bu taşlı pantolonu giydiğimizde üstümüze ne giyersek bu pantolonu patlatabiliriz? Ben silmek isterim mesela, alttaki taş görüntüsünü arka plana atmak isterim.
0: Evet.
1: O kadar deniz feneri gibi parlayarak dolaşmak çok benim tarzım değil açıkçası. Evet.
0: Yani taş bunun üzerine ben de basic bir şey tavsiye ederim.
1: Bir gömlek atabilirsiniz.
0: Yani bir gömlek yine olabilir. Zaten şu anda oversize inanılmaz moda. İnsanlar biraz daha rahatlığı istiyorlar.
1: Halter artık yaka bir atlet düşündüm.
0: Halter yaka bir atlet olabilir yazın sıcak günlerinde. Yani zaten bunun üzerine taşlı çok fazla birbirini karıştırır. Pek uygun düşmez. Yani ben de mesela tavsiye ederken basic bir tişört, basic bir gömlek, yani daha oversize bir gömlek, o tarz bir şey öneriyorum.
1: Peki iş yerindeki aynalar gerçeği yansıtıyor mu?
0: Benimki yansıtıyor.
1: Her müşterilerim çok biliyorsun. Çünkü orada bir bakıyoruz harika, hani çarşıdan aldım bir tane, eve geliyoruz bir bakıyoruz hayır bu ben değilim ki diye.
0: Benim müşterilerimin en çok şikayet ettiği şey aslında bu. Sihirli ayna tercih etmedim. Çünkü ben kendi müşterilerime her zaman şunu söylüyorum. Ya kendinizi mutlu hissettiğiniz kıyafet. Yani benim çok sevdiğim bir parça bazen çok güzel olacağını düşündüğüm bir insana hiç yakışmayabiliyor. Kendi müşterilerim de şunu bilirler ki ben her zaman biraz doğrucuyum. Yani yakışmayan bir şeyi sırf satmak için yakıştı demem.
1: Ay, helal olsun ya. Yani yapmayın bunu hakikaten.
0: Bunu yapmıyorum. Bunu zaten gelenler rahat bırakırım.
1: Kitlen çok
0: peşlerinde
1: iyidir.
0: Peşlerinde de gezmem. Rahat bırakırım. Hani bırakın kendilerini rahat hissetsinler. Ne istiyorlarsa onu alsınlar. Ya insanın kendine yakıştırdığı kıyafet. O yüzden aynada da bence gördüğü görüntüyle barışmak çok önemli bir şey. O yüzden hiç sihirli aynayı sokmadım dükkanıma.
1: Tebrik ediyorum. Gerçek aynalarla dolu. Çok güzel.
0: Ama çok kızıyorlar bana. Lütfen bir sihirli ayna getir diye.
1: Ya arada sırada hakikaten slim fit görmek istiyor muyuz kendimizi? Evet. Ama o kıyafetlerin içerisinde dışarıda da aynı özgüven ...benle gezmek isteriz. Şimdi belli bir yaştan sonra insan vücudunu tanımaya başlıyor.
0: Evet.
1: Ama birçoğumuz da vücudumuzu tanımayıp böyle moda diye her şeyi giyinmek, örtünmek vesaire atıyorum. Çok kalın bir yapıya sahipsin, kroplarla gezilebiliyor. Sadece tight giyip o şekilde tight'la birlikte dolaşabiliyorlar insanlar. Tight'ın da bir kültürü var bence. Herkes bence kilo olarak tight giyebilir.
0: Bence
1: ama üzerine ne giydiğiyle alakalı bunun. Şimdi geldim, atıyorum ben kaç kiloyum? 80-85 kiloyum mesela, tamam mı? Geldim, kısa da bir boyum var. Dedim ki şu şu şu kıyafeti istiyorum ama kesinlikle bana olmaması gereken şeyler. Ama deli gibi de atıyorum şunu giymek istiyorum.
0: Evet.
1: Bunu bana uygun hale getirecek bir kombin yaratabiliyor musun mesela?
0: Yani bunu eğer müşteri benden talep ederse, talep edilmediği müddetçe asla fikrimi beyan etmem çünkü. Talep ederse ona uygun olabilecek şeyleri sunarım. Ama o illaki kendini tight'la ve bir crop'la görmek istiyorsa ve o şekilde mutluysa bunu asla yargılamam. İstediği parçaları sunarım.
1: Yani bence çok mantıklı. Geldiğinde ben şeyi çok seviyorum mesela. Bir yerden içeri giriyorum ya. Şimdi orada tek başınasın ya da iki kişisin. Ben böyle rafların arasında böyle dolaşıyorum. Ben dolaşırken arkamdan yürüyen birinin varlığından hiç haz etmiyorum.
0: İnanın Gülcan Hanım, hiç kimse haz etmiyor.
1: Buz gibi soğuyorum oradan, evet. Yani kelimenin tam anlamıyla. Hani bana potansiyel hırsız gözüyle mi bakıyorsun? Ne istiyorsun? Hani ben bir bakayım, bir şeyin önünde durayım. Şöyle bir etrafa bakma refleksi gerçekleştirirsem ya beden istiyorumdur ya bir soru soracaktırım. O tarz durumlarda yanıma gelirsin, evet. İsterim. Sizin oradaki duruş nedir?
0: Evet. Tam olarak nedir şu, yani? Müşteri kapıdan içeri girer, hoş geldiniz derim. Aradığınız bir şey var mıydı? Yardımcı olabileceğim bir şey var mıydı? Hayır, sadece bakıyoruz derlerse buradayım, ihtiyaç olursa lütfen seslenin derim.
1: Ay çok güzel.
0: Budur. Tam net, evet. Anlamıyla budur. Yani vallahi, ben hiçbir müşterime...
1: Duymayı en çok arzu ettiğimiz cümleler bunlar.
0: Yani çok tanıyorumdur müşteriyi. Gerçekten ne istediğini biliyorumdur. O zaman devreye girerim. Çünkü o da onu istiyordur. Bu zaten o... İletişimin bir parçası. Ama ilk gelen müşteriye tavrım kesinlikle budur.
1: Ay tebrik ediyorum valla. Kendinizi güvende, rahat hissedebileceğiniz bir atmosfer, ortam uygun orada.
0: Evet.
1: Peşinizden
0: hatta,
1: koşan birileri istemiyor.
0: Hatta bazen böyle kahvemi yani. Yaparım diyor, derim yani siz rahat rahat bakın. İhtiyaç olursa hani ben bir dışarıdayım, hemen geliyorum.
1: Aa çok iyi.
0: Aynen, çok yani rahatım çok ben o konuda.
1: O rahatlığı da insanlara verince veriyorum. Ayağını alıştırma dediğimiz hikaye aslında buradaki şeytan, evet. Tüyünden geçiyor baktığında. Peki bazı kombinler hazırlıyorsun. Az önce sevgili, evet. Patlıcan'ın kızı için de güzel, bütün dolabım bir cool'dan demesi bence çok güzel, havalı bir kelime. Bir cool'un kelime anlamı olarak.
0: Evet.
1: Mesela bir güzel bir şey oluşturdun. Instagram'dan beğendiği biri bir şey oldu birinin. Yazdı. İşte bu gömlek çok güzelmiş. Şöyle çok beğendim falan. Evet, bu gömlek de senin için çok güzel olabilir ama şöyle şöyle parçalarım var. Kesinlikle görmeye birebir olarak gelebilirsin. Bu noktaya 2 senenin sonunda geldin mi? Çok merak ediyorum.
0: Geldim. Değil mi? Hatta şöyle bir şey yaşadım dün mesela.
1: Bunu biliyorsun.
0: Birçok müşterimi tanıyorum. Zaten bana direkt soruyorlar bazı müşterilerim. Az önce de demiştim aslında, yani sorulmadan zaten fikir beyan etmem. Ama sorulduğu zaman ve müşterimin samimiyetiyle gerçekten öyle bir ilişki varsa aramızda, mutlaka tavsiye ederim. Bak derim, o sana olmaz. Senin proporsiyonuna uymaz. İşte bacak boyun uzun, vücut boyun kısa. Yani insanın bunları da bilmesi gerekiyor bence. Yani kıyafet seçerken işte ne bileyim, yüksek bel pantolon, kısa boylu, kısa bacaklı bir kadın yüksek bel pantolon seçerse boyu uzun gözükür.
1: Hı hı.
0: Yani ya da işte kilolu benim gibi hafif böyle balık etli kadınlar.
1: Daha güzel bir cümle oldu, sevdim bunu.
0: hafif balık etli kadınlar mesela gerçekten dik çizgilerin insanı zayıf göstermek gibi bir özelliği var. Yani yüksek bel
1: desenleri kullanarak zayıf görünelim.
0: Tabii mesela yatay çizgiyi tercih etmemeliyiz. Yani evet. Tek renk ton sürü tonda
1: X'lar giyinebilir öyle.
0: Evet çok
1: Fatma böyle... ile Merve giyinsin mesela. Ama biz dikey çizgilerle gayet mutluyuz diye düşünüyorum.
0: Evet zaten şey yok yani bütün bir Türkiye halkının X small olduğunu düşünmek çok mantıksız olur. Aslında bu görüntüye çok alışığız. Yani bize bu çok empoze ediliyor.
1: Evet.
0: Kadın sıfır beden olmalı. Kadın kadın mutlu olduğu kiloda olmalı. Ben yemek yemeyi seviyorum. Yemek yemeyi sevdiğim için.
1: Beyler de kocaman göbeklerine bakmadan X small olması gerekiyor. Yani sıfır beden olması gerekiyor da demesin yani. Burada bak Fatmacığım alkışlıyor beni mesela. Duyulmayan alkışlar burada. Yıkılıyor yani. Öyle değil mi ya? Kimse göbeğine bakmıyor, giyimine bakmıyor bir şey. Kadın dışarı çıktığında acayip bir şekilde süsleniyor, püsleniyor. Onun üstüne bunu mu taksam, bunun üstüne bunu mu taksam. Erkekler bir tişört, altına bir tane şort geçiriyor. Ayağında terli. Velet dali namin. Oh ne kadar güzel ya. Gerçekten kadın olmak dünyanın en zor şeyi. Ama bedenimizle de
0: en güzel şeyi.
1: Bedenimizle de bir rahat bırakın bizi bir salın ya. Evet. Bence içeriden girdiğinde bir butik sahibesi olarak seni görmek. Özellikle Kayseri'de, İç Anadolu'da hamurun biliyorsun mutfağımız olarak çok zengin bir mutfağımız var. Kayseri oturmaları çok meşhur. Genel anlamda balık ve etli hatunlarız evet. Yani. Böyle de bir gerçek var. Ben girdiğimde seninle karşılaşmak beni çok mutlu eder mesela.
0: Evet, çünkü...
1: Neden? O kadın benim dilimden anlar. Ne istediğimi bilir, beni kroplara bilmem nelere yönlendirmez diye bir güven gelir
0: ya
1: bana
0: zaten
1: yani.
0: Şıklık kiloyla ölçülebilecek bir şey değil bence. Yani çok kilolu bir kadında gayet şık olabilir, gayet kendini ifade edebilir, özgüveni gayet yerinde olabilir. Evet. Bunların çok örneği var.
1: Ay, ya kadının giyimini çok beğenirim ben mesela.
0: Kadının yani kendiyle barışık herhalde. Olması bence çok farklı.
1: Kolunda şu kadar boncuklar, evet. Bileklikler, kol
0: şey. Bir tarzı var, çok, bir stili çok var.
1: Yani gerçekten stil sahibi bir kadın.
0: Bir
1: senin aklına kim
0: tarz...
1: geldi acaba? Kim söyleyecektin sen?
0: Bir geçti ama
1: tamam geçtiyse devam edelim. Çok güzel. Şimdi hanımlar evet renkleri tanıdık. Puantiyelerin tekrar gündeme geleceğini biliyoruz. Bu sezon renginin de kahverengi ve
0: sarı.
1: Nasıl sarı dedin?
0: Ve şey var.
1: Krem rengi
0: beyaza çalan bir gri. Sana. Evet beyaza çalan gri ve krem rengi. Bu üç renk aslında en çok göreceğimiz renklerden ama geçen sezondan kalmam. Aslında gene bir satış stratejisi olabilir bu. Geçen sezondan kalma parlak renkleri de gene göreceğiz. Bu sene mesela dantel detayları çok fazla.
1: İşte, dantel de çok güzel şeyler getirmişsin.
0: Evet dantel detayları çok fazla. Saten çok modada bu sene. Şöyle dantelle hatta şöyle göstermek istiyorum minik bir şekilde.
1: Ya kimler giymeli mesela ya da nasıl kombinlemeliyiz? Bence herkese hitap ediyor bu.
0: Saten biraz riskli aslında çok pürüzsüz. Gösteriyor ya göstermesi
1: şey
0: gerekiyor.
1: Değil mi? En ufak bir atıyorum selülit ya da bir göbek evet. Vesaire bir şey olsa
0: saten
1: ben
0: biraz
1: diye altını çiziveriyor.
0: Maalesef sateni ya kendine güvenen herkes giysin. Gene bunu söyleyebiliriz bence.
1: Çok güzel toparladın yani gerçekten finalinde. Evet. Ama harika korseler var böyle. Pürüzsüz bir şekilde görünmek istiyorsanız kaç kiloda olduğunuzun hiçbir
0: hiç önemi yok.
1: İçinden ya öyle korseler falan var mı mesela?
0: Yok biz sadece kadın kıyafet üzerine şu anda devam ediyoruz ama tabii ki bulabilirler başka yerlerde var.
1: Bence bulmasınlar sen de
0: getirin
1: getir.
0: Mi?
1: Yani ben şunu almak istiyorsam şunu bir giy içine. Herkesin alması lazım
0: şeyi
1: falan
0: çok
1: diye.
0: Şeyi çok istemiyorum Gülcan Hanım hani o çizgiden 2 yıldır gerçekten çıkmamaya çalışıyorum. Yani ben kadın kıyafet mağazasıyım. Yani o kadın kıyafet mağazasında işte... Çanta olsun, işte korse olsun, çamaşır olsun, yani iç giyim olsun
1: çamaşır
0: olayına
1: olmaz.
0: Falan çok girmek istemiyorum. O yüzden de diyorum ki yani mesela bazen çok şey soruyorlar, geliyorlar çorap var mı? Hayır yok. Yok.
1: Çorap olmasın ama şunlar var ya mesela harika atletler var. Böyle bel kısmında vücudu toparlayan çok güzel bir formu var.
0: Evet,
1: mesela bir pantolonun içerisinde görmek istediğimiz hale gelmek için ya da bluzun içerisinde şunu bir tane al. Bence herkesin dolabında olması gereken o atletler, o, değil mi? Onlar var. onlardan olsun çok isterim. Tabii ki çizginden çıkıp çıkmamak senin elinde, kesinlikle sana bırakıyorum ama olsa da hiç fena olmaz.
0: Olmaz. Düşünün bunu.
1: Kesinlikle bunu bir düşünüp değerlendirirsen çok mutlu olurum. Şimdi elma tipliyim, 85 kiloyum, hangi kumaşı tercih etmeliyim giyimde, genel anlamda nasıl bir stilim olmalı diye bir hanımefendimiz yorum yazmıştı. Buraya da yorumların arasına eklemişim. Elma tipli bir hanımefendi, üst bölgesi daha kalın olan bir hanımefendi.
0: Yani ben şahsen böyle bir müşteri bana gelmiş olsaydı daha böyle düz inen kesimleri önerirdim.
1: Bazı yani kıyafetlerde dündür. Bizim formumuza bürünüyor. Bazıları da kıyafetin kendi bir formu, duruşu var.
0: Evet, kesinlikle. Yani dümdüz inen, yani böyle belden oturtmalı
1: tercih edeceğimiz o durumlar
0: şu
1: için.
0: Şu an burada yok o tarz bir parça. Yani ya da mesela alttan da bol gelebilecek, o elma tipini kapatabilecek. Hem alttan bol kesim, yani daha böyle oversize bir kesim. Yani şimdi şöyle düşünün. Üstten dar giyip alttan da dar giyerse bu vücut proporsiyonu çok ortaya çıkar.
1: Çok kötü. Ama genelde elma tipi insanların alt kısmı üst bedene göre daha
0: zayıf oluyor. Daha zayıf o yüzden oluyor. Alt kısmında belki biraz bol tercih ederlerse çok orantılı gözükebilir. Diye düşünüyorum.
1: Evet, çok güzel gerçekten. Keşke bu tiplere göre öncesinde butikten bir sürü şey isteseydik ama şöyle, değil mi, cıpıl çarşısı gibi bir şey olurdu yani. Onu yönetebileceğimizi düşünmüyoruz. Elma tipine girmişken şimdi armut tipini de konuşalım. Armut tipine burada var mı acaba? Hangi tipe uygun kıyafetler var? Oradan
0: devam edelim. Aslında ben bunları getirirken şunu daha çok göz önünde bulundurdum. Kumaş. Kumaşları anlatmak istedim. Yani kumaşları göz önünde bulundurarak ona göre seçtim. Saten getirdim. Modal kumaş dediğimiz bir kumaş getirdim.
1: Çok
0: yani,
1: hayatımıza girdi. Modal kumaşı çok
0: modal
1: yerde
0: kumaş, çünkü onu? Çok nefes alabilen, yani insanı terletmeyen, nefes alabilen dediğimiz bir kumaş. Kayın ağacından
1: oturdu diye
0: kayın ağacından üretiliyor. Yani tabii ki bazı sentetik işlemlerden geçiyor ama pamuğun tahtına oturdu diyebilir miyiz? Birbirlerine çok yakınlar. İkisi de nefes alabilen kumaş. Aslında pamuk da, modal kumaş da, tensel kumaş da özü bitkilerden, işte mesela ağaçtan üretiliyor. Kayın ağacı, bambu ağacı, okaliptus ağacı gibi ağaçların özlerinden üretiliyor. Liflerinden üretiliyor bu kumaşlar. Ve gerçekten nefes alabilen kumaşlar. Mesela biz %100 polyester bir kıyafet giydiğimizde cildimiz nefes alamıyor. Cildimiz nefes alamadığı zaman da işte terliyoruz, kötü bir koku oluyor
1: tam
0: vesaire.
1: Ağzından aldın. Hakikaten yazın herkes incecik şeyler giyiyor ama buna rağmen çok yoğun kokuya maruz kalıyor bazen burnumuz. Evet. Öyle bir durum oluyor. Bunun önüne geçmek için
0: kesinlikle sağlıklı kumaşlar tercih edelim. Eğer illa da bir polyester tercih edeceksek mutlaka iç giyimimizi gene %100 pamuk olabilir. İşte bu tarzda yani.
1: Araya bir bariyer görevi olsun yani.
0: Kesinlikle. Çünkü cildimizde de tahriş ediyor. %100 polyester, ya ben kumaşa çok önem veriyorum. Yani ürünleri seçerken de ve gerçekten polyester getirdiğim zaman çok da satamıyorum. Çünkü alıştı müşterim. Benim yani kumaş işte.
1: Geldiğinde bir dokunacak
0: istedik. Evet, yani şöyle bir dokunacaklar, bir bakacaklar. Ben zaten direkt ya bir kumaşına dokunun derim. Yani bir kumaşına bakın.
1: Modala dokunurken de yüz ifadesine bakın.
0: Ama siz de dokunun lütfen. Bir dokunun. Ya gel, bu benim de işim o hale gelsin. Bir dokunun şöyle bir
1: hissedin. Ama o inceliği duruşu çok hoş.
0: %96 pamuk bir kumaşa dokunun.
1: Ay bu yani, başka bir şey. Bak buna da hiçbir şey olmaz. Şey var ya, yeri çok güzel. Gerçekten. Kalın ve bu aradığımız tişörtlerden bunlar.
0: Evet, basic, tam böyle günlük hayatta taşlı kotun üzerine giy çık diyebileceğimiz tişörtlerden.
1: Evet, evet. Şey böyle iç çamaşırını da belli etmeyen
0: kesinlikle
1: kalınlıkta. Yok, bundan bu %100 pamuk.
0: %100 pamuk.
1: Bunlarda bu hissiyatı alıyoruz.
0: %100 pamuk zaten en sağlıklı kumaş türlerinden bir tanesi. İnsanların yani cildini de artık yani bence koruması gerekiyor. Eğer illa polyester tercih edecekseniz, tabii ki ekonomi de çok zor, anlıyorum. Bu ürünler biraz daha pahalı oluyor.
1: Maddi kaygılardan ötürü mü polyesteri tercih ediyoruz?
0: Maalesef.
1: Ya da bazı modellerde polyester dışında herhangi bir kumaş kullanılamaz diye modellerde mi var?
0: Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ürün sıklığı, işte dokuma sıklığı dediğimiz bir şey var. Dokuma sıklığına göre her kumaş bence her tür kıvama gelebilir diye düşünüyorum. Ama polyester ürünlerde biraz daha maddi kaygılardan dolayı daha çok yöneliyoruz. Maddi kaygılar insanları, çünkü ucuz, sentetik ve ama inanılmaz kimyasal işlemlerden geçiyor. Ve gerçekten bunu bilsek, yani hepimiz bilsek kullanmayız. Çünkü cildimizdeki işte egzama olsun, cilt hastalıkları olsun, birçok şeyin sebebi aslında, polyester kumaş.
1: Aslında o koku dediğimiz şey de üzerindeki kimyasal birleşenlerle.
0: Çünkü hava almıyor, hava alamıyor, nefes alamıyor.
1: Kimyasal boyalar terle birleştiğinde saçma bir koku çıkarıyor ortaya.
0: Kesinlikle.
1: Belki de bunun sebebi budur.
0: Yani nefes alabilen bir
1: kumaş. Belki de koltuk altı rolon kullanmadığımızdandır. Gerçekten belki uygun fiyatları herkes bulabiliyor. Herkes kullansın. Çok çok önemli kamu spotu. Bu programda ürün yerleştirme yoktur ama güzel kamu spotu haberleri de alabilirsiniz burada diyerek herkese söyleyelim, kullansınlar valla.
0: Kullansınlar, evet.
1: Valla ben kurtarıcı bir voleybol maçına giriyorum, herkes diyor Bülent Ersoy geliyor. Ben parfümlerimi sıkıyorum, kol altı rolonları vesaire. Temiz kokmak benim için çok çok önemli, herkes için de. Yani 2026 yılındayız artık. Bunun da konuşulmaması lazım.
0: Yani çok da ucuz fiyatlara gerçekten içeriğinde kimyasal olmayan ürünlere de ulaşılabiliyor bence.
1: Bence de çok güzel, çok kolay. Sabun da herkesin ulaşabileceği şeyler. Ya şöyle bir şey de var. Şimdi kıyafet dediğimiz şey insanların gelip deneyimleyebileceği, deneyebileceği şeyler. Şimdi sizden sonra bir başkasını deneyeceğini düşünün. Ya da sizden başka direkt gelip onu alıp tamam birçok kişi götürüyor evde yıkayıp ondan sonra kullanıyor. Ama bazen de öyle durumlar yaşıyoruz ki gidip alıp giyinip bir yere gitmemiz gerekiyor. Evet. Buna nasıl özen gösteriyorsun ya da gösterebiliyor musun?
0: Bazı kıyafetler hiç denetmiyorum.
1: Hangileri yani, onlar?
0: Tight mesela. Yani denetmiyorum. Çünkü gerçekten denenmesini istemediğim bir ürün. Tight.
1: Bir de bazıları vücudun şekline direkt adapte olabilen modeller.
0: Evet, tight zaten çok ortada. İnsan kendi bedenini bilebiliyor. Esneyen bir şey. Yani ama diğer şeylerde de mesela makyaj, biz makyajla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Beyaz bir kıyafet deneyecek, makyaj var. İşte
1: ter rengi, dudak
0: yani
1: rengi,
0: direkt
1: siyah.
0: Kıyafet bir anda makyaj oluyor. Direkt bizim için o ürün yok artık yani.
1: Ne yapıyorsunuz onları?
0: Atıyoruz. Ya da yani verebileceğimiz birisi varsa verebiliyoruz işte.
1: Ya da uygun fiyatlı verip.
0: İşte o yüzden yani çok üzülerek söylüyorum ama bunu müşterilerime de söylüyorum. Makyaj varsa lütfen diyorum, hani bir önlem alalım. Önlem alıyoruz. Yani biraz yakası, kötü bir önlem oluyor ama alıyoruz.
1: Yani tişört de denemeyelim hakikaten. Yakasını genişleterek kullandığında bu sefer de kıyafetin formuna zarar veriyorsun.
0: O kadar ince düşünceli müşterilerim var ki Gülcan Hanım, hiç makyaj yapmıyorlar. Sırf kıyafet alışverişi için geldikleri zaman yani duştan işte çıkıyorlar, geliyorlar, sadece kıyafet alışverişi denemek için geldim diyorlar. Yani inanılmaz saygı duyuyorum bu insanlara.
1: Onlar da sana saygı duyuyorlar.
0: Gerçekten onu o yüzden yapıyorlar. Öyle düşünüyorum zaten.
1: Sayılara artarak çoğalsın gerçekten öyle. Öyle işte, empatik istiyoruz. İnsanlar hep olsun hayatımızda. Çok güzel çiçekli böyle üzeri desenli bir modelimiz var mesela. Onun i̇şte kumaşı neydi?
0: Sentetik bir ürün aslında.
1: Ama çok kültür. Güzel duruyor.
0: Popüler kültür ürünü. Mutlaka ben bunu gösterdiğimde şu an herkes bunu bilecek.
1: Aa, etek çok tatlı.
0: Bunu şu an herkes bilecek. Asimetrik kesim. Şu an bir dizideki bir karakterin. Ben izlemiyorum diziyi ama bunu da popüler satış, popüler kültür, nare eteği.
1: Kim ya?
0: Nare eteği.
1: Birçok kişi biliyor.
0: Uzak şehir, evet.
1: Uzak şehir.
0: Uzak şehirdeki nare eteği diye geçiyor
1: Allah
0: bu.
1: Allah Allah.
0: Yani inanılmaz sattığım bir ürün. Belki çok tercih ettiğim bir kumaş değil ama inanılmaz sattığım, şu an popüler kültür sayesinde çok güzel sattığım bir ürün.
1: Çok güzel bir soru soracağım sana, evet. Hazır mısın? Dilber elbisesi sattın mı?
0: Dilber elbisesi.
1: Merve şu an gözlerini kapattı. Sattın mı? Herkes deli gibi Dilber olmak istedi çünkü.
0: Dilber mi? Elbisesi zamanında butiğim yoktu.
1: Yok muydu? Tüh ya, kaçırdın. Hala kaçırmışsın ya.
0: Kaçırdım yani, ondan da güzel para kazanabilirdik.
1: Bir dakika ya, kaç sene oldu Dilber olayına?
0: Hiç bilmiyorum ama yani hiç öyle bir elbise satmadığım için böyle söyledim. Belki de yanılıyorumdur.
1: Merve ne kadar oldu ya o diziye? Oldum bayağı. Ama zaman işte çok uzalım gerçekten. Kaç sene? 2 yıl. Tamam, sen ucundan kaçırmışsın.
0: Ucundan kaçırmışız.
1: Sen satmak istememişsin. Ya açık açık konuş burada yani. Bence var mısın sen o zamanlar?
0: Tam tamına 2024 15 Mayıs'ta açıldım. Herhalde vallahi ucundan kaçırdım galiba.
1: O video ne zaman yayınlanmış diye bir tane Merve'ye sormak istiyorum. Bir bakabilir misin hayatım?
0: Ucundan
1: çok önemli bir araştırma içerisindeyiz.
0: Dilber elbisesi. Şu anki konumuz.
1: Dilber elbisesi hakikaten bütün vitrinlerde yerini aldı. Herkes dansları yaptı.
0: Evet.
1: Çok enteresan ya. Bu viral olan videodaki her şeyi fütursuzca yapma ve uygulamaya geçirme.
0: İnanılmaz bir popüler kültürümüz var ve çok çabuk harcıyoruz. O ya popüler kültürü.
1: Eteği giyelim yani. Bunun
0: yani giyelim bence. Evet çok şık. Zamansız kıyafetler seçmek çok önemli zaten Gülcan Hanım. Yani zamansız şıklık diye dediğimiz bir şey var.
1: 2024'te yayınlanmış.
0: Evet. Ben de işte Mayıs 15'te açtım. Oradan bir 5 ay kadar. Açtık.
1: Sen gözlerini böyle kapataraktan bir Dilber'e doğru yolunda gitmişsin yani. Ben onu çok net anladım. Çok güzel ya. Çok çok iyi. Tamam çok güzel. Şimdi diğerlerinden devam edelim. Valla polyester falan deyip geçmeyin. Bence alt giyimde.
0: Tabii araya bir bariyer şeyler kullanarak yani gene kullanılabilir.
1: Aynen
0: bariyer.
1: Öyle.
0: Ya bir de etek zaten çok fazla vücuda değen bir şey değil. Ya satıyoruz. Hiç satmıyorum diyemem zaten. Evet. Ben de satıyorum. Zaten bütün ürünler %100 pamuk olursa maliyetler çok yükselir. Bazı ürünlerde %67 pamuk oluyor, %67 işte %65 modal oluyor, %30 sentetik oluyor, polyester dediğimiz ürün oluyor. Yani bunların karışımı da önemli. Pamuk daha çok olan, şu iç kısma baktığımızda zaten bütün kıyafetlerde mutlaka
1: içeriği yazar. Bir yazıyor.
0: Bakın %95 koton, %5 elastan.
1: O zaman üst giyimde üzerimize direkt temas edecek kıyafetlerde
0: evet,
1: kaçın diyeceğin oranları söyle bize mesela.
0: %100 polyester. Kaçın.
1: Ama kaçın. Ufak evet, şeyler evet, olabilir varsa
0: tabii ki. Çünkü orada hava alabilen bir şeyden bahsedebiliriz yapıdan. Ama %100 polyesterde bundan bahsedemeyiz. Tamam. Kaçın. Gerçekten tercih etmeyin. Çok ucuz da olsa yani tercih etmeyin. %100 polyestere vücudunuza değdirmeyin.
1: Cilt kanserleri, alerjiler, tabii, hani çok basit gördüğümüz şeyler buradan çıkıyor diye düşünüyorum. Şimdi ben sana sormadım bunu ama öncesinde dün konuşmadık. Ben ayın 15'inde çok güzel bir etkinliğiniz var. Orada ne giyeceğimi çok merak ediyorum.
0: Ben de çok merak ediyorum.
1: Bunu ben de düşünmemiştim diye.
0: Yani bir türlü karar veremiyorum.
1: Ne var ayın 15'inde? Söyle bakalım. Matinamız ne var?
0: Matinamız var. Eğleneceğimiz, hep birlikte coşacağımız. Geçenlerde Fatma da programımızda bahsetmişti. 15 Mayıs'ta çok güzel bir etkinliğimiz var.
1: Peki bu fikir nereden çıktı ortaya? Siz nasıl buluştunuz bir takıcı, bir butikçi? Güçlerinizi nasıl buluşturdunuz bir arada?
0: Biz zaten çok yakın iki dostuz. Her şeyden önce.
1: Maşallah.
0: Çok sevdiğim.
1: Herkesten bir maşallah bekliyorum. Evet. Çok güzel bir arkadaşlıkları var gerçekten.
0: Çok güzel bir arkadaşlığımız var. Yani ben zaten Fatma'yla her zaman bir şeyler yapmak istiyorum. Hatta bazen takılırım, bana ortak ol, gel yanımda ol, birlikte olalım, ne olursun. Hatta şey diyorum bazen böyle, gel diyorum yani maddi olarak hiçbir şey katma, ortak ol.
1: Ya,
0: yani
1: iyi.
0: Her zaman söylerim ona.
1: Ama bu cümleleri herkese de kuramayız.
0: Kurabileceğimiz
1: tabii insanlar ki olması da çok çok özel.
0: Bir insanın eğer gönlünü hissedebiliyorsanız, yüreğini hissedebiliyorsanız bu cümleleri kurabilirsiniz. Fatma onlardan birisi benim için.
1: Maşallah size yani, ya. Arkadan kalpler yapıyor, bir şeyler yapıyor gerçekten. Size nazar değmesin inşallah.
0: İnşallah.
1: İçinde Seda da olmak üzere yani, sizin çok evet, güzel bir arkadaş grubunuz
0: kesinlikle
1: var ve sizlerle ilk Fatma'yla zaten program yaparken telefonda o enerjiyi alıp birbirimize söylemiştik. Dün seninle telefonda evet, konuştuğumuzda yine aynı enerjiyi alıp aynı cümleleri kurduk. Burada oturuyoruz. Hani telefonda konuştuk, ilk defa yüz yüze geliyoruz evet, ama
0: sanki daha önceden tanışıyormuşuz bir
1: evet,
0: hissi
1: evet,
0: var.
1: Yayın öncesinde de söylüyorum ya, siz arkadaş grubu olarak aynı frekans düzeyindesiniz evet, ve enerjisel olarak birbirinizi bulmuşsunuz.
0: Zaten insan 5 kişi yani çevresindeki 5 kişinin ortalamasıdır diye bir tez var.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz yani bunu. Bence insan zaten anlaşabildiği insanlarla mutlu olabiliyor. Hı-hı. Yani tabii ki hayatımızda çok dersini aldığımız arkadaşlıklar, çok işte yanlış kişilerle temasımız da oluyor. Keşke olmasaydı dediğimiz insanlar da oluyor.
1: Birbirinizi
0: ama
1: uyarıyor musunuz o noktalarda?
0: Atıyorum. O noktalarda
1: Burcu'nun hisleri çok kuvvetlidir.
0: Evet.
1: Fatma, bu kız yılan, dikkat et, uzak dur falan birbirinize böyle bir Ya da konuşmadan bir Bluetooth bağlantısı gerçekleşiyor mesela. Uzak dur, danger falan. Birbirinizi uyarıyor musunuz?
0: Uyarmayan yoktur sanırım o konuda yani.
1: Var ya.
0: Mutlaka herkes var, birbirini uyarıyordur.
1: İnsanlar yokuş aşağı gitsin diye çanak tutan çok insan var, öyle bakma meseleye. Şimdi maalesef. Siz sağlıklı bir iletişim kurduğunuz için güzel düşüncelerle böyle düşünüyorsun. Ama hayat böyle bir yer değil ne yazık
0: değil.
1: Ki. Evet, birbirinizi uyarıyorsanız gerçekten yanlış yapmasın diye açık yüreklilikle bunları söylüyorsanız siz gerçekten gerçek arkadaşlık durumuna sahip. Bak ya Allah, nasıl kırışıyorlar karşılıklı ya. Arada kameraları şöyle çeviresim geliyor gerçekten orada konukların
0: yani,
1: oturduğunda.
0: Aklıma bir şey geldi de o yüzden geçenlerde bir diyalog yaşamıştık. O geldi aklıma uyarı deyince siz. Birbirimizi her konuda uyarıyoruz. Yani o beni durdurur, ben onu... Yok, anlatabileceğim bir şey değil yani. Anlatabileceğim bir şey değil.
1: Hemen kendisini bilir değil mi anlattığın kişide?
0: Yani sadece bu konuda değil, olaylar hakkında da. Yani yaşadığımız başka şeyler hakkında da birbirimizi uyarabiliyoruz. Yani bir yanlış adım atacak...
1: paylaşımı.
0: Yanlış adım atacak olursak bir konu hakkında. O beni uyarıyor. Mesela geçenlerde beni uyardı. Dedi ki arkadaşım... Ya niye İstanbul'a gidiyorsun dedi. Yani çok malım var şu an dükkanda dedi. Yeterince değil mi dedi. Neden gidiyorsun dedi. Uyarı bence bu. Hem de çok güzel bir uyarı. Yani maddi olarak diyor ki yani yanlış bir adım atma. İlerini de düşün. Yani ben de diyorum ki işte orada hemen bir çıkış noktası. Yeni çeşitler getirmem lazım. Yani bir de İstanbul'a gitmeyi çok seviyorum. Ben o işin mutfağı orası çünkü. Evet. Merter, işte Güngören. Yani bu işin mutfağı gerçekten İstanbul'dan geçiyor. Oraya gittiğimde işimi yaptığımı hissediyorum. Yani diyorum ki yani çok yüklü mal almasam da bir gideyim. Gitme diyor, niye gidiyorsun? Uyarı işte, bu da bir uyarı
1: tabii
0: aslında.
1: Ki araya farklı çeşitler serpiştirmek senin de enerjini yeniler her şeyden önce. Bir de butiğe sürekli gelen insanlar var. Her seferinde farklı bir şey görmeyi isteği de var.
0: Evet.
1: Bir bakıyorsun, ha, yeni bir şey gelmedi mi falan deyip çıkmak yerine, aa ne getirdin yeni? Bana ait ya da bana hitap edecek bir şey var mı diye sorması bence güzel bir şey.
0: O yüzden sürekliliğini devam ettirmek anlamında yani ayda bir İstanbul'a gitmeye çalışıyorum ben. Yani az da olsa, öz de olsa birkaç parça getireyim, vallahi şey yapayım. O da beni uyarıyor işte, gitme artık, yeter, çok malım var, tamam dur.
1: Tamam, böyle dediğine bakma Fatma'nın, gerçekten kendisi de böyle çocuklardan evden şu karmaşanın içerisinden gidip birkaç gün orada bir kafamı dinleyeyim, takıların arasında kaybolayım istiyordur, sen de kıyafetlerin arasında. Bu arada biz bir hani semtten bahsettik, ne yazık ki Kayseri'de şöyle bir algı var. Aman butik mi orası da, Merter malı denilen bir şey. Hani şey var ya, bir butiğe giriyorsun mesela, aynısı var. Diğerine giriyorsun, aynı. Şimdi sen bir ürün getirdin ve nereden aldığını sordum. Merter dedim mesela.
0: Evet, Merter.
1: Ama Merter dediğin yerde...
0: Merter dediğiniz yer...
1: Birbirine benzemez mi ya, değil mi? Bazı yerlere girdiğinde Merter malı diye bazılara öyle bir isim çıkmış.
0: Size şöyle
1: ama
0: söyleyeyim.
1: Sende şahsına mühasır çok değişik modeller var mesela.
0: Ya Merter malı, Merter dediğiniz yer devasa bir yer Gülcan Hanım. Yani ben her gittiğimde Merter'de çok farklı yerler keşfediyorum. Yani devasa bir yer.
1: Bak sen
0: kocaman
1: gittiğinde şu moda demeyip tamam şunların hepsinden ver bana deyip kucaklayıp gidenlerden değilsin.
0: Hayır, ben
1: sen
0: kendim...
1: kitleni biliyorsun. Senin bir stilin var, zevkin var. Sen seçmece ürünler alıp getiriyorsun. Aynı Fatma'nın takılarını teker teker seçip
0: kumaşa dokunuyorum. Mesela ben şu an sipariş de verebilirim. Asla bilmediğim bir firmadan sipariş geçmiyorum. Yani ürününü, malını bilmediğim bir firmadan kesinlikle sipariş geçmiyorum. Şu an hiç İstanbul'a gitmeden ben bu işi halledebilirim. Ama ben dokunmak istiyorum.
1: Bence gitmen lazım.
0: Nasıl yani dokunmak istiyorum, görmek istiyorum. Ürün gerçekten anlatıldığı gibi mi, dokunulduğu zaman, ben bilmiyorum yani, bu şekilde mutluyum. İşimi bu şekilde yapmayı seviyorum.
1: Sen hem fiziksel hem de konuşma anlamında birebir iletişimden hoşlanan birisi. O durumu gerçekleştirdiğinde ürünlerinle buluştuğunda mutlu oluyorsun. Diğer tarafta müşterilerle birebir ilişkilerinde çok mutlu oluyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Peki o matinenin o kalabalık ortamından bahset bana. Nasıl bir hitabetin olacak? İçeri girdiğinde hayalini gerçekleştirmiş olman, en sevdiğin arkadaşınla böyle bir organizasyona girişmen sana nasıl duygular yaratacak? Konuşmanı hazırladın mı? Kıyafetini ayarlamamışsın ama.
0: Konuşmamı
1: bize organizasyondan bahset biraz.
0: Tamam.
1: Eğlenmek
0: konuşmamı
1: istiyoruz.
0: Bir nebze
1: 15 Mayıs'ta.
0: Bir nebze hazırladım. çok da fazla sıkmak istemiyorum insanları. Çünkü insanlar o gün oraya eğlenmeye geliyorlar. Yani gidip de sahnede 10 dakika böyle konuşayım dedim falan. Dünya
1: toz bulutuydu diye anlatmazsak.
0: Yani aynen öyle. Yani, hoş geldiniz.
1: Diyebiliriz bence. Güzel olur.
0: Yani o hayallerden değil de insanlar daha çok eğlenmeye geliyorlar. Küçük bir konuşma tabii ki ikimiz de yapacağız. Yani çok heyecanlıyız. Gerçekten bu da bizim ilk organizasyonumuz çünkü. İnanılmaz heyecanlıyız. İnşallah böyle yani alnımızın akıyla çıkarız. Her İnşallah. Şey çok güzel olsun diye uğraşıyoruz. İnsanlar memnun kalsınlar. İkinciyi sorsunlar. Yani ikinci ne zaman olacak diye. Yani olmasa bile hani ikinci olsun istesinler ayrılırken. Memnun ayrılsınlar.
1: Bir organizasyon yapmak çok zor değil mi?
0: Çok
1: nereden
0: zor.
1: Tuttunuz, nereden başladınız, nasıl bir iş bölümü var, kaç kişilik bir ekip ya da aile, kimler işin içerisinde, siz aslında kaç kişisiniz?
0: Nazlıcan Beliran.
1: Anlat hadi.
0: Yani
1: bir de nereden zor. Başlayacaksın her şeyden önce?
0: Yani aslında bir mekanla anlaştık.
1: Onlar nerede semt olarak?
0: Tam ondan dükkanımın üzerinde. Bilenler biliyorlar.
1: Çok enteresan. Çok
0: tam
1: iyi.
0: Dükkanımın üst tarafında hem bir kuğula ya yani bilenler direkt geldiklerinde zaten hemen üst katta.
1: Ay çok iyiymiş.
0: Evet.
1: Talas'ta. Bayağı.
0: Anayurt meydana çok yakın. Yani çok merkezi bir yerde zaten. Çok yakın, çok kolay bulabileceğiniz bir yer. Mutlaka bekliyoruz.
1: Ay inşallah. Orada güzel, mekanla anlaştınız.
0: Mekan sonrasında... çok şık, çok güzel. Yani son 3 gün kala artık zaten gidip daha o aşamaya gelmediğimiz için 3 gün kala gidip çiçeklerimizi, masa düzenimizi, sandalyelerimizi seçeceğiz.
1: Tabak çanaklar seçecek, tabaklarımızı,
0: çanaklarımızı
1: rengi.
0: Seçeceğiz. Çok heyecanlıyız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Kıyafet seçememe sebebim de o. Aslında her gün bakıyorum. Ama bir türlü karar veremiyorum.
1: Sen kafanda aşağı yukarı bir şeyler oturtmuşsundur bence.
0: İki şey onun arasında gidip var. Geliyorum yani. Acaba daha böyle bir iş kadını görünümünde mi olmalıyım? Yoksa daha böyle işte farklı bir görünüm. Ona bir netlik getiremedim.
1: Şeyden bahsettin ya hani ben farklı sanatçılarla çalışmanız yönünde tavsiyelerde evet. bulundum. Sonrasında kadınların genel isteklerinden bahsettiniz. Tamamen içeride kadınlar mı
0: evet.
1: olacak? Servis elemanları.
0: Servis elemanları. Bütün personel kadın. Yani DJ'imize kadar kadın. Garsonlarımız kadın. Herkes kadın. İstedikleri gibi gelebilirler. İstedikleri şekilde tabii ki. Yani görünüm olarak da yani kameramız falan yok. Bizim küçük bir tanıtım filmimiz olacak ama orada da orada bulunanları kesinlikle çektirmeyeceğiz. Yani istedikleri şekilde katılabilirler. 15 Mayıs'ta.
1: izleyen hanımlar bu spoilerlı üstü kapalı olan bilgiyle alakalı alacaklarını aldılar. Şimdi size kadınların çok net bildiği, erkeklerin bilmediği bir gerçekten bahsedeceğim. Biz kadın günlerinde gittiğimizde kapalıysa hanımefendiler mesela kadın kadına birlikte olduklarında istedikleri giymeyi arzu ettikleri kıyafetleri giyip böyle çok eğlenceli bir ortam sağlıyorlar. Şimdi sen bunu çok daha bir evet. büyük bir organizasyona yerleştirdiğinden bahsediyorsun.
0: Evet.
1: Tanıtım filmi hariç
0: evet.
1: video, kamera o tarz bir çekim yapılmayacağından bahsediyorsun.
0: Yani bizim tarafımızdan yapılmayacak evet.
1: Bir sonraki konsepte şöyle olsa mesela gizli insanlar içeri girdiğinde kod belirtseler. Ben şu numara şu organizasyona geldim.
0: Numaramız var
1: biletlerimizde. Değil mi? Girerken telefonlarını kameralarını bırakmasalar etmeseler evet. falan filan pardon bıraksalar. Ve insanlar içeride çılgınlar gibi. Hani şey var ya senelerce içimde tuttum yeter artık o patlamayı gerçekleştireceğim falan. Orada çılgınlar gibi dans edelim.
0: Evet.
1: Herhangi bir kayıt, video, fotoğraf hiç
0: aynen.
1: iyi olmasın.
0: Aynen işte şimdi şu konuda yani şey yapamıyorum sadece. Başka bir gelen videoyu alabiliyor kendini çekmek isterken belki ortamı çekmek isterken. Ama
1: arkada görünü veriyorsun. En görünmeyecek adam gözükü veriyor mesela.
0: Yok, ama yani eğlence bazında yani... Hep kadın. O yüzden gayet rahat. Yani ışık zaten loş bir ortam. Hani gayet rahat bir şekilde eğlenebilirler diye
1: ortam
0: düşünüyorum.
1: Ortam çok güzel. Tamamen kadın personellerden oluşan.
0: Yani
1: matinelerde çekilişi çok seviyorum gerçekten.
0: Order tabağımız var. Bayağı eğlence var. Daha ne olsun? Darbuka var. Eğlence var. Daha ne olsun? Kadın kadına.
1: Darbuka da var. Ay çok
0: evet,
1: güzel. Müziklere eşlik. Ay kim acaba darbukayı çalan kişi?
0: Sürpriz.
1: Bayağı ekipler.
0: Sürpriz.
1: Söylemiyor. Gidince öğreneceğiz
0: evet,
1: artık.
0: Gelmeniz lazım öğrenmek için.
1: Darbuka eşliğinde güzel.
0: Evet. Belki ufak çaplı bir dans yarışması falan olabilir. Yani öyle bir fikir de geldi.
1: Oriental falan
0: gibi. Yani belki gruplar arasında işte bir kişi seçilir. Herkes kendi grubundan bir kişiyi seçer gibi. Yani öyle bir yarışma tarzı bir şey de olabilir.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Aşırı mantıklı.
0: Evet.
1: Yıkılır orası.
0: Yıkılır.
1: Tezahürat anlamında. Çok güzel.
0: Herkes 10 kişi gelen grup mesela birini seçer.
1: Darbuka çok seviyor kadınlar zaten. Roman şarkılarında dans da bence çok
0: sadece seviyorlar. O öyle de değil ama club da olacak. Yani tek o darbuka ve mezdeke tarzı değil. Aynı zamanda club şeklinde de eğleneceğiz.
1: Yo, yarışmadan bahsediyorum. Evet, ben yarışma. Eğlenceyi dibine kadar zaten zerk ettireceğinize eminim. Ama yarışma da işin içerisinde. Matinede yarışma bence çok tatlı bir detay olmuş. Ve şimdiye kadar birkaç tane matineye gitmişimdir. Hiçbirinde yaşamadım bunu. Ama Kobra Murat'ın bir matinesine gitmiştim. Orada ilk içeri girdiğimde şöyle hissettim. Dedim galiba romanların bir düğünü var. Yanlışlıkla ben oraya geldim. İçeri girdim, ilk öyle hissettim. Sonrasında içeri girdiği andan itibaren herkes, ben de dahil olmak üzere, Tarkan görmüşçesine mutlu. Herkesin yüzünde acayip bir mutluluk, ifade vesaire. Sizin de organizasyona geldiğimizde aynı mutluluğu, aynı sıcak ortamı, aynı o evde eğlendiğimiz o hissiyatı alacağımıza dair acayip hislerim var.
0: Yani biz de öyle umut ediyoruz. Öyle olması için de elimizden geleni yapıyoruz.
1: Saat konusunda da çok şaşırdım. Normalde 7.30-8 civarlarında falan olur. Siz çok farklı bir saat.
0: 6.30-7 civarında.
1: Kaça kadar eğleneceğiz?
0: 10.30-11.

0: Gerek yok ya. Gerçekten bazı ya
1: şeyleri. Eğlensek şöyle 12'ye kadar falan değil mi?
0: Ya gerçekten bir eğlencede 12-12.30 sularında çıkmak 1.5. Bana çok pozitif geliyor. Evet. Ama elimizde ne var? En azından erken başlatmışsınız da bu duyguyu en azından eğlence süreci olarak uzatma şansınız
1: olmuş. Saat olarak o uzun saat dilimi olsun istedik. Hı hı. Yani aç gelirlerse de mutlu oluruz. Çünkü çok güzel bir tabağımız var.
0: Çok güzel yaprak sarmaları, börekler, bilmem ne, salatalar gelecek. Saate baktın mı bu arada?
1: Bakmadım.
0: 3.30 olmuş saatimiz.
1: Öyle mi?
0: Ya. Yine zamanı.
1: Nasıl geçti?
0: Evet, duyduk. Şükürler olsun. 4 senedir her konuğumuzdan bunu duymak çok mutluluk verici. Yani ama ufaktan da toparlamamız lazım.
1: Sizin güzel enerjiniz. Gerçekten çok mutlu oldum. İnanılmaz güzel yönetiyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: O heyecan mutlaka bu koltuğa oturduğunuzda oluyor. Gerek geçmişte o koltuğa oturmuş olun, gerek olmayın. Yani mutlaka ve mutlaka bu burada bir heyecan oluşuyor ama çok güzel yönetiyorsunuz.
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok güzel sorularla konuyu devam ettirebiliyorsunuz. Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür
1: saatin
0: ederim.
1: Bu kadar güzel.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi teşekkür bu koltukta ederim. Oturmaktan sonra konuk koltuğuna oturmak çok çok zor bir şey. Evet. Bir ara merak edenler kızımla olan 23 Nisan yayınını izlerse ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacak. Soğuk terler döktüğüm bir bölümdü. Neyse aşağılara girerseniz profilimde var, bakarsınız, merak edenler baksın ufaktan. Daha da ne konuşalım? Butiğimiz yani. Var ama radyo televizyon bitirmişiz. Yakında çok güzel bir organizasyona en sevdiği arkadaşı dostuyla birlikte evet. imza atacak. Eğlenceler, yarışmalar, çok güzel danslar.
1: İkinci şubenin de sözünü verdik.
0: Aynen öyle. Mayıs önümüzdeki senenin sözünü de verdik. O sözler bazı kadınların ağzından çıkan sözler senettir. O senet zamanında ödenecek. Ödenmezse zaten arkadaşların kapına gerekli icra kurulunu gönderip hayırdır sen kendine gel diye bir titretirler diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ağzına yüreğine sağlık her şeyden önce. Çok çalışkan bir hanımefendisin. Şimdi sizi Seda'nın dolayısıyla tanıdım evet. zaten. Hepinizin ortak özelliği olarak baktığımda üretmeye aç, birbirini dinleyen. Gerçekten ortak özellik anlamında ve pozitifsiniz her şeyden önce. Birbirinize güzel, pozitif bir çerçeveden bakıp birbirinizi aşağı çekmek yerine uzayan kol bizden yana olsun düsturuyla ilerleyen güzel seviyeli bir arkadaşınız, dostluğunuz var. Rabbim gerçekten daim kılsın. Çok kalbi ve yürekten istiyorum bunu. Hep uzayan kollar olun, birbirinizi el ele tutuşup aynı şekilde güzel zaferlere doğru gidin.
1: Keşke bu dilekleri bütün kadınlar birbirleri için isteyebilseler.
0: Keşke.
1: Yani Fatma o gün çok güzel bir cümle söylemişti. Kadın kadının hem yurdudur, kadın kadının hem kurdudur diye. Keşke bütün kadınlar birbirine yurt olabilse. Yani istiyoruz ama olmuyor. Ama olabilenlere selam olsun.
0: Helal olsun. Hakikaten helal olsun öyle olabilenlere. Şimdi öncelikle bir Instagram sayfamı tekrar söylemeni tamam. istiyorum.
1: Bicool 38. Arada iyi yok. Kodlamak istiyorum. BCOOL38 şeklinde takip edebilirler.
0: Harika, çok güzel. Oradan matine ile alakalı hatırlatmalar da paylaşıyor
1: musun? Zaten ana sayfamızda da matine ile ilgili bilgiler var. İletişim numaram da orada mevcut. Ulaşabilirler.
0: Çok güzel. Şimdi Fatma o gün geldiğinde ciddi anlamda talep olduğunu ve evet. çok az bir sayının kaldığından bahsetti.
1: Zaten şu an kontenjan konusunda çok az bir yer kaldı. Sadece kesin artık kontenjanları onlara da bildirdik. Hani hı hı. yer ayırttırıp rezervasyon yaptıranlar. Ya şu son iki gün içerisinde dönüş yapmazlarsa onların biletlerini iptal edip yeni biletler belki açabiliriz en fazla.
0: Çok
1: yani
0: mantıklı.
1: Çünkü sayıyla olan hı hı. bir şey. Yani o yer ayırttıranlara da hani o şekilde bilgi verdik zaten. En fazla oradan açılacak bir kontenjanımız kaldı.
0: Tamam. Kısıtlı bir kontenjan
1: çok, ya belki bir 15 kişi kadar bir kontenjanımız kaldı ya da kalmadı.
0: Harika, çok güzel. Şimdi oynama alanını da daraltmayın. Ekstra masalar falan istemeyiz biz. Böyle evet. geniş eğlenmeyi seven insanlarız. Bicool Moda 38 Instagram sayfasından hem matine ile alakalı detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Evet. Hem detayları öğrenebilirsiniz. Konum bilgilerini zaten arkadaşlarımız paylaşacak. Çok kısıtlı sayıda bir masa ve rezervasyon sayısı kalmış diye anladım. Şimdi biz insanlar, özellikle kadınlar, son güne bırakmayı severiz. Son birkaç gün içerisine bırakmayın. Son günlerde şansınız varsa girersiniz, bir kişi yanlışlıkla gelmediyse gibi gibi. Bugünlerde birkaç gün içerisinde rezervasyonu hallederseniz her şey biter diye düşünüyorum. Şimdi yayını ufaktan toparlıyoruz. Bizim yayın sonunda bir balkon konuşmamız var. Bu balkon konuşmasında sevgili kameramızla birlikte seni baş başa bırakacağım.

0: bu balkon konuşmasından benim yoktu.
1: İzleyen, üniversitesini bitirip şu an evde oturup ne yapsam diye düşünen, üretmek isteyen, hayatın içerisine karışmak isteyen hanımefendilere yönelik bir konuşma istiyorum senden. Hadi ışık ol onlara. Kamerayla baş başasın.
0: Kadın isterse diye başlayacağım. Belki çok klişe olacak ama bir kadın isterse gerçekten başaramayacağı hiçbir şey yok. Yani eğer istiyorsanız, yürekten istiyorsanız olmaz olan imkansızlıkları imkana çevirebilirsiniz. Desteğiniz olsun veya olmasın, çok fazla kadın tanıyorum bu şekilde. Sıfırdan ayağa kalkmış, sıfırdan yaşama tutunmuş çok fazla kadın tanıyorum. Eğer isterseniz, gerçekten isterseniz siz de başarırsınız.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Siz de isterseniz hakikaten onlardan biri olabilirsiniz. Kafamızda büyütmeye gerek yok bazı şeyleri. İstediğimiz zaman yapabileceğimiz.
0: Biz istediğimiz zaman dünya da bizim için çabalıyor.
1: Gerçekten öyle. Ben aslında konuklarıma burada bu yüzden söz verdiriyorum ve hayata geçiyor yani. Ayşegül Hanım, biliyorsun kendi ürünlerini, hani o 50-55 kişilik bir ekibi vardı. Dükkan açacağım şu saatte falan. Sonrasında tekrardan gelip dükkanınla alakalı bilgiler. Dün sana da söylemiştim mesela. Selam olsun buradan da kendisine. Ağzına yüreğine sağlık. Bence yolunuz çok çok açık. Bir Cool Moda. Oradan hem ürünler için gidip bir göz atın. Farklı ürünler var. Seçmece böyle. Gidip kendi tarzınıza uydurabileceğiniz şeyler var. Benim de dün paylaştığı şeylerin içerisinde beğendiğim çok güzel bir gömlek vardı. Bana o güzel eteğiyle birlikte kombini getirmiş. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Inşallah.
1: Haftayı inşallah programında giyinip sizin karşınıza geçmeyi çok istiyorum. Anneler Günü münasebetiyle de mavi düğüm sevgili Fatmacığım. Öpücüklerimi iletiyorum. Çok güzel bir şöyle anne çocuk hikayemde de paylaşacağım zaten. Çok güzel bir hediye getirmiş. Çiçekli broşüyle beraber. Çok teşekkür ediyorum ona da. Böyle hediye paketleri açtım. Çok güzel bir gün oldu. İnşallah siz izleyenler ve dinleyenler de çok güzel hediye paketleri açarlar bugün. Çok güzel hediye çıkar zaten senin oraya gelip güzel güzel hediye paketleri.
0: Tabii anneler
1: güzel
0: günü.
1: Güzel şeyler çıkar değil mi?
0: Evet
1: anneler gününe özel bir kampanya falan düşünüyor musun? Hadi bir kampanya sözü alalım. Ufak bir.
0: Anneler gününe özel bir kampanya düşünebilirim, evet.
1: Gelenlere özel, özel. Anında
0: buradan gelenlere özel anında direkt %15 indirim.
1: Süper. Patron çıldırdı. %15 indirimi kaptık. Bir Cool Moda Talas Anayurt'ta zaten. Instagram sayfasından gerekli konum bilgisine ulaşabilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Sizinle yayın çok zevkliydi. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek isteyeceklerimi de söyledim.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Çok çalışkan bir hanımefendisin. İnşallah seneye 15 Mayıs'ta İnşallah. Tekrar seni ağırlamayı İnşallah. Çok çok isterim.
0: İnşallah ben de istiyorum. Tabii sadece istemek yetmiyor. Şartlar ve gerçekten şansım da yaver giderse 15 Mayıs'ta neden olmasın ikinci şubeyle.
1: Ben olacağına inanıyorum ve sen de gerekli adımları atacaksın diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: O zaman ben yayını kapatayım. Biz de yayın sonrası çayımızı yudum varken sohbetimize devam edelim. Çünkü sohbet süresi bize yetmiyor. Bugün Ahmet Bey'in programı olmadığı için rahat rahat buçuklara kadar falan öyle sohbetimizi ilerlettik. Ahmet Bey'e de sevgiler olsun inşallah. Ah, biz çok güzel bir bölümün sonuna geldik. Böyle saatlerce daha da konuşabilirdik. Gerçekten Burcu'nun yaptığı gibi 7-8 saatlik yayınlara uzatabilirdik bir şeyleri ama tadında da bırakalım bazı şeyleri. Biz bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşıyacağına dair iddiaları reddettiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü küresel ölçekte her 9 kişiden birinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğini açıklayarak küresel gıda krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler raporu küresel et arzının son 60 yılda devasa bir artış gösterdiğini ve günümüzde ortalama bir insanın 1961 yılına kıyasla 6 kat daha fazla tavuk eti tükettiğini ortaya koydu. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1.4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, dünyanın neresinde olursa olsun nükleer santrallerin asla saldırıya uğramaması gerektiğini belirtti. ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gözaltındaki kişilerin serbest bırakmalarının ardından 30 gün içinde meydana gelen ölümlerin bildirme zorunluluğu kaldırıldı. Yalnızca tesislerde meydana gelen ölümleri bildirdiği uygulamaya döndüğü öne sürüldü. Almanya Arabuluculukla Mücadele Birliği Genel Müdürü, ülkede ayrımcılığın daha açık hale geldiğini, eskiden gizli olan şeylerin artık daha açık bir şekilde dile getirildiğini söyledi. ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası, İsrail, Lübnan'da 6 belde için daha saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasim Garibabadi, ABD ile devam eden görüşmelerine ilişkin dondurulmuş varlıkların %50'si mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte serbest bırakılmalıdır dedi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşıyacağına dair iddiaları reddettiği bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
4: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyonsa %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la dakikada bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık kat sayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Koca Sinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Koca Sinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Koca Sinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Koca Sinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var, insanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
5: Çırgalan'da araç yan yattı, itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Kayseri'nin Sağlık Erba Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Açık, Muay Thai Türkiye şampiyonu oldu. Enflasyon Mayıs'ta aylık bazda %1.71, yıllık bazda %32.61 oldu. TÜİK verilerine göre Haziran ayı kira artış oranı %32.24 oldu. TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı yapacak.
4: ...38 saniyede bugün.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek. Burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten. Kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın. Ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
7: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum Diller'den düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilurrahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var, insanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: Efendim merhabalar, Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren kıymetli dostları ve bizleri Kayser Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından takip eden değerli dostlarımızı en kalbi duygularımız ile selamlayarak programımıza başlıyoruz inşallah. Efendim geleceğe mektuplar dedik. Geleceğe mektup yazmaya, bizden sonrakilere ulaştırılmak üzere güzel sözleri, güzel eylemleri, fiilleri, hareketleri iletmeye çalışıyoruz. Bunu da çok kıymetli konuklarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta da kadim dostum, çok değerli mesai arkadaşım diyeyim, Caner Akgün abi bizle beraber. Kendisi sivil toplum yöneticisi. Biz uzun yıllar beraber de çalıştık. Şu anda yayında da onu konuşacağız. Biraz uzaklarda. Caner abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Ahmet abi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ederim. Öncelikle kabul edip geldiğin için, seninle zaten özelde konuştuğumuz birçok şeyi burada tekrar konuşacak olmanın ve şu anda sesimize, görüntümüze tesadüf edecek o güzel insanların da bunlardan istifade edecek olmasının mutluluğunu yaşıyorum. O anlamda teşekkür etmek istiyorum.
5: Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
4: Estağfurullah. Caner abi seni çok iyi tanıyorum ama şu anda bizi izleyen, takip eden kıymetli dostlar da kısaca Caner Akgün kimdir? Senin dilinden, gönlünden, sesinden duysunlar isterim. Caner Akgün kimdir abi? Evet.
5: Caner Akgün, aslen Ağrılıyım. Onu Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Şu anda Uganda'da bir sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapıyorum. Bunun öncesinde de yine Kayseri'de 12 yıl sivil toplumda görev yaptım. Yani üniversite mezuniyetinden bu yana hep sivil toplumun içinde yer aldım diyebiliriz. Evliyim, 3 çocuğum var. Şu anda da Uganda'da hem hizmete hem yaşamaya devam ediyorum.
4: Çok. Çocuklar ve yengenle beraber.
5: Ailece Uganda'dayız.
4: Onu da özel olarak evet. Konuşalım inşallah. Caner abi biz sizinle çok gençlik faaliyetinde bulunduk, gençlik çalışmalarında bulunduk. Türkiye'deki gençlik profilini efendim mesela onlarla alakalı sizin de böyle yönlendirmenize güzel işler yapmaya vesile işler yaptık. Dilerseniz oradan başlayalım. Ve sonrasında hem Afrika'daki o güzelliklerle buradaki güzellikleri kıyaslama veya örneklikleri anlatma açısından devam edelim isterim. Türkiye'de gençlik deyince neyi anlamamız lazım? Dostlar neyi duyması lazım? Bu çok beylik lafı gibi gençlik elden gidiyorun aslında pek karşılığı olmadığını biz beraber çok konuştuk. Gençlik üzerine konuşarak başlayalım isterim.
5: Aslında şöyle belki bir sözle başlanabilir. Yaparsa gençlik yapar.
4: Çok doğru.
5: Gençlik Farsça'da bir hazine anlamına geliyor aynı zamanda. Evet. Gençliğin de her evresi kendi içinde ayrı kıymetli ve ayrı bir ilgi istiyor. Bu anaokulun, ilköğretim, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinlik çağı da dahil hep bir takip ve yenileme gerekiyor. Yani hiçbir zaman insan yaratılış gereği de böyle hani kendi başına değil toplum içinde yaratılmış ve toplum içinde daha çok eğitilmeye müsait olarak bir fıtratta yaratılmış.
4: Aynen.
5: O yüzden de insanın yalnız bırakılması, yalnızlaştırılması aslında onun bir nevi çöküşüne de bir gerekçe olmuş oluyor. O yüzden bizim sivil toplum olarak aslında yaptığımız şey gençleri bir araya getirip onları birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek.
4: Aa, çok güzel bir tabir oldu. Birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek. Aslında bir insan inşası, bir güzellik inşası üzerine, evet, değil mi? Öyle düşünmek lazım. Biz genelde hep şikayet üzerine, yani böyle gençlerde gördüğümüz olumsuzluğu sanki bir zamanda yapmamış gibi şikayet etmek en kolay kısmı değil mi hocam?
5: Tabii tabii. Yani bu aslında şu an belki anne babaların düştüğü en büyük yanlışlardan biri. Evet. Anne babanın 20, 30, 40 yıllık süreçte edindiği tecrübeyi 1 yılda, 2 yılda çocuğunda görmek istiyor.
4: Aha, evet.
5: Yani
4: evet.
5: Bu da mümkün olmayacağı için bu sefer çatışmaya sebep oluyor bu şeyler. Hem aile içinde hem öğretmen ilişkilerinde, ne bileyim çalışıyorsa genç iş hayatında, yani ustası, patronu kendisinin 40 yılda edindiği tecrübeyi ondan 40 günde bekliyor. Öyle olunca da çatışma oluyor ve sorun Z kuşağı olmuş oluyor burada. Yani bu gençler hep sıkıntılı. Biz zamanında böyle miydik?
4: Yani zamanlı, öyle başlayan cümleler.
5: Tabii tabii, zamanını görsek belki sende neler vardı.
4: Çok doğru. Ve geçenlerde bir akademisyen hocamın güzel bir tabiriydi. Biz dijital göçmenleriz. Onlar dijital yerliler. Yani bizim imtihan olmadığımız bir imtihanı yaşıyorlar. Ve aslında üstesinden çok iyi geliyorlar. Hani biraz da desteğimize ihtiyacı var. Biz rol modellere ihtiyacı var. İyi arkadaşlara ihtiyacı var demişti. Ne dersiniz?
5: Tabii yani hatta şöyle, biz kendi yaş grubum olarak söylüyorum. Ben üniversitede işte internetle tanıştık.
4: Evet.
5: O cep telefonlarında böyle, evet, yeni dönemi. Evet. Biraz dijital melezleriz aslında. Yani doğru, hem kağıt kalem kullanabiliyoruz.
4: Doğru.
5: Hem dijital aletleri kullanabiliyoruz. Ama şu an yeni nesil tamamen dijital çağa doğdu. Yani şu an benim işte 6 yaşındaki çocuğum bile bir tablet, telefonu eline aldığında benden çok daha iyi ve hızlı, hı hı, kullanabiliyor. Yani bu konuda biz o süreci iyi yönetebilmemiz, evet, lazım aslında anne, evet, baba olarak. Ve onları anlamamız lazım. Şunu nasıl yapıyoruz? Aileyle ilgili işte anne baba elinde telefon ve çocuğunu telefon yasağı, tablet yasağı,
4: evet,
5: getiriyor.
4: Evet.
5: Öyle olunca da maalesef tutmuyor, tesir olmuyor yani.
4: Tutmuyor.
5: Kendi iç dünyasında, kendi içselleştirmemişse, anne baba telefonu işte rafa bırakmıyorsa çocuğa da tesir olmuyor maalesef.
4: Çok doğru. Canan, biz Kayseri Aile Platformu olarak sahada hem uzmanlarımıza, aile danışmanlarımıza, psikologlarımıza genel tespit de bu konuda. Bunun dışında tutmak imkansız. Aslında tutmaya da çalışmamalı. Çünkü teknoloji, hani bunun gerisinde tutmak, teknolojiyi düzgün kullanmayı öğretmek yerine onu yasaklamak iyilikten daha çok kötülük getirecektir. Çünkü artık zamanın gerekliliği bu. Bizim üzerimize düşen sanki bunu kullanmayı, doğru kullanmayı anlatabilmek, orada doğru rehberlik yapmak ve işin asıl özü bu değerlerimiz var ya, manevi değerlerimiz, milli değerlerimiz, onu doğru yükleyebilmek, hani bununla entegre yükleyebilmek. Doğrusu medya okur yazarlığı derdi Ebubekir Gözüm hocam, yani onu doğru verebilmek aslında bu zamanda belki ebeveynin yapacağı en etkili, efektif şey olur diye düşünüyorum.
5: Mutlaka

0: Espri olsun da söyleyeyim. Mesela bir diyorlar işte teknoloji işte bağımlılık yapıyormuş diyor. Ben diyor 24 saat giriyorum hiçbir şey olmuyor.
1: Çok
0: O yüzden
1: doğru. Ben de niye bağımlı kalmıyor? Ben
0: ben de
1: 24
0: diyor.
1: saat içindeyim
0: Evet.
1: diye. Doğru.
0: O yüzden o irade eğitimini belki
1: Ya.
0: hem almamız hem aldırmamız lazım.
1: Çok doğru. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Buradan efendim
0: Yavaş
1: Uganda'ya doğru
0: yavaş
1: geçelim
0: Afrika'ya doğru
1: isterim.
0: geçelim.
1: Afrika'ya doğru geçelim isterim. Bu hikaye nasıl oldu? Hani Afrika'ya gittik. Efendim söyleyeyim ilk gözlemleriniz kaçıncı yıl hocam?
0: Dördüncü yılındayım.
1: Dördüncü yıl. Dört yıldır işte Afrika'da yaşayan orada gene buradaki hizmetler gibi yani buradaki
0: Benzer,
1: görevler
0: evet.
1: benzer görevler gene insana dokunmak. Tabii biraz daha farklı yani Türkiye'yi temsilen dokunmak nasıl bir duygu? Bize biraz Afrika'dan bahsedin isterim.
0: Evet. Afrika'nın Uganda ülkesindeyim.
1: Uganda, evet.
0: Uganda ülkesindeyim. Uganda yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip. Yüz ölçümü olarak da Türkiye'nin üçte biri ne sahip bir ülke. Buradan farklı olarak şöyle bir istatistik bilgi var Uganda'da. 18 yaş altı nüfus %60.
1: %60 18
0: %60
1: yaş
0: 18
1: üzeri.
0: yaş altı. Yani çok çok genç bir ülke,
1: Evet,
0: çok genç
1: evet.
0: nüfus var. Öyle olunca da yapacak çok iş var
1: Evet,
0: Uganda'da.
1: evet.
0: Bir kez Türkiye penceresinden bakınca belki şunu öncelikle anlamamız lazım. Afrika'yı bir ülke olarak görmemek lazım.
1: Çok
0: Belki en birinci sıraya bunu koymamız lazım. Afrika'da yani 50'nin üzerinde ülke var. Ve her ülkenin kendi kültürü, görenekleri, fizyolojisi hepsi farklı.
1: sosyolojisi çok.
0: Sosyolojisi farklı. Ama Türkiye'den Afrika'yı tek ülke olarak görünce mesela beni arayıp abi Mali'den beni aradılar şöyle bir sıkıntılar varmış bir bakabilir misiniz diye 3000 kilometre öteye böyle beni göndermek isteyenler olabiliyor yani Türkiye'den arayıp. O yüzden Afrika'yı bir kere o
1: Evet,
0: bağlamda
1: evet,
0: yani
1: evet,
0: her bir
1: evet.
0: ülkenin kendi değeri olduğunu, kendi şartları olduğunu bilmek lazım.
1: Çok doğru, çok doğru bir tespit.
0: Evet, oradan başlamak
1: Sizi
0: lazım.
1: desteklemek hem de bir tebessüme vesile olsun
0: Evet.
1: diye. Ben bir yüksek öğrenim kurumunda malumunuz, içinde Afrikalı kardeşlerimizin de olduğu bir yüksek öğrenim yurdunda kardeşlerle birlikteyiz. Dedim ki böyle sunumu kendileri yapsınlar. Onlara görev dağıttım. Afrikalı kardeşlere de Afrika'da Müslüman olmak diye bir konu verdim. Hani onu anlatsınlar diye söylemiştim. Hamani kardeşim bilirsiniz hocam. Sunuma şöyle başladı yansıya. Öncelikle ben Afrika'da Müslüman olmak nasıl bu konuda tam söyleyemem ama Mali'de Müslüman olmak nasıldır onu
0: Çok zor.
1: anlatayım demişti. Ve orada hani bizim de içinde olduğumuz hatta bilmemize rağmen bu hataya düşüyoruz. Çok kıymetli bir noktaya temas ettiniz. Her birinin ayrı sosyolojisi, ayrı kültürü, ayrı problemleri, sevinçleri, üzüntüleri olan birbirinden farklı ülkelerin olduğu bir kıtadan bahsediyoruz, değil mi hocam?
0: Evet, çok doğru. Burada ikinci olarak da belki Afrika ile ilgili bilmemiz gereken bir gerçek de Ahmet abi. Onların devletleşmeden önceki diyelim yani o kabile dönemleri ve onların başına gelenleri aslında belki bilmek lazım. Yani Avrupa'nın
1: Ya.
0: Afrika'yı keşfinden sonra orada yaptığı zulümler, katliamlar,
1: Evet.
0: onları köleleştirmeleri,
1: Evet.
0: hatta Avrupa'da hayvanat bahçesi gibi insanat bahçeleri kurup orada ziyarete açmaları gibi birçok durumlar yaşanmış. Öyle olunca bir dönem beyaza karşı bir tepki de oluşmuş.
1: Evet.
0: Özellikle bu İngilizlerin egemen olduğu Afrika ülkelerinde bu biraz daha az. Yani bir Fransa'nın falan orada daha bariz böyle bir beyaz düşmanlığı var ama İngilizler bunu her zaman sinsice yapmışlar.
1: Evet.
0: Şu an bizim nasıl hani Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerle mücadele edip ama onlara hiç kızmamamız gibi şu anda.
1: Çok doğru. Değil mi? Hani hiç kimsenin ondan bilmemesi
0: Evet,
1: ama
0: şu
1: evet
0: an
1: çok doğru.
0: Uganda'da
1: Evet.
0: da İngilizler çok zulümler yapmışlar. Kendilerine özel alan ilan etmişler, köleleştirmişler. Ama bugün Ugandalı kardeşlerimiz İngilizleri seviyorlar. İngiliz takımların maçlarını izliyorlar. Onların formalarını giyiyorlar ve onlar bizi devlet yaptı diye onlara müteşekkirler.
1: Evet. Bu
0: Yani celladına
1: aşık olmak.
0: aşık olmak

0: tabiri tam burada karşılık buluyor aslında.
1: Aslında hocam işte bizi aslında hani inancımızı söyleyeyim. Evet. İnancımızın gerekliliğinin en bariz farkı da bu diyebilir miyiz? Çünkü biz tarih boyunca, kadim tarihimiz boyunca Selçuklu'da, Osmanlı'da gittiğimiz her yere aslında inancımızın o güzelliğini, naifliğini, diğergamlığını götürmüşüz. Yani biz gittiğimiz yeri sömürmek yerine Peygamber Efendimiz için. Sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi oraya dokunmak, ihya etmek. Hani çok şeydir, yani bugün Bosna'da, Kosova'da gittiğinde hep Osmanlı eseri görürsün. Yıkmamış, hep onarmış, tamir etmiş ama bu medeni dediğimiz batı kültürü, ki siz Afrika'da onu çok güzel ifade ettiniz. Gittiği yerde hem yıkıma, hem gönül yıkıma ve insana karşı verdiği o değersizliği en bariz hissettiğiniz yer, ama nasıl başarıyorlarsa dediğiniz bu yanılgıya ve tabii düşülüyor yani.
0: Kendimiz de aynı durumdayız.
1: Kendimiz de buna yani düşebiliyoruz. Orada, evet.
0: Yani evet. Hatta şöyle bir şey de var. Hani bizim yani Türkiye olarak ya da ümmet olarak bizim işte yurt dışı açılımlarımızda hep bir hizmet götürmek ve karşılıksız iyilik, evet, mottosuyla aslında hareket ediyoruz. Yani bir gıda paketi verirken de, su kuyusu açarken de, bir okul açarken de aslında oradan beklentimiz bizim hep ahiret kaygısı aslında. Yani bize hani Allah razı olsun demeleri için bütün mücadele. Ama Avrupa gelirken böyle yapmamış Ahmet abi. Yani sağlık ocağı açmış. Hasta kadın zor durumda. Ama şart işte İsa'ya iman edersen ya da Hristiyan olursan sana ilaç veririz, yoksa vermeyiz. Çocuk Hristiyanlığı seçersen çocuğunu okuturuz, yoksa okutmayız gibi, hep böyle bir karşılığa dair bir şeyler yapmış ama tabiri caizse üzerinde bir çul bırakmış sadece. Hani böyle çok internette dolaşan bir ifade vardı, hani beyazlar geldiğinde bizim elimizde madenlerimiz, altınlarımız, onların elinde İncil vardı, döndüklerinde bizim elimizde İncil, onların elinde madenler vardı diye. Evet. Şu an Batı maalesef Afrika'da bunu yapmış. Ama bizim elhamdülillah yani bu ümmet coğrafyasında hem Türkiye'den hem de diğer Müslüman ülkelerden de var. Yani sadece Türkiye ile, evet, de sınırlandırmamak, evet, lazım ama işin başını Türkiye çekiyor. Onu da dinleyicilerimizin, izleyicilerin bilmesini isterim. Hem kamuyla hem sivil toplum kuruluşlarıyla Afrika'da çok güzel açılımlar oluyor.
1: Evet.
0: Ve bunun da hem onların kalkınması ve Türkiye ile olan işbirlikleri, Türkiye'ye olan sevgileri bakımından da geri dönüklerini de görüyoruz.
1: Evet. Aslında çok büyük bir devlet politikası.
0: Tabii.
1: Şu yapılan. Dünyaya söyleyecek bir sözümüz varsa, biz Afrika'da, işte Balkanlar'da, Avrupa'da, Asya'da, Doğu Türkistan'da, her tarafta geçerli sözümüz ve o bizdeki kültürün, medeniyetin oraya güzelliklerin yansıması için çalışmamız olması lazım.
0: Tabii. Yani biz aslında oralarda da hep sığınılacak bir liman,
1: evet,
0: olmamız lazım. Öyleyiz de zaten. Evet.
1: Canım, hatırlar mısın? 2018 yılıydı. Birlikte Kudüs'e gitmiştik.
0: Evet.
1: Eğer işte insanlar o nazarla bakar ise onu görmek çok da uzak değil. Biz kıymetli dostlar, Caner Bey'le beraber, Caner abimizle beraber bir Kudüs gezisinde bir mahallede bir aşevi gördük. Aşevi vardı ve oradaki bizi işte mihmandarlık yapan kişi aşevini anlatırken, yüzyıllardır bu aşevinde Müslüman, Yahudi, Hristiyan fark etmeksizin ihtiyacı olan herkese, ki pandemide de daha sonra duyduk, pandemi süresinde dahi inkitaya uğramadan, yani o hizmet kesilmeden ihtiyaç sahiplerine aş verilen, yemek verilen bir imarathane gördük. Ve imarathanenin Osmanlı tarafından yapıldığı, Osmanlı tarafından hatta Hürrem Sultan imarathanesi olduğunu öğrenince, ecdadın, yani o bizim kadim kültürümüzün, inancımızın büyüklüğüne bir kez daha şahit olmuş olduk. Çünkü hiç din, dil, ırk ayırmadan mazlumun yanında olabilen. Tabii o güzelliği görüp de İslam'a ısınmamak, efendim İslam'a çare kalmak, yani böyle karşı durmak çok zor olsa gerek diye düşünüyorum. Biz orada görmüştük. Şimdi siz anlatınca demek ki dünyanın her yerinde bunu götürecek insanların olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Tabii. Bunun bir de şöyle bir boyutu da aslında atlanılmaması gereken bir durum. Yani burada kamuyla sivil toplumun işbirliği de çok önemli. Kıymetli. Evet. Yani biz evet. Orada Uganda'da ve Afrika'da ya da dünyanın birçok ülkesinde birçok sivil toplum kuruluşu faaliyet evet. gösteriyor. Ama bunu yaparken biz devletimizin gücüyle bunu yapıyoruz aslında.
1: Çok doğru.
0: Yani güzel devletimize rağmen orada değiliz.
1: Çok ince evet. ve aslında üzerine düşünmesi tabii, gereken bir
0: yani
1: şey.
0: Yani o en evet. büyük ayrıntı bu bence. Evet. Devletimiz arkamızda olduğu için rahat hareket ediyoruz. Can güvenliğimiz sağlanıyor. Bu şekilde oradayız. Yani burada sivil toplumla devlet işbirliği olmadığı zaman buradaki hizmetler hem istediğimiz sonuca ulaşmayacak, istediğimiz ürün olmayacak ve faydalı da olamayacağız belki. Ve gitmeye de belki cesaretimiz olmayacak ama o devlet arkamızda olunca o işbirliğiyle daha güzel işler. Orada mesela TİKA duymuşsunuzdur. Türkiye evet, İşbirliği evet, ve Koordinasyon evet. Ajansı. TİKA birçok kalkınma projeleri yapıyor devlet eliyle, ülkemiz eliyle. Bizim haricimizde o da ciddi projeler, gayretler yapıyor. Birçok yerde yapıyorlar. Ve bunun da elhamdülillah hep olumlu geri dönüşleri olacaktır. Olmaya da başlamıştır.
1: Evet abi. Sivil toplum kuruluşu deyince zaten akla bunun gelmesi lazım. Sivil toplum kuruluşları belki kamunun üzerinden yükü almak üzerine, belki evet. ona istişare, yani onun evet. Yönlendirilmesi üzerine aktif görev yapan dert sahibi kuruluşlar olması gerekiyor. Siz de anlattıklarınızı onu anlıyorum ki bu muvaffak oluyor.
0: Tabii tabii. Hatta şöyle, orada bazen üst düzey devlet yöneticileriyle toplantı olduğunda, birinde ben de vardım. Büyükelçimiz bizden, TİKA'dan, diğer kurumlardan yapılan faaliyetleri evet. bir raporunu aldı ve sunum yaparken biz Türkiye olarak bunları yapıyoruz dedi. Yani kurum, kişi hiç ayırmadı yani. Sonuçta bizim yaptığımız her iş Türkiye'nin hanesine yazılıyor.
1: Çok güzel. Bu karşılık beklemeden iş yapma dediniz ya evet. kıymetli hocam. Bu ilk başta tepkiyle karşılaşıyor mu? Yani çünkü beyaz adamı tanıdıklarından farklı yani. Belki şimdi evet bizden önce yapanlar, o giden güzel insanlar belki o algıyı, o kötü olumsuz algıyı kırmışlardır ama siz karşılaştınız mı mesela? Ya benden karşılık beklemeden bir iş bekliyor acaba? Bu bir alt niyeti var mıdır, duygusu oluşuyor mu?
0: Tabii tabii. Yani şöyle, biz bir okulumuz vardı ülkenin kuzeyinde. Çok da fakir bir bölge yani, böyle evet. hani daha ilkel kalmış diyelim, şehirden biraz daha uzak. Orada işte yeni bir yan tarafında bir arsa aldık. Okulu biraz daha genişletmek ihtiyacı oldu. O arsa ile ilgili sözleşme imzalarken muhtar bana anlattı. İlk biz oraya gidip bir okul için başlangıç yaptığımızda köylüler toplanıp muhtara gitmişler. Yani bunların niyeti ne, niye geldiler evet. diye böyle endişelerini iletmişler. Onlar, hatta muhtar da şöyle, o bölgede de %1 Müslüman nüfusu var. Muhtar da demiş ki sıkıntı yok, hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Korkmaya hacet yok diye böyle geçiştirmiş. Ya da yolda giderken mesela bazen çocukları görüp işte bir şeker vermek istiyoruz. Çocuklar kaçıyor bizden mesela, beyaz görünce kaçıyorlar mesela. Çok görmedikleri bir durum. Ya da diyelim bazen işte okullara gittiğimizde çocuk gelip bize böyle elimize kolumuza dokunup böyle bir şey hissetmek istiyor mesela. Hani ilk defa böyle bir beyaz birine dokunuyor mesela çocuk. Çünkü gelenler daha önce işte Avrupalılar diyelim ya da batıdan gelenler. Onları aslında hani konuşmanın başında dedim ya, hayvanat bahçeleri oluşturmuş vesaire.
1: İnsan olarak görmedik.
0: İnsan yerine koymamışlar. Yani o eşrefi mahlukat olarak görmeyince hep aşağıda tutmuşlar ve hep hizmet eden tarafta kalmışlar. Biz gidip ona elimizi uzatınca o ele dokunmak bile onlar için ayrı bir dünya, ayrı bir vizyon oluşturuyor yani.
1: Çok doğru.
0: Bu bile yani sırf onlarla böyle el ele tutuşmak için bile Afrika'ya gitmeye değer Ahmet abi.
1: Eyvallah. Caner abi ne güzel söylüyorsun. İnancımızın güzelliği. Yani duydukça insanın elhamdülillah Müslümanım demesi için çok gerekli sebeplerden biri. Çünkü insana insan olarak değer veren bir inanca sahibiz. Bunu da gittiğimiz her yere yaygınlaştırmak çok önemli. Peki şey sormak isterim. Yani Türk beklenendir. Çok tabir böyle yaygın. Böyle bizi gaza getirmek için söylenen bir şey mi? Yoksa bu 4 yıl içerisinde beklenen miyiz hocam?
0: Bekleneniz diye evet. Size başlayayım. Evet. Önce sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Evet. Şöyle bekleneniz Ahmet abi. Dediğim gibi diğer gelenlerde yani yaparken hep bir karşılıkla hareket edildiği için yani bir karşılık görmeden ümmet bilinciyle hatta gayrimüslimlere bile kucak açan belki tek milletiz. O yüzden bekleneniz doğru.
1: Evet. Neler yapıyorsunuz hocam? Onlar da duymak isteriz doğrusu. Yani oradaki sivil toplum kuruluşu olarak kime dokunuyorsunuz, nasıl dokunuyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Arkasına da böyle gönlünüze dokunan, böyle orada yaşadığınız anıları aksettirmek isteriz doğrusu.
0: Orada iki ana başlıkta hizmetlerimizi yürütüyoruz Ahmet abi. İnsani yardım hizmetlerimiz var ve eğitim hizmetlerimiz var. İki ana başlıkta devam ediyoruz. Uganda hem başkentinde hem de diğer şehirlerde çalışmalarımız var. Hemen hemen Uganda genelinde hizmetler yürütülüyor elhamdülillah. Dikiş kurslarımız var. Böyle Ugandalı hanımların gelip bir yıl boyunca eğitimi aldığı, o yıllık ortalama 150-200 hanımefendiye bir yıl boyunca dikiş eğitimi veriyoruz.
1: Bunu maddi kazanca çevirebiliyorlar mı bu kursu?
0: Şöyle çevirebiliyorlar. O kurstan başarılı olan öğrencilere biz dikiş makinesi hediye ediyoruz.
1: Harika.
0: Ve bununla illaki böyle bir kapalı dükkan olmasına da gerek yok. Evinde, evinin önünde bazen denk geliyoruz, görüyoruz. Kendi komşusunun söküklerini dikiyor, elbise dikiyor. Bu şekilde bir gelir de elde etmiş oluyor. Çünkü o dikiş makinesi bizim için belki maddi değeri çok yüksek değil. Bizim ekonomik durumumuza göre söylüyorum. Ama onun ulaşamayacağı bir bütçe. Evet. Dikiş makinesi. Evet. Hatta şöyle keşke bir gün denk gelse diyorum Uganda'da. Bu mezuniyet programında o makine hediye ederken hediye ettiğimiz hanımefendi, onun ailesi böyle çığlıklar, zılgıtlar eşliğinde böyle makine hediye ediyoruz yani. Çok etkili oluyor. Çünkü o onun için artık bir kurtuluş vesilesi oluyor. Yani sadece biz hani o meşhur tabir, klişe tabir var ya, balık vermek değil, balık tutmayı
1: öğretiyorsunuz.
0: Biz balık tutmayı da öğretmiş oluyoruz bu vesileyle. Dikiş kurslarımız var. 2 yıl önce başladığımız bir öğretmen okulu projemiz var.
1: Öğretmen okulu.
0: Öğretmen yetiştiriyoruz, anaokulu öğretmenleri.
1: Ugandalı
0: yani lise mezunu kız öğrencilerimiz, 2 yıllık bir eğitim programımız var. Orada İslam Üniversitesi ile protokolümüz var. Bize 2 yıllık bir program alıyor. İslam Üniversitesi de sınav ve kontrolleri yapıyor. Aldığı sertifikayla hem devlet okullarında hem özel okullarında kızlarımız görev alabiliyorlar.
1: Çok güzel.
0: Burada da şunu biraz daha şey yaptık. Burada biraz anaokulu biliyorsunuz özellikle 3-7 yaş çocuğun, hatta 0-7 yaşta diye söyleniyor. Kişilik gelişiminin böyle %70'inin, karakter gelişiminin %70'inin oluştuğu bir dönem.
1: Evet.
0: O yüzden aslında insanın böyle altın çağı gibi, yani temelinin atıldığı bir dönem. Evet.
1: Ve o bir binanın temeli ne kadar kıymetliyse aslında o 0-7 yaş.
0: Evet.
1: Değil mi hocam?
0: O yüzden anaokulu öğretmenliği de o kadar kıymetli. Ve biz şu anda 2 tane de anaokulumuz var. Onu da satır arası söylemiş olalım. Ve bu anaokullarına biz Ahmet abi Müslüman anaokulu öğretmeni bulmakta çok zorlandık.
1: Evet.
0: Öyle olunca bu açtığımız öğretmen okulunun da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
1: Evet.
0: O da ayrı bir kıymetli bir proje oldu bizim için. Yine bir lisemiz var. Yeni inşaatını tamamladık. Şu anda 70 öğrenciyle başladık. Orada da güzel inşallah işler olacak. Gene Kampala başkent dışında.
1: Müfredatı nasıl belirliyoruz hocam? Müfredat hani
0: Uganda'nın kendi müfredatı var. Akademik müfredatı var. Onun yanında da biz kendimiz ekstra derslerle öğrencinin hem karakter gelişimini, evet, hem akademik gelişimini takip ediyor ve geliştiriyoruz.
1: Bu 70 öğrenci Uganda'dan, Kampala'dasınız. Kampala ve çevresinde köylerden yatılı.
0: Yatılı. Hepsi evet, yatılı. Koordinatörlerimiz Türk, Türkiye'den hocalarımız. Öğretmenlerimiz, Ugandalı öğretmenlerimiz. Eğitim dili İngilizce orada. Öyle olunca güzel bir başlangıç oldu burası da.
1: Çok güzel.
0: Kampala dışında hafızlık okullarımız, yine bir ilk öğretim okulumuz var, 400 öğrenci kapasiteli. Orada da çok güzel böyle hikayeler var. Yani bu şekilde eğitim öncelikli devam ediyoruz. İnsani yardımda da yine gıda dağıtımlarımız, kuyu açımlarımız falan oluyor. Ama şunu belki Türkiye penceresinden şunu belki söylemek lazım dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şu yani bizim yani Türkiye yani bütün bütçesini de Afrika'ya aktarsa biz Afrika'yı doyuramayız. Bir kere bunu atlamamak lazım. Yani biraz daha özellikle bazı kurumlar daha acite ediyorlar. İşte
1: evet evet açlık, hocam çok kıymetli bir konu.
0: Susuzluk
1: evet,
0: yani gibi. Yani var tabii. Yani sonuçta bir lokma bir hırka yaşanıyor ama biraz bunu yani şey insanlar bundan da çok rahatsız değiller. Hani böyle özellikle Çat falan gibi böyle kıtlık olan işte yağmur olmayan bölgeler var. Onları ayrı tutuyorum ama genel olarak yani bizim sürekli oraya gıda taşımamızla vesaire Afrika'ya bir fayda sağlamış olmayız aslında.
1: Orada gönle dokunmak tabii, elbette gıda önemli ama gönle dokunmak herhalde bunun bir tık üstü demek istiyorsunuz değil mi?
0: Tabii yani gıda aslında bizim için kapıyı çalmak için bir vesile aslında. Yani evet, elimizde o paket ya da bizim kurban etlerimizi gerçekten yılda bir o et yemek için bekleyenler var mı? Var.
1: Evet.
0: Ama şunu da unutmamak lazım. Et yemese de yaşayabilir mi? Yaşayabilir.
1: Evet.
0: Orada
1: evet,
0: atlamamak lazım. Ama eğitim abi bambaşka yani.
1: Çok
0: yani doğru. Onun dönüşümü için, kendinden sonraki nesli kurtarması için, refah seviyesinin artması için, ahireti için, her işin temelinde
1: ihtiyacı olanı üretmesi için. Evet. Hocam eğitim, o da evet doğru.
0: Yani şu an bizim işte doğru, dikiş kurslarımızda da okullarımızda yani biz istiyoruz ki Uganda'nın böyle kaderinde söz alacak, Uganda'nın vizyonunu geliştirecek evet, bireyler yetiştirelim. Evet. Yani diploma vermek için kurum açmıyoruz Uganda'da yani.
1: Altı çizilecek bir evet, şey söylediniz. Diploma için değil aslında evet, insana dokunmak
0: için. Yetiştirmek insan için oradayız. O yüzden bu yapılan insani yardımlar da buna vesile olmalı.
1: Çok
0: yani
1: doğru,
0: yardım etmeyelim değil, ihtiyaç var mı? Evet. Var. Ama sadece ona odaklandığımız zaman birçok şeyi ıskalamış oluyoruz.
1: Çok ne güzel söylediniz. Bir geçenlerde bir konumla konuştuğum bir konu geldi aklıma. Dedi ki elimizi kolumuzu bağlasalar bir şekilde kırarız ama zihinlerimiz yanlış yönlendiği zaman onu kırmak çok daha zor. Hani eli bağlayan insan kurtulabilir ama zihni bağlanmış kurtulamaz. Siz biraz önce yayınımızın başında da söylemiştik ya bu İngilizlerin bağladığı zihinlerin, efendim söyleyeyim Fransızların o batılı sözde medeni insanların bağladığı zihinlerin açılmasına da çok büyük bir katkı
0: yani
1: bu
0: sağlayacak.
1: Evet evet hocam. O yüzden çok kıymetli. Ve gene ben satır arasını aldığım şeylerden sorayım istedim. Yardım konusu dediniz ya. Mesela aldanıldığını hisseden arkadaşlar var ve aldatılmışlık duygusu. Hani bu yardım ederken bu Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, herhangi bir yer olsun aldanıldığını hisseden kişi direkt yardım etmeme yolunu seçiyor. Bu da yanlış bir yol diye düşünüyorum hocam. Neye dikkat etmeliyim ben yardım ederken neye dikkat etmeliyim genel anlamda?
0: Aslında
1: gönlümde öyle bir şey doğdu. Tabii. Bunu insani bir sorumluluk olarak düşündüm. Hassasiyetim o yönde ama yanılmak istemiyorum. Yerine ulaştığını bilmek istiyorum. O zaman nelere dikkat etsin?
0: Aslında işin öncelikli belki fıkhi yani hocalarımız evet, yok ama hocalardan duyduğumuzu evet, aktarmak isterim. Fıkhi olarak mesela birine bir zekat verdiğimiz zaman o sorumluluk bizden kalkmıyor Ahmet abi. O zekatın ulaştığı yeri araştırıp takip etmek de yine bizim sorumluluğumuzda. Yani biz götürüp herhangi bir kuruma zekatımızı, sadakamızı verdik, vebalden kurtulduk diye bir şey yok. Bir kere takip zorunluluğumuz var.
1: Bir araştırma sorumluluğumuz
0: Araştırma sorumluluğumuz var.
1: Evet, çok güzel söylediniz hocam.
0: Yani bunu şu an özellikle Afrika özelinde söylüyorum. Sosyal medyada daha çok Afrika'nın böyle yoksul tarafı gösterildiği için bizim de vicdani duygularımız çok yüksek olduğu için hemen bir fotoğrafla binlerce lira bağışta bulunabiliyoruz. Ya da bir söze küpemizi, yüzüğümüzü çıkarıp verebiliyoruz. Bunu yapan annelerimiz, hanımefendiler çok fazla, yani onlar hepsi kıymetli. Ama verdiği yeri eğer araştırmadan verirse hem kaliteli bir şekilde ulaşmayabilir,
1: evet,
0: yerine ulaşmayabilir ya da eksilerek yerine ulaşabilir ya da ulaşmayabilir.
1: Yani, bunların hepsi ihtimal.
0: Bunların hepsi ihtimal. Ulaşabilir tabii.
1: Evet,
0: bunu
1: tabii,
0: ilk başta onu söylememiz lazım.
1: Burada sizin kastınız veya bizim bu soruyu sormaktaki kastımız herhangi bir kurumu hedef almak vesaire olmadığını çok net bildiğimiz için biz genel olarak insanız ve bu konulara dikkat etmemiz lazım.
0: Çünkü bizim şöyle bu yardımseverliğimizi bütün dünya bildiği için Ahmet abi, bu maalesef biraz suistimalde açık bir özellik.
1: Çok ne güzel söylediniz. Evet. Evet,
0: yani, tamam.
1: O yüzden, ama bu bizi yardım etmekten geri koymamalı. Aksine daha hassas olmaya yönetmeli.
0: Araştırmaya sevk etmeli. Araştırmaya sevk etmeli. Yani o konuda biraz daha belki şuna dikkat etmek lazım. O bölgede yerleşik kurumlar tercih edilmeli. İşte burada Türkiye kanadında irtibatı olan, özellikle kamu yararına belgesine sahip devletle akredite kurumlar tercih edilmeli. Özellikle bu kurban döneminde biraz daha yoğun oluyor maalesef. Böyle bireysel şeyler çıkıyor. Böyle kendi çevresinden vesaire toplayıp kurbanları gelip Afrika'ya kurban kesmeye gelenler oluyor. Ve bazen bu aynı zamanda bir ibadet de olduğu için bu dini hassasiyeti de gözetmeden, yani maksadı sadece bir inek kesmek olarak sınırlandıran arkadaşlar oluyor maalesef. Öyle olunca da bir sonuçta... Evet. Biz bir sadaka, zekat verirken bunu bir ibadet niyetiyle veriyoruz
1: ve
0: aslında.
1: İbadetin rükünlerini yerine getirme hassasiyeti olması lazım.
0: O yüzden de karşı tarafın da bunu gözettiğini takip etmek lazım.
1: Evet.
0: Yani bazen şöyle bir örnek verecek olsak, mesela bir Türkiye'den bir abimiz gelmişti. İli söylemiyorum.
1: Evet, evet.
0: Mesela dedi ki ben 16 tane kuyu açtırdım, yerlerini gördüm. Ne kadar? Çok çok cüzi bir para. Yani şöyle, sonuçta işte içtiğimiz çayın fiyatı belli Ahmet abi.
1: Evet.
0: Diyelim çay 10 lira. Diyor ki ben 50 kuruşa çay içiyorum. Yani abi bu çayı 50 kuruşa içemezsin yani. Kuyu da aynı şekilde, yani çok ucuza kuyu açılıyormuş. Tamam, hemen 20 tane açtırayım. Yani ben dedim abi inşallah niyetinize göre olmuştur ama o kuyular muhtemelen açılmamıştır. Çünkü teknik olarak mümkün değil yani.
1: Buna da dikkat etmek lazım. Evet, çok güzel söylediniz.
0: Yani ucuz diye de atlamamak lazım yani.
1: Evet.
0: O yüzden araştırmak diyorum Ahmet abi.
1: Evet.
0: Mesela biz orada 3 aile yaşıyoruz. Sahadayız. Ona rağmen bizim eksiklerimiz, hatalarımız olmuyor mu? Oluyor. Ama hiç orayı görmeden, orayı bilmeden uzaktan kumandayla yapılan işlerde hata oranı tabii daha yüksek olacaktır.
1: Çok güzel söylediniz. Şöyle anladığımı söyleyeyim hocam en azından. Bir devlet nezdinde kamu yararı olan yerlerin, akredite olan yerlerin, temsilciliği olan yerlerin, efendime söyleyeyim, güvenilir olma noktası var. Ve hani bu fiyat, hani bir işin ederi vardır. O ederin çok altındaysa onun da çok iyi araştırması lazım söylediniz. Bunları böyle not olarak söyleyebiliriz kıymetli dostlara. Ve gene sizinle konuştuğumuz bir şeyi hatırlatılmasını da isterim. Hocam genelde Afrika deyince Afrika'daki kardeşlerimizden bahsederken acıma duygusunun ön plana çıktığı, acınacak durumdalar mı? Hani acınacak durumdalar mı ne anlamda sorduğumu çok iyi biliyorsunuz. Yani biz bu acıteden ziyade vesile olma konusunu, yani bir kardeşime dokunmak konusunu daha ön plana çıkarmak, belki güzellikleri artırmak konusuna eğilmemiz lazım. Yani devamlı acı üzerinden Acınacak durumdalar mı? Yani sizin geçen verdiğiniz örnek çok hoşuma gittiği için dinleyicilerle paylaşmak isterim doğrusu.
0: Yani şöyle baktığımız açı
1: evet.
0: önemli bu konuda evet. Ahmet abi. Ben nereden evet. bakıyoruz? Şimdi biz Türkiye'de belli bir refah seviyesine evet. ulaştık. İmkanlarımız var. Evet. Yollarımız, elektriğimiz, suyumuz. Hatta şöyle artık bunların bir nimet olduğunun da farkında değiliz. Aa. Ahmet abi. Şimdi bizim Afrika'da suyumuz kesiliyor. Öyle olunca suyun kıymetini biliyoruz. Elektriğimiz kesiliyor. Ama elektrik kesilmesi diye bir şey varmış. Evet. Bunları evet. görüyoruz. Evet. Ya da güvenlik yani
1: evet.
0: en önemli
1: evet.
0: şeylerden evet. biri. Yani evet. rahat ülkemizde geziyoruz. Hani ne kadar sıkıntılar var dese de aslında bir abimizin güzel bir şeyi vardı. Yani kötülük gerçekten bu kadar yaygın olsaydı biz şu an sokağa çıkamıyor olurduk diye. İşte sadece işte haberlerdeki 3-5 haber olayın hani bütün ülkenin böyle olduğu manasına gelmiyor. O yüzden bizim şu an Türkiye'de rahat geziyor olmamız falan bunlar çok büyük nimetlermiş.
1: Evet. Evet.
0: Yani bunu biraz daha oraya gidince anlıyoruz gerçekten. Ama bizim sadece kendi imkanlarımız açısından değerlendirdiğimiz zaman gerçekten acınası durumdalar.
1: Evet. Yani nereden baktığımızla evet. alakalı. O yani çok
0: buradan
1: güzel,
0: bakınca evet. doğru. Acınası evet. durumdalar. Çünkü şehirlerde elektrik var ama köylerde zaten elektrik hiç yok. Su işte 3-5 kilometre 10 kilometre uzaktan su taşıyorlar. Yani herkesin evinde zaten musluk olmadığı gibi evinin yanında da kuyu ya da çeşme olmayabiliyor. Uzaktan getirebiliyor. Ya da çeşitli yemekleri olmayabiliyor. Sabit bir iki ürünle belki hayatını idame ettiriyor. Ama bunun hepsine onların penceresinden bakınca onlarda bir sıkıntı yok aslında.
1: Burası evet. benim çok ilgimi çekmiş. Evet.
0: Mutlular da.
1: Biz kendimizle kıyaslayınca belki bugün şikayet ettiğimiz her şey orada şükür sebebi. Yani evet. Hayal belki bizim görmezlikten geldiğimiz şükrünü hakkını vere vere şükredemediğimiz şeyler orada sebep ama kendi anlamı mutlular değil mi?
0: Tabii. Yani orada şöyle belki yarın ne yiyeceği belli değil. Hani bugün karnı doyduysa evet. tamam yani böyle hatta gelenler çoğu zaman şaşırıyorlar ya hani kimse de böyle bir surat asık değil. Burada hani Türkiye'de herkes gergin.
1: Yani, bizi kaygılarımız evet, gerginleştiriyormuş bizim, demek.
0: Yani gelecek kaygımız çocuklarımızın okulu. Mesela orada 10 çocuk var. 3'ü okula gidiyor. 7'si gitmiyor. Ama gitmeyenlerde de sorun yok yani. ya da anne babanın imkanları ona yetiyor. Ya da o çocuk daha sonra kendisi çalışıp para bulup bir yandan okumaya çalışıyor. Evet. Ve bundan dolayı da bir şey yok. Yani ben bu dünyaya nereden geldim?
1: Bunlar, İsyan yok.
0: Bunlar beni mi buldu gibi isyanlar yok.
1: Evet.
0: Ve gerçekten o bulundukları hali olumlu manada değerlendiriyorlar. Yani bir şikayet, sızlanma. Ben şahit olmadım Uganda'da.
1: Evet.
0: Peki Afrika genelde böyledir diye tahmin ediyorum.
1: Öyle olduğuna ben de inanıyorum. Ve siz söyleyince buradan belki sesimize, görüntümüze tesadüf eden kıymetli dostlara da bunu söylemek isterim. Bizim işte boşa akıttığımız su da aklımıza gelmesi lazım diye düşünüyorum hocam. Evet, bir yerde gerçekten su sıkıntısı çeken var. Hani kendimiz için zaten düşünmemiz lazım. Tasarrufumuz için, kendi efendime söyleyeyim tedbirimiz, birikimizin düşünmek lazım ama Allah ile haşa hiçbir pazarlığımız yok bu ülkede. Bu topraklarda, bu nimetlerin içerisine, bu saydığımız nimetlere doğacağımızın garantisi yok. Orada da dünyaya gelebilirdik. Yani orada bir anne babanın da çocuğu olabilirdik. Orada bir anne baba olabilirdik. Burada bizim farkına varmadığımız bazı israflarımız, tırnak içerisinde bilinçli bilinçsiz yaptığımız israflarımız, bunlar dünyanın bir yerinde hayal bulunmaz bir nimet ve bu nimetlerden hesap vereceğimizi bilen insan olarak belki hayatımıza bir böyle bir dizayn, bir tekrar çeki düzen vermemiz, o nazarla bakmamız gerekiyor mu hocam? Hani bunu tefekkür etmemiz lazım diye düşünüyorum ben.
0: Bu lazım Ahmet abi ama bunu da böyle içselleştirmek kolay da değil.
1: Değil tabii.
0: Yani biraz da hani buradan orayı anlamak biraz daha zor. Belki bir fırsat kollayıp hani birçok insan tatil programları olanlar vesaire oluyor. Belki bunu belki bizim gibi kurumlarla da irtibat kurarak yani
1: Evet.
0: maksatlı seyahatlere dönüştürmek lazım belki.
1: Peki şey mi hocam? Onu da sormuş olayım. Yani Türkiye'den Afrika'ya gelmek için orada bir yardım faaliyeti için mi gelir? Turistik gezi için gelen var mı hiç böyle tesadüf ettim? Yani turist olarak sadece merak ettim ben Uganda'yı diye. Gelen var mıdır dünyadan herhangi bir yerden? Yoksa bir şey üzerine yani böyle bir yardım faaliyetinde bulunayım veya göreyim, anlayayım gibi mi geliyor? Hani bir İtalya'ya, Roma'ya gidiyormuş gibi ya da bir Balkan ülkelerine tarihi turistik gezi gibi böyle bir turizm var mıdır?
0: Şöyle var Ahmet abi, özellikle Avrupa'dan neredeyse her gün insanlar oraya akın akın geliyorlar turistik gezi için, oranın
1: Evet.
0: doğal güzelliklerini görmek için. Bu belki Türkiye'den geliş biraz daha bu maksatla az.
1: Evet.
0: Türkiye'de bir kısım ticari maksatlı gelenler var, çok azınlıkta. İşte insani yardım faaliyetleri için gelenler var. Ama onun dışında böyle hani gidelim de bir Uganda'yı görelim diye gelene rastladım mı diye düşünüyorum. Rastlamadım.
1: Tamam.
0: Rastlamadım. Ama şöyle oluyor. Mesela bizimle irtibat kurup belki yüzlerce kişi gelmiştir. Dönem dönem. İşte biz 15 yıldır Uganda'dayız. Ama hep böyle bir maksatlı olmuştur. Ama genelde Avrupa'dan o turistik olarak
1: Evet.
0: gelen çok fazla. Özellikle oradan şöyle bir şey de özellikle üniversite öğrencileri Avrupa'da kilisenin şeyi var, böyle üniversitelerle ilgili bir sosyal sorumluluk proje şartları var. Mesela 6 ay geliyor. Bizim mesela oradan hani geçerken endişe ettiğimiz yerlerde onlar kalıyorlar Ahmet abi.
1: Evet.
0: Ve orada misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Ve bunu da hem devlet hem üniversite hem kilise teşvik ediyor onları. Ve buradan not alıyorlar bu öğrenciler. O yüzden belki bizim gitmekten korktuğumuz yerlerde onlar faaliyet yapabiliyorlar. Ya da gelip en ücra bir köyde dedesi zamanında gelinmiş üçüncü kuşak olan şeyler var. İnsanlar var. Hatta bazen şunu da diyoruz, yani bir kendi dinimizin hak din olduğunu biliyoruz, davamızın hak olduğunu biliyoruz. Ama onların bu batıl davasına olan inancını bazen biz taşıyamayabiliyoruz yani.
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: konuda da belki kendimize bir şey
1: Evet.
0: yapmamız lazım.
1: Aslında soruyu sormaktaki amaç da oydu.
0: Özeleştiri de
1: Gitmemiz
0: yapmamız
1: lazım,
0: lazım.
1: görmemiz lazım, anlamamız lazım. Bu hem dünyada niçin var olduğumuza ait kendimize sorduğumuz o içsel sorunun cevabına katkıda bulunacaktır. Hem de hayatı anlamak, dünyayı anlamak, insan olduğumuzun farkına varmak için de gidilmesi, görülmesi gereken
0: Mutlaka.
1: yerlerden diye düşünüyorum. Şimdi belki biraz özel olacak. Ben hem kendi Kayseri'deki efendim alanımızla alakalı Kayseri Aile Platformu özelinde sormak istiyorum. Uganda'da aile olmak nasıl bir duygu? Yani bir iki şekilde soruyorum bu soruyu Caner abi. Hem ailenizle gittiniz, hani oradaki o adaptasyon süreci, o güzel evlatlarınız orada okuyorlar değil mi şu anda?
0: Evet, şu anda
1: Okuyor.
0: okuyoruz.
1: Eşiniz hanımefendi orada sizinle beraber yaşıyor. Onlar da zorlanmış mıdır? Nasıl adaptasyon nasıl oldu? Ve Ugandalı aileler, yani Uganda'da aile olmakta Türkiye'deki aile olmayı kıyasladığın zaman bize ne dersiniz?
0: Özellikle ben belki huzurunuzda hem eşime hem çocuklarıma teşekkür etmek
1: Size
0: isterim.
1: selam ediyoruz.
0: Çünkü bir şekilde biz hayatın içindeyiz orada, bir
1: Evet.
0: telaşımız
1: Evet.
0: hizmetlerle ilgili hem şehir içi hem şehir dışı faaliyetlerimizde zaman akıyor bir şekilde.
1: Evet.
0: Ama asıl fedakarlığı yapanlar aslında onlar.
1: Evet.
0: Yani burada bir de şöyle, hani ilk şeyimiz var ya, bizim buradaki imkanlardan vazgeçerek
1: Evet,
0: oraya gelmiş oluyorlar. Şu an diyelim işte eşim için söylüyorum. Evde dışarı böyle hani buradaki gibi çıkalım, bir parka
1: gideyim
0: gidelim,
1: alışveriş merkezinde böyle zaman
0: bir
1: geçireyim.
0: markete gidelim diye bir şey
1: Evet,
0: söz konusu
1: evet,
0: değil. Yani güvenlik
1: evet.
0: problemleri de var. Yani çok böyle rahat da yürüyemiyoruz işin doğrusu. Öyle olunca onların yaptığı fedakarlık bizden çok daha fazla.
1: Evet.
0: Artık çocuklarımız şu an adapte oldular ama ilk dönemler dil bilmemeleri,
1: evet.
0: Böyle bir tabiri caizse timsahlı bir havuza düşmüş gibi oldular. Yani ya yüzmeyi öğrenecekler ya boğulacaklar. Yani şu an o aşamayı geçtiler. Ama özellikle o ilk dönemler, ilk 6 ay belki ilk 1 yıl onlar için biraz zor bir dönem oldu. Onlar da inşallah
1: şu andaki duyguları
0: şu anda iyiler, evet, mutlular.
1: Evet, evet.
0: Orada olmaktan dolayı bir şikayetleri yok. O zaman da yoktu ama zorlandılar, onun farkındayım yani.
1: Evet.
0: O da onlar için
1: bir hayat tecrübesi oldu. Onlar da güzel bir tecrübe oldu.
0: Ve güzel de bir tecrübe
1: çok
0: olmuş
1: büyük,
0: oldu.
1: Çok kıymetli bir tecrübe olmuş.
0: Evet. Uganda'da aile olmak kısmında gelince orada biraz belki aile platformuna çok iş düşüyor Ahmet abi. Orada terk edilmiş aile çok fazla.
1: Yani terk edilmiş.
0: Terk edilmiş. Yani yalnız yaşayan kadınlar ve çocuklar bu şekilde, hani yetim tabiri, hani şey olarak, hani babası vefat etmiş yetim az belki orada. Ama babası terk etmiş yetim çok. Orada biraz daha o aile yapısı tam oturmamış. Yani bizim ülkemiz gibi ya da Müslüman coğrafya gibi değil. Zaten Müslüman nüfus %20 oranında orada. Öyle olunca biraz daha aile üzerine de orada özel bir çalışma gerekiyor. O yüzden bizim şu anki aslında yaptığımız faaliyetlerde de bir yandan nesli de bu manada da bilinçlendirerek yetiştirmek, evet, istiyoruz.
1: Aslında ona da çok büyük katkınız var. Eğitim dedik ya, eğitimin bir alt başlıklarından biri de değil mi? Aile olmalı ve oluyordur da diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani çünkü şöyle, orada yani imkanlarımız, zamanımız kısıtlı. Mevcut yapıyı düzeltmek kolay bir iş değil. Burada da zaten siz şu an onun mücadelesini veriyorsunuz. Ama temelden bu iş düzeltilerek gelirse tüm bir nesil sonra, iki nesil sonra bu iş oturmuş olabilir. Yani bazı şeyler aşılmış olabilir. Biraz daha bizim gayretimiz o yönde, yani eğitimin de, evet, biraz önemi burada ortaya çıkıyor. Hem toplumu hem aileyi kurtarmak adına yine iş eğitime dayanıyor.
1: Çok doğru. Eğitimin kıymeti her daim geçerliliğini koruyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun. Cenab-ı ağzına yüreğine sağlık. Efendim söyleyeyim, çok iyi oldu. Ben hem sizinle tekrar bu anı paylaşmanın böyle mutluluğunu yaşadım. Ve içimden öyle geldi. Allah yaptığınız her işi bereketli kılsın.
0: Amin.
1: İstikamet üzere eylesin sizleri ve sizden bu birlikte olduğumuz dönemde en çok duyduğum, Allah hakkınızı ahiret sermayesi eylesin. Yani akçenin geçmediği yerde bunlar karşımıza çıkacak umudu ve inancındayız. O gün inşallah mizanınızda bulursunuz bu güzel işleri. Geleceğe mektup yazıyorsunuz kıymetli abicim. Yani programımızın ismi de Geleceğe Mektup. Geleceğe yazılmış bir mektuptur. Efendim söyleyeyim, bir gün kendi kıymetlerini bilen, kendi öz varlıklarının değerini bilen, kendini insan hisseden Afrikalılar belki bundan 50 yıl, 100 yıl sonra sizlerin yazdığı mektuplarla o hale geldiğini bilecekler. Efendime söyleyeyim, hem dualarımız sizle beraber, gönlümüz sizle beraber. Allah işlerinizi daim eylesin. Biz format olarak geleceği mektuplarda sizden 100 yıl sonraya belki hiç görmeyeceğiniz torunlarınıza bir not yazsanız, bir mektup yazıyor olsanız, o mektubun ilgili satırı ne olurdu? O seküler tabirle mottosu ne olurdu diye sorarak diyeceğim. Bu arada şunu da söylemek isterdim dediğiniz bir şey varsa onu da alalım ve o ilgili satırı alalım. İnşallah programımızı öyle nihayete erdirelim isterim.
0: Ben öncelikli olarak Ahmet abi, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için de güzel oldu. Ve şöyle, bazı şeylerin anlatılması, izah edilmesi, paylaşılması farklı güzelliklere de, evet, sebep oluyor. Bu platformda bunun için kıymetli bir platform. Buranın yöneticilerine de ben aynı, evet, zamanda çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şeyle ilgili motto meselesine gelince, şu an tabii Türkiye ya da Afrika'da, dünyanın herhangi bir yerinde birçok faaliyetler yapılıyor. Ama işin özünde hep şunu, yani insana dokunmak kısmını atlamamak gerekiyor. Yani ne yaparsak yapalım biz insana dokunarak bu işi yapacağız ve insanlarla başarılı olacağız. Yani yalnızlık ya da kendim yapayım, kendimle bir ekiple, ekip ruhuyla bu işlerin ortaya çıkması lazım. Yani şu an belki ben burada şu an mikrofonun başındayım ama Uganda'da çok güzel bir ekibimiz
1: evet,
0: var. Yani
1: selam
0: bu işleri, bu işleri beraber yapıyoruz. Yani bu şekilde başarılı oluyoruz. Burada da bazen böyle Kayseri'deki olduğumuz dönemlerde de çok böyle yorulduğumuz dönemler oluyordu. Bazen işte vitrine çıkmak isteyenlerin çok olduğu dönemler oluyordu. O zaman şunu söylüyorduk: Allah'ını seven defansa gelsin.
1: Çok güzel, çok
0: güzel. O yüzden belki de gene onu söyleyebiliriz yani. Evet. Allah'ını seven defansa gelsin diyebiliriz. Defansta bekliyoruz abi herkes inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dostlar, bu hafta Caner Akgün abimle sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve Uganda'da çok kıymetli böyle insanlık hizmetinde bulunan Caner Akgün abimle geleceğe mektup yazmaya çalıştık. Umarım inşallah istifade edilir bir saat dilimi olmuştur. Ben kendime çok güzel notlar aldım. İnsan odaklı çalışmanın, insana değer vermenin, insana edilen hizmetin ve yardımın böyle sonsuz mutluluğunu yaşayan bir insanı dinlemiş oldum. Dünyanın dört bir tarafında bu niyette çalışan, gönlüyle, yüreğiyle insana değer veren ve o güzellikleri, bu kadim kültürün güzelliklerini yayan tüm insanlara, özellikle Uganda'daki kıymetli hocalarıma, çalışanlara ve genelde tüm dünyada İslam adına, insanlık adına, ülkemiz adına hizmet veren tüm güzel insanları böyle en kalbi duygularımıza buradan selamlamak da içimden geldi doğrusu. Efendim, Allah ömür verir ise önümüzdeki hafta yine böyle güzel bir konu ve konuk ile geleceğe mektup yazmaya devam edeceğiz. O vakte kadar da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la dakikada bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısı yasasına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
5: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
4: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
6: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
4: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Nasıl Başardım başlıyor.
8: Kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet.
9: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan kadın kooperatifleri başarı öyküsü yazmaya devam ediyor. El emeği, göz nuru ürünlerle birlikte artık seri üretime geçen kadınlar ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bugün Talas Başakpınar Umay Kadın Kooperatifindeyiz ve yanımızda başkanımız Fatma Koçer var. Fatma Hanım merhaba.
8: Merhabalar.
9: Nasılsınız?
8: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
9: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük. Sizlerle tanıştık. Daha iyi olduk.
8: Bizim için de öyle.
9: İçeriye girdiğimde beni burası çok şaşırttı. İki alanda da artık üretim var ve çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Biz biraz inceledik. Şimdi izleyicilerimiz de ekranlara geliyordur, onlar da görüyorlardır. Hem çocuk ayakkabısı, hem kadın hem erkek ayakkabısı. Derinin serüvenini sizden dinleyeceğiz. Çok güzel bir noktaya getirmişsiniz burayı. Ama öncelikle Fatma Koçer kimdir, sizi tanıyalım.
8: Öncelikle hoş geldiniz. Hoş, ben Fatma Koçer. İki çocuk annesiyim.
9: Maşallah.
8: İşte kurulduğundan beri kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. 4 seneye yaklaştı. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar, onların üretimini yaptık. Bir buçuk sene kadar bunlarla uğraştık. Sonrasında saya gündeme geldi. Valiliğimizin bir saya projesinde sağ olsun Gökmen Valimiz sayayı Başakpınar Kooperatifi yapsın demiş.
9: Şimdi sayayı önce bir anlatabilir misiniz, izleyicilerimiz bilsin, saya nedir? Oradan sonra devam edelim.
8: Tabii ki. Saya spor ayakkabısının üst tarafı. Yani. Tabanın harici üst tarafının dikimi. Hı hı. Dediğim gibi valimizin, Vali Bey'in Başakpınar Kooperatifi yapsın diye bize önermiş. Biz 2 sene öncesi saya dikimine başladık. Bir seneye yakın hem eğitimini aldık kurslarda, hem de işi öğrendik, işi yaptık. Daha sonrasında imalat gündeme geldi. Aynen. Yapılır mı, yapılamaz mı? İşte sayayı başarılı şekilde yaptığımız için imalata yöneldik. Yine bir projemizle birlikte bütün ekipmanlarımızı aldık. Üretim için gerekli makineler, onları aldık. 6 ay gibi bir süredir imalata başladık. Geçen sene 10. aydan bu tarafa imalat da yapıyoruz.
9: Yani aslında sadece üst kısmını üretirken ayakkabının bütününe yönelmiş oldunuz, öyle değil mi? Böyle
8: evet, aynen
9: hem taban
8: öyle.
9: Hem üst tam anlamıyla bir üretim
8: evet,
9: oluştu.
8: Dediğim gibi başladığımız zamanlar sadece saya kısmını yapıyorduk. Kesilmiş ayakkabı malzemeleri geliyordu bize. Biz üst taraf dikimini yapıp gönderiyorduk. Ama sonrasında imalata başladığımızdan bu tarafa şu anda kesim işini de biz kendimiz yapıyoruz. Malzeme alımını da kendimiz yapıyoruz. Dikimini de kendimiz yapıyoruz. İmalat kısmında imalatı da yapıyoruz. Bitmiş haliyle kutularda hazır şekilde üretimimizi yapıyoruz.
9: Kaç kadın var burada?
8: Kooperatifimizde 10 üyemiz, 7 çalışanımız var. Aktif çalışanımız var. Bunun yanında tabii ki çalışanlarımız da oluyor. İşimizin yoğunluğuna göre tabii sayımız çoğalıyor, azalıyor. İşte sipariş durumumuza göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda kurumsal firmalarla görüşmelerimiz var.
9: En keyifli kısmı da herhalde bu kısım olsa gerek. Yani bir deriyle başlayan yolculukta şu anda hakikaten ülkede bu manada en büyüklerden diyebiliriz. Bileceğimiz isimlerle ayakkabı konusunda anlaşmalar gerçekleştiriyorsunuz.
8: İnşallah, inşallah. Umudumuz o yönde tabii ki. Biz şu anda kurumsallarla işte görüşmelerimiz var. İnşallah öyle olduğu zaman işlerimiz daha da büyüyecek. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet. Umudumuz ihracata doğru da gitmek. Ama tabii ki bunu yapmak için yavaş yavaş emin ama güvenilir adımlarla ilerlemeyi istiyoruz. Çünkü biz kooperatifteki bayanlar hiçbirimizin de bir çalışma hayatı yoktu şimdiye kadar. Biz hepimiz ev hanımlarıyız. Ben doğma büyüme Başakpınarlıyım mesela. Arkadaşlarım da keza öyle. Bizler hiçbir deneyimimiz yokken girdik bu işe. Saya kısmı imalata göre biraz daha kolaydı bizim için. Aynen. Çünkü dikiş bildiğimiz işti.

0: hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Her zaman bize güvendi, başarırsınız dedi. Onun yanında kaymakamımız desteklerini de esirgemediler. Her zaman manevi destekleri bizim üzerimizde oldu. Biz de onlara karşı bir sorumluluk, bir vefa borcu, onların güvenini boşa çıkartmamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Başarmaya gayret ediyoruz. Ama dediğim gibi daha yolun başındayız. Hem öğreniyoruz, hem bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ha, bizim için de bu kendimizle de gurur duyuyoruz. Ben hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma, dediğim gibi hiçbir ticari hayatımız yoktu bizim. Hiçbir çalışma hayatımız yoktu. Hepimiz ev hanımı. Biz bu işe girdik. Ha, düştüğümüz noktalar da oluyor. Tabii ki zorlandığımız noktalar da oluyor. Ama elimizden geldiğince pes etmeden hedefimize doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Başardık çok şükür. Bir şeyleri başardık. Bir yerlere getirdik. Artık bir yerlerde Başak Pınar Kadın Kooperatifi de ayakkabı imal ediyormuş diye. Hiç beklemediğimiz yerlerden hani bir malzeme almak için aradığımızda hani duyduk sizi. Evet, araştırdık, duyduk diye dönüşler alıyoruz. Yaptığımız ayakkabıların kalitesinde, işçiliğinde güzel dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ama yolun başındayız daha. Dediğim gibi 6 ay gibi bir sürede bunu başardıysak inşallah
1: çok daha güzel şeyler ilerleyen zamanlarda
0: olacaktır. İlerleyen zamanlarda da daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz.
1: Ya öyledir, eminim ki. Çünkü burada bir azim, burada bir gerçekten biz başaracağız düşüncesi var ve bu da eminim ki bu kadınları çok daha başka noktalara götürecek. Hatta güzel bir yenilik de varmış sizler için. Satış ofisi de oluşturacakmışsınız.
0: Evet.
1: Bana içeride dediniz ki çok hoşuma gitti. Ben geçen sene bu kısmı hiç hayal bile edemezdim. Ama çok başka bir noktadayız. Artık bir üretim tesisimiz var ve ek olarak da bir satış ofisi oluşturuyoruz dediniz. Oradan da bahsedin isterseniz.
0: Evet. Yani geçen sene biz saya dikimi yapıyorduk. İmalat kısmı hiç gündemde yoktu. Ama yine söylüyorum, valimizin böyle bir teklifiyle bu noktaya geldik şu anda. Geçen sene bu zamanlar düşündüğümüzde bu durumda olacağımızı tahmin edemezdik. Ama şu anda bu durumdayız. Seneye Allah nasip eder de seneye bu zamanı görmüş olursak nasıl bir durumda olacağız? Tabii ki hayal ettiğimiz şeyler var ama yaşayıp görmemiz gerekiyor. Biz Talas'ta belediyemizden kiraladığımız bir satış ofisimiz var. Şu anda oranın hazırlıklarını yapıyoruz. Orada da ürettiğimiz ayakkabılarımızı perakende olarak satışa sunacağız. Yakın zamanda açılışımız olacak inşallah. Oranın hazırlıklarıyla uğraşıyoruz bir
1: ne
0: taraftan
1: güzel,
0: da.
1: Hayırlı olsun.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Buradan da söyleyelim, herkesi bekleriz.
1: Evet.
0: Tabii ki açılışımıza haberiniz olurdu illa ki. Valimiz falan da inşallah nasip olursa gelecekler. Yani bu yönde ilerliyoruz şu anda.
1: Evet, çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şunu da merak ediyoruz. Ne kadar bir sermaye ile kuruldu ve şu anda cironuz ne?
0: Biz buraya sıfır sermaye ile başladık. Ama şu anda 6 ay gibi bir sürede 3,5-4 milyona yakın ciromuz oldu. Hani bu kısa bir sürede şu anda bu şeye ulaştık. Tabii 6 ay gibi bir süre oldu ama bunun başta bir 2 ayı öğrenme süreciydi bizim için. Çünkü makinalarımız yeni gelmişti. Makinalarımızı öğrenmek, işte imalata tam başlamak. Yani son 4 ayda ciromuz 3,5-4 milyonu buldu.
1: Bizi izleyen kadınlara ne söylemek istersiniz? Sizin de aslında diğer kooperatiflerde benzer hikayeler var ama biraz önce yine bahsettiniz. Burada da Başak Pınar'da da kadınlar çok fazla iş hayatının içinde değildi dediniz. Bu manada da aslında bir burada da başarılan bir konu var. Ve de sizi izleyen kadınlara ne tavsiye edersiniz? Bunu da çalışıp başarmış bir kadın olarak sizden duymak isteriz.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Evet, bizim burasında, bizim zamanımızda bayanların çalışması yok denecek kadar azdı. Ama dışarıda çalışma değil de Başak Pınar'da böyle bir iş imkanı olup da çalışılması buradaki bayanlarımız için tabii ki bir avantaj. Bizler bu yola girdik ama bizlerle birlikte bayanlarımızın da bir ekonomik özgürlüğü olsun. Hani kendi paralarını kendilerinin kazanmasını ümit ederek girdik bu yara. Evet. Hani hedefimiz ilerleyen zamanlarda kadın istihdamında bizim de bir katkımızın olması, bayanlarımızın burada çalışması, genç kızlarımızın sadece bayanlar olarak değil de yeni nesil gençlerimizin de okumayı bırakanlar mesela, onların da burada bir meslek sahibi olmasını çok istiyoruz. Hani sadece bize değil, bizim gibi olan bayanlarımıza, ev hanımı olan bayanlarımıza, merkeze gidip çalışmak gibi bir lüksü olmayan bayanlarımıza burada iş imkanı olmasını istiyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım.
0: Ben teşekkür
1: sohbet
0: ederim.
1: Sohbet çok güzeldi. Başak Pınar Umay Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Koçer'le birlikteydik. Sağ olun efendim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, haftaya bambaşka bir

0: hikayeyle nasıl başardığının sorusunu farklı bir isime soruyor olacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
2: 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1783, ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi. 1851, Amerikalı kadın yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi bir gazetede tefrika edilmeye başlandı. 1926, Birleşik Krallık, Irak ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonunda Musul sorununu çözüme kavuşturdu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1946, tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi, sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. 1947, Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu. 1941, Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplandı. 1964, İsmet İnönü, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini ihtar eden ünlü Johnson mektubunu aldı. 1967, İsrail ile Arap ülkeleri arasında tarihe 6 gün savaşları diye geçen çatışmalar başladı. Çatışma sonrasında İsrail, Gazze şeridini, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan tepelerini ele geçirdi. 1975, Süveyş kanalı 6 gün savaşından sonra ilk defa gemi trafiğine açıldı. 1977, ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 1981, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles kentinde 5 kişide az rastlanan bir zatürre formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vakaları olarak tarihe geçti. 5 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyon da son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la dakikada bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmalar hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
5: Çırgalan'da araç yan yattı, itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Kayseri'nin Sağlık Erba Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Açık, Muay Thai Türkiye şampiyonu oldu. Enflasyon Mayıs'ta aylık bazda %1.71, yıllık bazda %32.61 oldu. TÜİK verilerine göre Haziran ayı kira artış oranı %32.24 oldu. TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı yapacak.
4: Bugün.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyon da son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la dakikada bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var, insanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8. Sen.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la Dakka'da bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la dakikada bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamaların ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın. Ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyon da son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la dakikada bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi, bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
1: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
3: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede. Ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
1: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
5: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: 91.8.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı ve artık

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyon da son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler almaktansa işbirliği ve serbest ticarete yönelik adımların dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi

0: Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçmiş yıllarda ürün tesliminin ardından 30 ila 45 günü bulan ödeme takvimlerinin aksine bu yıl çiftçilerin paralarını daha erken yatırmayı planladıklarını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında çarpıcı veriler paylaştı. 27 ilde toplamda 195 milyar lira aşan yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini açıklayan Bakan Gürlek, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Halilur Rahman'la dakikada bir araya geldi. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Fidan, Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlattı. Mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini ve ödemelerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek ve yerinde takip etmek amacıyla sahada 200 bakanlık temsilcisi görev yapacak. Sınav 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs dönemine ait ulaşım verileri açıklandı. Otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Hava yolundaysa 51.962 sefer gerçekleştirildi ve toplam 7.617.934 yolcu taşındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayların merakla beklediği 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Murat Cahit Cıngı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısında Gazze'de yaşanan insani durumun ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu ağır koşulların raporda daha kapsamlı yer alması gerektiğine ilişkin bir değişiklik önerisi sundu. Yapılan müzakerelerin ardından öneri kabul edilerek rapora dahil edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026'da yabancı yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in bu açıklamalarının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu yaklaşım ekonomi yönetimi değil, düpedüz iplikçi Nedim zihniyetidir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin denizi Kuşçu Marina olduğunu belirterek şunları söyledi.
1: Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır dedirtene kadar farklı hizmetleri, farklı projeleri hayata geçirmek. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde birbirinden farklı güzellikleri gün yüzüne çıkartmak için de bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Evet, baraj Kocasinan sınırları içerisinde Kayseri'mize hizmet veren, Kayseri'ye güzellik katan bir barajımız var. İnşallah daha güzel bir Kocasinan'ı, daha güzel bir Kayseri'yi, daha güzel bir Kuşçu'yu bizden sonraki nesillere emanet edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu bölgenin yeşillenmesi, güzellenmesi demek, buraya gelecek hemşehrilerimizin daha keyifli vakit geçirmesi demek, burada yapılacak etkinliklerin daha keyifli ve neşeli geçmesi demek. İnşallah bunları da el birliğiyle sağlamış olacağız. Evet, önemli olan insanı mutlu edebilmek. Önemli olan insanların yüzü gülebilmesi, çocukların yüzü gülebilmesi, çocukların mutlu olabilmesi. Bütün yapmış olduğumuz çalışmalarda, hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her birinde temelinde insan var. İnsanı mutlu yaşatabilmek var. İnsanı mutlu edebilmek var.
0: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak, kriz ya da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanların lüks tüketim harcamalarının arttığını belirterek şunları söyledi.
2: Gelirin artarsa alım gücün artar. Şimdi bizim gelirimizdeki artışlar belli seviyede ama enflasyon da bizim gelir seviyemizin üzerinde bir artışa tabi olunca da doğal olarak alım gücü düşecek. Ama bir taraftan da şöyle bakıyoruz. Hani %92'si dedik ülkemizin vatandaşları, 80 milyon dedik ama şöyle de bir garip nokta vardır. Ekonominin genel kurallarındandır bunlar da zaten kriz dönemlerinde olsun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde lüks tüketim harcamalarının arttığı söylenir. Evet. Ve bunu da hepimiz yaşıyoruz. Bakıyorsunuz insanların altındaki arabalara bakın ve sıfır arabalara bakın, ortalık sıfır arabadan geçilmiyor. Eski arabalar yavaş yavaş tükenmeye başladı. İnsanlarımız tasarruf ettiği rakamların tamamını belirli bir mala yatırıyor. Yatırma sebebi nedir? Hani bir mala sahip olma ihtiyacı, lüksü diyelim. Bir mala yatırıyor ama fayda maliyet analizi yapmadan. Gidiyor 5 milyonluk araba alıyor, 3 milyonluk araba alıyor. Ya da 2 milyonluk bir arabası var, satıyor 3 milyonluk alıyor. Hep bir değerini yükseltme merakı içerisindeyiz. Evet. Hep daha fazlasını, hep daha pahalısını alma ihtiyacı duyuyoruz. O istek içerisindeyiz. İçimiz kaynıyor. Ben daha fazlasını, daha pahalısını almalıyım gibi bir fikrin içerisinde yaşamaya başladık. Bunu iten noktalar zaten işin sosyolojik boyutları.
0: Depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla birlikte plastik, cam ve alüminyum ürün ambalajları için tüketiciye iade edilen 1 lira teşvik bedeli ödemesi 1 Temmuz 2026 itibariyle başlayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak MHP Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın, aynı yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu. Mayıs ayı itibariyle aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %32,61 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte yıllık enflasyon da son 7 ayın en yüksek oranına ulaşılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarete yönelik değerlendirmesinde sürekli yeni korumacı ve kısıtlayıcı